0: Tamtam, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
1: Tamam. Oy.
2: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
3: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
2: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
4: Bu çok kolay. Bir adım daha.
2: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
5: Mert abi, neden böyle giyindin?
6: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
2: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
3: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
2: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
6: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
7: Seksek mi?
6: Evet, çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
1: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
6: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
7: Sonra.
6: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
3: Şimdi sıra bende.
4: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet. Hop hop.
3: Çizgiye bastın Ozan.
2: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor.
2: Aa, yağmur suları seksek oyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
3: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
4: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
5: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
3: Ya bu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
5: Fırtına çıkmış olmalı.

0: Anne, çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
1: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
0: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
1: Tünel kazıp çıkacağız.
0: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
2: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
1: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
0: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
1: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Anne. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
3: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
4: Etrafı bayağı temizledik.
1: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
5: Köstebek.
3: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
4: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
3: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
4: Eyvah! Karşıya nasıl geçeceğiz?
5: Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
4: Buldum! Seksek! Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece?
6: Hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek. Hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi!
7: Hadi Ozan. Yapabilirsin. Ne hızlı hayvan bu.
6: Hadi Ozan, devam et.
5: Burası neresi ki?
3: Burası tuz mağarası.
5: Sorun bu tarafta. Koşun.
4: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
0: Bir ses duydum. Geldiler. Az sessiz ol Temtem.
2: Işıkları kapatın. Hala uykum var.
0: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
1: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
3: Hadi mağarada kim varsa dışarı çıksın.
5: Bugün de köyün kahramanı olduk.
6: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
0: Ne çizdi öyle?
1: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
7: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
2: Bu nasıl bir oyun ki?
1: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
0: Ve bu oyunu hollayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
1: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
0: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım köz köz.
1: Haklısın Mirmir.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Evet. İşte oldu. Bez bebeğin eski sağlığına kavuştu. Al bakalım.
1: Ellerine sağlık anne. İyileştin mi sen? İyileştim. Teşekkür ederim Tuğba Sultan.
0: Biliyor musun güzel kızım? Benim de böyle bir bez bebeğim vardı.
1: Ya.
0: Kendim dikmiştim. Annem de yardım etmişti tabii. Eskiden şimdiki gibi çeşit çeşit oyuncak yoktu. Hem her gördüğümüzü de alamazdık. Onun için kendi oyuncaklarımızı da daha çok kendimiz yapardık.
2: Biz geldik.
0: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Yardım edeyim baba.
3: Sağ ol kızım.
0: Ne çok şey almışsınız.
3: Oğlumla alışveriş yaptık biraz.

0: yiyecek aldık hem de oyuncak.
1: Aa, oyuncak mı? Hani nerede?
0: İşte burada.
2: Aa.
1: Ama burada sadece karpuz var.
0: Tamam işte. O hem yiyecek hem de oyuncak.
1: Hı? Nasıl yani?
0: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız. Değil mi baba?
3: Evet oğlum.
1: Araba mı? Karpuz kabuğundan mı?
3: Biz küçükken çok yapardık. Karpuz kabuğundan gemi de güzel olur. Arkadaşlarla nehirde gemileri yarıştırırdık.
1: Gerçekten mi? Çok eğlenceliymiş.
3: Hem de nasıl?
0: Ben aslında babama oyuncak aldıracaktım. Ama sonra bir sürü oyuncağım olduğunu düşündüm. Babam da bu hikayeyi anlatınca oyuncak almaktan vazgeçtim.
2: Aferin benim oğluma. Önemli olan oyuncak değil ki. Onunla kurduğun oyun. Öyle değil mi?
3: Doğru.
0: Hadi baba. Bir an önce yapalım arabayı.
3: Acele etme oğlum. Bize karpuzun kabuğu lazım. Onun için de önce içini kullanmak lazım.
1: Babam haklı Tuna. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Unuttun mu?
0: İyi ama araba yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen içini yiyelim o zaman.
2: Benim daha iyi bir fikrim var. Şöyle buz gibi bir içeceğe ne dersiniz? Hem de karpuzdan.
1: Harika olur.
3: İyi düşündün canım.
1: Ne güzel. İçinden içecek yapacağız. Dışından oyuncak. Çok heyecanlıyım.
3: Siz içini çıkarıp kullanın. Sonra beni çağırırsınız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
3: İçi sizin, dışı bizim işimiz. Ben gidip biraz dinleneyim. Hadi size kolay gelsin.
2: Hadi biz de işe koyulalım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Ve bu da annem Tuğba Sultan. Her zamanki gibi yine harika bir tarifle karşınızdayız.
1: Beni unuttun abla.
0: Hiç seni unutur muyum Tuna'cığım? Arkadaşlar bu da kardeşim Tuna. Bugünkü tarifte bize yardım edecek.
1: Sadece size değil babama da yardım edeceğim.
0: Evet arkadaşlar, bugün karpuzla harika şeyler yapacağız. Karpuzun hem içini hem de dışını kullanacağız. Değil mi sultanım?
2: Aynen öyle şefim. Önce biz karpuzun içinden güzel bir içecek hazırlayacağız.
1: Sonra da babamla karpuzun kabuğundan oyuncak araba yapacağız.
0: Yani videoyu sonuna kadar izleyin, yoksa çok şey kaçırırsınız. Hazırsanız işte karpuzlu içeceğin malzemeleri geliyor. Karpuzlu içecek için bir karpuz, yarım limon, bir tatlı kaşığı şeker gerekiyor. Hadi siz malzemeleri hazırlayın. Biz de her zamanki gibi önce elimizle...

0: Eller yıkandı, malzemeler toplandı. Şimdi ne yapıyoruz Tuğba Sultanım? Hı?
1: Önce karpuzu ikiye bölüyoruz.
0: Bu işi tabii ki Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet.
2: Oo, içi çok güzel çıktı.
1: Evet, güzel seçmişsiniz.
2: Babam karpuz aldı, hoplattı, eliyle tık tık vurdu. Ben top oynuyor sandım ama babam bu karpuz seçme taktiği dedi.
1: Evet canım, bak bu taktik işe yaramış.
0: Arkadaşlar, karpuzu kestiğimize göre artık içini çıkarabiliriz. Kabuğunu kullanacağımız için ona zarar vermeden çıkarmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız anne?
1: Dondurma kaşığıyla.
0: Aa, harika fikir.
1: Dondurma kaşığınız yoksa normal kaşıkla da olur.
0: Biz hazırız.
1: O halde hadi başlayın bakalım küçük şefler.
0: Arkadaşlar, tıpkı dondurma alır gibi kaşığı karpuza batırıp alıyoruz. Bakın böyle.
2: Çok kolaymış. Karpuz topu oldu.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun içini boşalttık. Şimdi de çekirdeklerini ayırıyoruz. Bakın, işte böyle.
1: Çekirdekleri atmıyoruz. Onları güneşte kurutacağız ve tıpkı ayçiçeği gibi çitleyeceğiz.
2: Aslında böyle de çitleniyor mu? Kuruduğunda tadı daha güzel oluyor.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi karpuzun hem içini kullanıyoruz, hem çekirdeğini, hem de kabuğunu.
2: Sıfır atık.
0: Çekirdekler tamam.
2: Şimdi ne yapıyoruz anne?
1: Karpuzu blender'a koyuyoruz.
0: Arkadaşlar, içeceğimizi blender'da yapacağız çünkü karpuzun iyice ezilmesi gerekiyor.
1: Haklısın şefim. Evet, karpuzu koyduk. Hı, şekeri de ekleyelim.
0: Ben hallederim.
1: Evet. Sıra limonda.
2: Onu da ben hallederim.
1: Birkaç damla sık bakalım.
2: Tamam. İşte oldu.
1: Evet, harika bir takım çalışması oldu.
0: Arkadaşlar, tüm malzemeleri koyduk. Artık çok küçük bir işimiz kaldı. Ne mi? Şu düğmeye basmak. İşte bu kadar. Ha?
1: Karpuzlu içeceğimiz hazır. Buzdolabına koyalım. O soğurken siz de oyuncağınızı yapın.
2: Yaşasın!
0: Arkadaşlar, tarifin bu kısmında babam bize yardım edecek.
3: Merhaba çocuklar.
2: Babamla karpuz kabuğundan araba yapacağız.
0: Evet, malzemeler işte burada. Karpuz kabuğu ve 2 adet tahta şiş. Baba, bu niçin?
3: Bu çubuklarla tekerleri birbirine ve arabaya sabitleyeceğiz.
2: Teker de mi yapacağız?
3: Tekersiz araba olmaz, öyle değil mi?
2: Olmaz ama teker yok ki.
3: Merak etme, tekerleri de biz yapacağız. Ama önce arabanın gövdesi. İşte burada. Bu şişi karpuzun 2 kenarına geçiriyoruz. İşte oldu. Bu ön tekerler için. Şimdi arka tekerler için bir şiş daha kullanıyoruz.
2: Oo.
3: Bu da tamam. Tekerleri takacağımız çubuklar hazır. Şimdi sırada tekerler var. Tekerleri de diğer karpuz kabuğundan yapacağız.
2: Aa, bu harika bir fikir baba.
3: Eğer isterseniz eski kırık bir oyuncak arabanızın tekerlerini de kullanabilirsiniz.
0: Böylece eski oyuncağımızı değerlendirmiş oluruz. Değil mi baba?
3: Aynen öyle güzel kızım.
0: Bu daha da harika bir fikirmiş.
3: Biz bu arabanın tekerleri için karpuz kabuğu kullanıyoruz. Kabuktan 4 tane yuvarlak keseceğiz. Yuvarlakların birbirine eşit olması gerekiyor. Hadi bakalım, başlayalım. Bu 1. Bu 2. 3. Ve 4.
2: Vay! Baba, bu tekerler aynı büyüklükte olmuş.
3: O zaman aferin bana. Hadi bakalım, tekerleri de siz takın. Ön tekerleri Lina, arka tekerleri de Tuna taksın.
0: Anlaştık.
3: Unutma Linacığım, şişi tekerin tam ortasına takacaksın.
0: Tamam. Oldu mu baba?
3: Oldu. Şimdi diğerini tak bakalım.
0: Ön tekerler hazır.
2: Sıra bende. İşte oldu.
3: Aferin size.
2: Aynı kaplumbağaya benzedi.
3: Doğru. O zaman bu arabaya tosbağa diyelim. Ne dersin?
2: Tosbağa. Çok güzel oldu.
3: Son olarak tosbağaya ip bağlayacağız. Böylece onu çekerek ilerletebilirsiniz.
2: Yaşasın! Tosbağa hareket edecek.
3: Önce ipi geçirmek için kabuğa delik açıyoruz. Sonra da delikten ipi geçirip bağlıyoruz. İşte oldu. Tosbağa gitmeye hazır.
2: Tosbağa gidiyor. Gel bakalım.
0: Arkadaşlar, bugün karpuzdan harika bir içecek ve oyuncak yaptık. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Siz de denemeyi ve yaptığınız oyuncağın fotoğrafını göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Anne, arabamız nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.
2: İşimizi bitirdiğimize göre artık şu harika içeceği içebiliriz.
0: Tuna nerede?
3: Az önce buradaydı.
4: Buradayım. Bakın, maske yaptım. Ben karpuz adam.
1: Hadi bakalım karpuz adam. Biraz enerji topla. İçecek zamanı.
0: Yaşasın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı?
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücut

mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ne? Ha? Sen burada mıydın?
1: Evet, izin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik.
0: Dıgıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Ay. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye, bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Cześć, ujma, taka jak cieza. Cześć, taka jak cieza. Cześć, taka jak mezun oldum.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik, mimnastik.
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim. Orada mısınız acaba? Mayday. Alo. Alo, alo. Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6. Sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde. Tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday. Mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim çi kuvveti. Anne neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday! İmdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay. Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Ay, ay, of, ay. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttüğü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım.

0: Dedikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: 미니미씨. 이시대 미니미 기빔.
1: 하와다 족기잘. 어? 문었네. 다하 önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Bunu kesinlikle tilki de öğrenmeli.
2: Evet benim duyarlı... duyarlı dostlarım, bugünkü keşfimizde... bugünkü keşfimizde...
3: Gül gül çekinme.
2: Ben bu programı sunamayacağım.
1: Sen ona bakma kurye. Geçmiş.

0: ai? Hã? Hadi kurye, bir şeyler bulun da temizlenin artık.
1: Doğru söylüyorsun. Bakalım ne bulabiliriz? Tut. Şunu da tut.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Vay be! Seyyar banyo.
2: Su?
1: Onu da düşündüm.
0: Bravo kurye. Ha? Dur teleskop. Ne yapıyorsun? Sen alkışlama, kamera düşecek.
3: Pardon ya, unuttum. Kuryenin hünerlerine hayran kalmamak mümkün değil. Neyse, ben temizleniyorum.

0: Azıcık su koymuşsun kurye. Ucu ucuna yetti.
1: Hallederiz. Çekil bakalım haberci. Sıra bende.
0: Of.
2: Evet duyarlı dostlar. Şimdi merak edilen konumuz şu. Haberci ve kurye nasıl oldu da bizi bu denli güldürecek kadar turuncu oldular? Şu an yanımda günün kahramanları var. Onlara da sormak istiyorum. Kurye?
1: Bilmiyorum.
2: Haberci?
0: Bilmiyorum.
2: Evet dostlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey öğrenemedik.
0: Haberci, sen turuncu bir bulut gördüğünü söylüyordun sanki. Aa, doğru. Size gelebilmek için kendimden geçtim.
1: Geçtiğin belli.
0: Sanki sen geçmedin.
1: Doğru.
0: Bazı şeyleri tecrübe etmeden bilemeyiz. Unutmayın ki turuncu bulut haberini bize getiren haberci. Teşekkürler teleskop. Beni en iyi sen anlıyorsun.
2: Yo, ben de anlıyorum. Dedin ki teşekkürler teleskop. Beni en iyi...
0: Tamam tilki. Aha. Bu işi açıklığa kavuşturabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım.
2: Göremiyorum.
1: Ben görüyorum.
2: Ama ben hala göremiyorum.
1: Yo. Gayet açık. Görünüyor. İşte orada ya.
2: Öyle herkes görür.
1: Alabilirsin tabii.
0: Biraz yaklaşsak mı? Yo. Siz yaklaşın. Ben böyle iyiyim.
1: Biraz dedik haberci. Senin gibi içine girmeyeceğiz.
0: Peki sen nasıl turuncuya boyandın acaba?
2: Evet çocuklar. Bunun ne olduğunu bilgisayardan araştırabiliriz.
0: Öyleyse ben birkaç fotoğraf çekeyim. Fotoğrafı bilgisayara yükleyerek verilere daha kolay ulaşabiliriz.
2: Doğru söyledin teleskop. O iş sende.
0: Merak etme tilki.
2: Kuvvetli rüzgarların etkisiyle çöldeki toz şeklindeki toprak tanecikleri yoğun biçimde savruluyorlar.
1: Bunların geniş bir alana yayılmasına toz taşınımı yahut toz fırtınası denir.
3: Toz taşınımı kuvvetli olduğu zaman gökyüzünde turuncu bir bulut oluşturur.
0: Buna da toz bulutu denir.
2: Evet sevgili dostlar. Hangi dostlar? Tabii ki duyarlı dostlar. Yaptığımız araştırmaları sizinle de paylaştık. Ve öğrendik ki bu turuncu devasa bulut toz bulutuymuş. Bu konuda neler

0: yapabileceğimizi de duyarlı ekibimle konuştuk. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Evet kurye, ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
0: Haberci?
2: Bilmiyorum.
0: Evet, ben biliyorum. Dinleyin. Her şeyi düşündüm. Haberci gidip bu durumu haber verecek.
2: Nasıl yapacağım ya? Dikkat, dikkat! Turuncu toz bulutu görürseniz kaçın. Kaçmasanız da içine girmeyin. Dikkat, dikkat!
0: Tabii ki yetkililere haber verecek.
2: Ha, o kolay.
0: Yetkililer de insanları uyaracaklar. Uyaracaklar ki kimse orada bulunup kirlenmesin ve zarar görmesin. Böylece olası kazaların da önüne geçmiş olacağız.
2: O iş bende. Heyo!
0: Evet duyarlı canlar, yeni bir keşifte görüşmek üzere.

0: Al yuvarlar, ak yuvarlar. Burası güvenli görünüyor. Hey, oradaki! Olduğun yerde kal! Kimsin? Neden kaleye geldin? Ben bu kaleyi koruyan bir askerim ve yabancıların buraya girmesini engellerim.
1: Asker, ben doktorum. Yaralıları ve hastaları tedavi ederim.
0: Demek öyle. O zaman paralayı söyle.
1: Neydi? Tamam, buldum. Kırmızı bayrak beyaz bulutlara yükseldi.
0: Hayır. Eş anlamlısını söyle.
1: Nasıl yani? Neyin eş anlamlısını?
0: Doktor, kendine gel. Hatırla. Aynı anlama gelen sözcükler eş anlamlıydı. Renklere dikkat et. Kırmızı bayrak ve beyaz bulutlar.
1: Hatırladım. Al bayrak ak bulutlara yükseldi.
0: Tamam, girebilirsin. Doktor!
1: Doktor Civan geliyor. Açılın. İyi misin asker? İyi misin?

0: Ha, şimdi konuşabilirsin.
1: Oh, dizim çok fena acıyor.
0: Al, önce su iç. Korkmuş olmalısın.
1: Elhamdülillah, kahraman bir askerim ben, korkmam. Harikaydık dostum.
2: Bu oyunda neyin nesiydi çocuklar?
1: Öğretmenimiz meslekleri tanıtan bir oyun oynamamızı istedi. Ben kahraman bir asker oldum.
2: Ve Civan da beyaz önlüklü cesur bir doktor olmuş.
0: Evet, ben de doktor oldum.
2: Askerler ve doktorlar. Vücudumuzda da askerler ve doktorlar var.
0: Nasıl yani?
2: Hadi çocuklar, yeni simülasyonumuz sisteme yüklenmiştir. Bu kez askerlerin ve doktorların yanına gidiyoruz. Vücudumuzda yepyeni bir mucizeye hazır mısınız çocuklar? Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Kimler kimler?
2: Onları keşfetmek için kaşife seslenin.
3: Hey kaşif! Başlıyor yeni keşif!
2: İşte çocuklar, karşınızda vücudumuzdaki kahraman askerler.
1: Asker! Tıpkı benim gibi.
2: Ak yuvarlar vücudumuzdaki bağışıklık sisteminin önemli parçasıdır. Bu hücreler kanımızın içinde bulunur.
0: Peki neden onlara kahraman asker dedin profesör? Bu minicik hücreler ne yapabilir ki?
2: Minik ama etkililer. Ak yuvarların ana görevi vücutta enfeksiyonları önlemek ve hastalıklarla savaşmaktır.
1: İşte kahraman birer asker.
2: Ak yuvarlar mikropları yakalar ve yok eder.
0: Doktorlar demiştiniz profesör. Onlar nerede?
2: Vücudumuzun minik doktorları al yuvar hücreleri.
0: Ne çok doktor var. Aman al yuvar.
2: Vücudumuzda en bol bulunan hücre al yuvarlardır. Bir insanda yaklaşık 25 trilyon al yuvar bulunur.
1: Nasıl doktor bunlar? İlaçları nerede?
2: Al yuvarlar bütün hücrelere oksijen taşıyarak onların daha sağlıklı olmasını sağlar. İşleri bununla da bitmez.
0: Pek de çalışkanlar. Aynı benim gibi.
1: Asker hücreler ak yuvarlarda gece gündüz demeden mikroplarla savaşıyor. Onlar da çalışkan.
2: İlahi çocuklar, her bir zerremiz bizim için çok çalışıyor. Ve al yuvarlar oksijeni hücrelere taşıdığı gibi hücrelerde atık diyebileceğimiz karbondioksidi de akciğerlere taşırlar.
1: Vay, vücudumuzda ne mucizeler var.

0: Kırmızı güller ne güzel kokuyor.
1: Hı? Bakayım. Oh, beyaz güller de çok güzel kokuyor.
0: Sahi profesör, bu kadar gülü ne yapacağız?
2: Al güller ve ak güller bahçemizi süsleyecek çocuklar.
1: Yaman, anladın mı? Eş anlamlısı ak güller, al güller.
0: Ak yuvarlar, al yuvarlar. Anladım.
2: Tabii önce bahçenin bakımını yapmam gerekecek.
0: Profesör, biz de sana yardım edebiliriz.
1: Ekip halinde çalışırsak hemen biter. Hatırlasana Yaman, al yuvarlar ve ak yuvarlar.
0: Hep birlikte çalışıyorlar. Böylece vücudumuz kusursuz işliyor. O yüzden birlikte hareket etmek çok önemli.
2: Güzel örnekli çocuklar. Aslında biraz yardım alsam hiç de fena olmaz.
0: Emredin komutanım. Nereden başlayalım? Yaman'ın elinden her iş gelir.
2: Estağfurullah Yaman. Önce bahçedeki zararlı otlar temizlenecek. Sonra bir güzel sularız. Mis gibi olur. En sonunda da bahçeye güllerimizi dikeriz.
1: Ben zararlı otları temizlerim.
0: Olmaz! Zararlı otlar asker Yaman'ın işi. Tıpkı küçük kahramanlar ak yuvarlar gibi. Zararlı ne varsa asker Yaman temizler. Unuttun mu? Sen doktorsun.
1: Haklısın. Sahi ya, ben doktorum. Ben de bahçeyi sularım. Onlar da güçlü.

0: sürer. Tıpkı vücudumuzdaki süper minik doktorlar al yuvarlar gibi.
1: Harikasınız çocuklar. O zaman başlıyoruz.
2: Açılın zararlı otlar. Geliyor kahraman Yaman.
0: Yaman koşar da Doktor Civan durur mu? Yetiştim ağaçlar. Yetiştim çiçekler.

0: kırmızı güller, ne kadar güzelsiniz.
1: Oh, acıdı.
0: Ne oldu? Ne oldu? Yok bir şey. Sadece gül elimi ısırdı.
2: Hemen ilk yardım çantasını getireyim.
1: Hı? Bu hiç mantıklı değil. Gül seni nasıl ısırabilir?
0: Yani dikeni battı.
1: Şakacı doktor Civan. Söyle bakalım. Şimdi seni kim iyileştirecek?
0: Küçük bir diken. Ama asker dostum Yaman beni iyileştirir değil mi?
1: Elbette. Doktor Yaman. Parola. Ya da dur dur. Bir bilmece sorayım en iyisi.
0: Her anı oyuna çevirmen yok mu dostum? Sor bakalım.
1: Alı var, akı var. Biri besler, biri düşman kovalar.
0: Al yuvarlar ve ak yuvarlar.
1: Tebrikler dostum, bildin.
2: Oyununuz bittiyse uzat bakalım parmağını Civan. Pansuman yapalım.
1: Bizde oyun bitmez.

0: daveti.
1: Kayıtta mıyız?
2: Evet.
0: Dur bir dakika. Bunun üzerinde kapağı kalmış.
2: İşte oldu. Kayıttayız.
0: Furkan, bu kutuların işe yarayacağına emin misin? Allah korusun abimin başına bir şey gelmesin.
1: Bana bir şey olmaz Ayşegül. Sen karışma abine.
2: Merak etme Ayşegül. Yeşilçam zamanı Türk sinemasında da hep böyle şeyler kullanırlarmış.
0: Çok rahatlatıcı.
2: Benim anlamadığım bu mavi örtü niye?
1: İşte oraya sonradan deniz yapacağız. Sanki İsmail suya atlıyormuş gibi. Bahar tatilinin başlangıcını kutluyoruz ya. Havalar ısınmış filan. İşte geliyor.
0: Allah! Abi!
3: Geciktim, geciktim. Annem çok meraklanacak.
2: Müşteri abi.
3: Size de hayırlı günler çocuklar. Ama başka zaman konuşuruz. Şimdi hiç vaktim yok.
2: Aklımdaki tam olarak bu değildi.

0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Selamun aleyküm.
1: Hayırlı sabahlar Makbule Hanım.
2: Aleyküm selam.
0: Ah, Allah cümlenizden razı olsun. Bugün burada durumu olmayanlar için düzenlediğimiz hayır gününde olmanız benim için çok önemli.
3: O nasıl söz Makbule Hanım? Sizin için olduğu kadar bizim için de önemli.
0: Görüyorum ki bir masamız eksik acaba. Allah'ın işine bak, tahmin etmeliydim.
4: Allah'ım aklıma mukayyet ol. Sanki ışınlandım buraya.
5: Kusura bakma anne. Biraz uyuyakalmışım da. Hemen kuruyorum tezgahımı.
4: Herkes iyi mi? İnşallah bir kaza yaşanmadı.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
6: Aleyküm selam Makbule teyze. Hayrola? Bütün bu hazırlıklar neden?
0: Durumu olmayanlar için bağış toplayacağız. Ancak bugün hiç kimse yok sokaklarda. Daha hiç bağış alamadık.
6: Bu gidişle hiçbir şey toplayamayacağız.
4: Sesler parktan geliyor. Biz bir gidip bakalım. İnsanların neden bu tarafa gelmediklerini öğrenebilecek miyiz anlayalım.
6: Gel abi, bu taraftan gideceğiz.

0: Şuna bakın. Herkes kendini dışarı atmış.
1: Demek herkes burada olduğu için kimse bizim sokaktan geçmiyor.
0: Peki bugün ne özelliği var ki parkın? Yani neden burada herkes?
2: Yakala!

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam arkadaşlar. Ne güzel bir gün değil mi?
2: Aleyküm selam Fatihciğim.
3: Baksanıza, sanıyorum anladığım durumu.
4: Neymiş?
3: Herkes burada. Ara tatilin ilk sıcak gününü oyunlar oynayarak değerlendiriyor.
5: Haklısın Furkan. Atlayıp zıplamak, koşmak istiyor çocuklar hatta. Ha? Şu abim mi?
2: Çocuklar frisbee oynamayı merak etmişler de.
5: Hiç de bile.
1: İsmail abi gelip frisbee'mizi kaptı.
3: Demem o ki, biz de caminin önüne oyunlar hazırlarsak insanlar bize de gelir.
4: Peki nasıl oyunlar yapacağız?
5: Evet, kendimiz yapacağız bu oyunları.
3: Tabii ki kendimiz yapacağız arkadaşlar.
2: Aynen. Bu biraz bariz değil mi? Bizim olayımız hurdaları kullanarak bir şeyler yapmak.
4: Tamam anladık. Sen önce aklını frisbee'den kurtar da sonra bize ders verirsin.

0: Hadi bakalım, fikirlere dur arkadaşlar.
1: Bence şu top atma oyunlarından yapsak hiç fena olmaz.
0: Top atma oyunu mu?

0: İşte topu buradan göndereceğiz. Hangi halkaya girerse o kadar puan kazanacağız.
1: Dur abicim, fikir çok güzel ama senin elinin ayarı yok. Ben deneyeyim.
2: Bravo Ayşegül. Helal olsun İsmail. Başka?

0: oyunu karşılıklı oynayabiliriz. Sırayla atışlarımızı yapacağız ve karşı taraftaki deliği tutturan bir puan alacak. Üçe gelen kazanır.
1: Çok iyi. Ha?
2: Olsun. Üzülme İsmail.

0: yaratacak halkalar bulmak kalıyor.
1: Oho.
0: Çok böyle şeyler düşünmüştüm ama hani birazcık daha zor olurdu oyun.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Aklınızla bin yaşayın siz. Ne güzel düşündünüz şu oyunları. Şimdi herkes buraya doluştu.
1: Tabii. Biz ihtiyarladık diye düşünemedik. Böyle güzel bir havada bütün çocukların koşup oynayası gelir.
2: Nereden buldunuz bu oyunları?
3: Tabii ki hurdalıktaki malzemelerden yaptık.
4: Hurdalıktaki malzemelerden daha neler yapacaksınız Allah bilir. Hayal gücünüzün sınırı yok maşallah.
0: Sizin arabalar, büfedeki satranç taşları, bizim burada daha neler neler yaptılar. Aferin çocuklar.
3: Daha neler yapacağız kim bilir?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: arkadaşlar. Bu galip ilahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam hocam.
2: Siz kütüphaneye gitmediniz mi?
0: Yok hocam. Amaç kitap okumaksa bize her yer kütüphane dedik ve burada okumaya karar verdik.
2: Eh iyi madem. Hadi size kolay gelsin.
0: Size de kolay gelsin hocam. Temizlik mi var?
2: Evet.
0: Camiyi ve bahçesini temizlemek çok mu sevap hocam?
2: Evet. Allah rızası için yapılan her şey sevaptır çocuklar. Malzemeleri bırakıp çıkmam lazım. Hadi size iyi okumalar.
3: Sağ olun hocam.
4: Dama basit diye hafife alıyoruz. Ama bence daha çok çalışmalıyız.
5: Aynı zamanda kızları da hafife almamalıyız.
0: Rahat olun arkadaşlar. Unutmayın ki biz her zaman damada galip olmuşuzdur. Hatırlasanıza. Geçen sene bu zamanlar dama turnuvası. Kazanan damanın efsane dörtlüsü. Biz.
4: Rüya gibiydi.
0: Rüya değil, gerçekti ve yine olacak inşallah.
5: Bu ne hal Ali?
6: Önce selam sonra kelam Galip abi.
4: Aman aman neler de bilirmiş. Ali!
0: Selamun aleyküm.
7: Ve aleyküm selam. Ha şöyle.
8: Ali!
0: Kütüphaneye neden gelmediniz?
8: Temizlik yapıyoruz da ondan.
4: Sözleşmiştik ama. Üstelik ille de gelelim diye ısrar eden sizsiniz.
0: Bize her yer kütüphane dedik Selim abi. Allah. Zahmet olmazsa bir dahaki sefer haber verin gelmiyoruz diye.
6: Tamam Galip abi. Şimdi müsaade ederseniz iş yapıyoruz.
5: Daha çok toz yapıyor gibisiniz.
0: Tüm tozları kirleri iyice süpürüyoruz. Çünkü çok sevap. Sevap da galip olmak için tozda mülayim olmak gerek. Bu ne böyle? Göz gözü görmüyor.
3: Çok sevap, çok.
0: Evet ama insanları toza bulamadan Ali.
6: Hem sevap hem de Bayram Hoca'ya sürpriz yapacağız.
0: Siz mi?
3: Evet.
4: Bayram hocamıza bir sürpriz yapılacaksa onu biz yaparız.
0: Biz de yaparız.
3: Yapamazsınız.
6: Yaparız. Yaptık bile.
2: Hey, sakin olun bakalım. Bu ne hal çocuklar?
3: Sürpriz.
2: Sürpriz mi?
6: Evet hocam, caminin bahçesini temizledik.
0: Mutlu oldunuz mu?
2: Çok düşüncelisiniz çocuklar. Elinize sağlık. Neden zahmet ettiniz?
6: Ne zahmeti hocam?
4: Sevaplı şeyleri hep büyükler mi yapar?
3: Biz de yaparız.
2: Yaparsınız tabii.
5: Kimde kalacak bilmiyorum.
0: Çok çekişmeli oluyor gerçekten.

0: Ali, aklımı aldın.
1: Özür dilerim Salih abi. Seni korkutmak istememiştim. Kibar modundasın Ali'cim. Gözümden kaçmadı. Hayırdır? Her zamanki halim Galip abi.
2: Ha, acele et Ali. Maçın ortasındayız. Ha?
1: Yarışma. Arabanı tasarla. Haydi yarışa.
0: Yeniden mi düzenleniyor?
1: Evet.
2: Yaşasın. Süper haber.
1: Aşağıyı da okursan Galip abi. Hay Allah.
2: Okusana Galip. Ne diyor?
1: Biz katılamıyoruz.
0: Ya. Neden?
1: Yaşımız tutmuyor. Büyümüşüz.
2: Tüh be. Benim tutuyor.
0: Bize ne bundan?
1: Salih abiciğim. Siz önceden zaten katılıp kazanmıştınız. Bu sefer de ben kazansam fena mı olur?
0: Gir Ali. Bize neden geldin ki?
1: Siz bana yardım ederseniz çok süper olur.
2: Azıcık. Şu kadarcık yardım edin.
1: Ben gerisini zaten hallederim.
2: O kadarcık yardım edebilirdik ama bizim de turnuvamız var.
0: Belki de birazcık yardım edebiliriz.
1: Sürekli de dama oynayamayız zaten. Şurasını ben yapayım mı Galip abi?
0: Olmaz Ali, ben hallederim.
1: Selim abi, diğer tekerlekleri ben zımparalayayım.
0: Ali'cim, ben hallederim. Şimdi sen fazla yaparsın falan, baştan kesmek zorunda kalırız.
1: Logo çok güzel olmuş. Ben boyayabilir miyim Salih abi?
0: Hayır Ali.
1: Mustafa abi ben boyasam.
2: Ama Ali taşırmaman gerekir. İnce iş biraz. Sen gövdeye yapıştır tamam mı?
3: Kolay gelsin.
4: Sağ ol.
3: Damada kaybedeceğinizi anlayınca kendinize ev sanatlarına mı verdiniz arkadaşlar?
1: Ha ha. Aman çok komik.
0: Sadece biraz ara verdik Cemile.
2: Tasarım arabamız bitmek üzere.

0: Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Sindire sindire yapın arkadaşlar.
1: Rakiplerimiz çok kuvvetli olmadığı için sürekli antrenman yapmak gerekmiyor.
2: Arabamız bitmek üzere.
3: Benim arabam olacaktı ama.
1: Hazır mısın Ali?
3: Evet. Çok güzel.
2: Kesin birinci olacaksın Ali.
4: Oo, şampiyon değişmedi demek. Tebrik ederim çocuklar.
0: Sağ ol hocam.
1: Pek zor olmadı.
2: Ama bizim işimiz hocam.
4: Maşallah size.
0: Ali'nin yarışması da bugündü. Ne yaptı acaba?
1: Kesin galiptir. Birazdan gelir.
2: Nasıl geçti Ali?
1: Kaçıncı oldun?
4: Gel Ali. Evet Ali, seni dinliyoruz.
3: Ben yarışmaya katılmadım.
1: Ne? Ama neden?
2: Araban çok iyi olmuştu.
3: Evet. Elinize sağlık. Araba çok iyi olmuştu. Ama benim değildi. Sizin yaptığınız arabayı kendim yapmış gibi yarışmaya katılmak hiç içime sinmedi. Diğerlerini kandırmış olacaktım.
1: Biz biraz fazla yardım ettik galiba.
4: Ali'ciğim, dürüstlüğün için seni tebrik ediyorum. Yarışmaya katılmasan da birinci oldun. Dürüstlüğün kendisi en büyük ödüldür. Aferin sana.

Ah, uf, aman. Anne, 5 dakika daha. Lütfen. Kara, keçe. Oo, ben uyuyamı kalmışım. Tamam, tamam. Hemen başlıyoruz. Konumuz saygı. Saygılı olmak deyince karacığım, senin aklına neler geliyor? Çiz de görelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tahminde bulunmak zor. Ha? Yine mi top? Çok iyi anladım Kara. Randevularımıza vaktinde gitmek karşımızdakilere saygımızın bir göstergesidir. Bu konuda hepimiz çok hassas olmalıyız. Bugünkü dersimizi almış olsak da keçe, senin ne çizeceğini çok merak ediyorum. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Bir çocuk daha. Buldum. Çocuklara saygı duymalıyız.

0: Anladım. Birbirimizden farklı özelliklerde yaratıldık. Ama hepimiz insanız ve bütün farklılıklara rağmen saygıyı hak ediyoruz. Bu sayede hayat daha güzel, daha kolay ve yaşanmaya değer oluyor. Bu gerçeği bize yeniden hatırlattığın için teşekkür ederim Keçe. Kara, demek anlatacakların bitmedi. Hadi o zaman. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Otobüs mü?
0: Canın gezmek istiyor sanırım.
2: Tabii saygı duyuyorum ama şimdi olmaz Kara.
3: Aa, şimdi anladım.
0: Toplu taşımaya sırayla binmeli, kimsenin önüne geçmeye çalışmamalıyız.
2: Hayır, bu sırasını bekleyenlere büyük saygısızlık. Hemen bu durumu düzeltelim.
0: Teşekkür ederim Kara. Toplu halde bulunduğumuz ortamlarda bu tip saygısızlıklar yapılmamalıdır. Aman dikkat! Saygı konusunda çok güzel noktalara dikkat çektiniz çocuklar. Aferin size. Bir dahaki... Çizecekleriniz bitmedi mi? Önemli miydi? Aa, merak ettim bak şimdi.
2: Hep böyle yapıyorsunuz ama. Hadi o zaman.
0: Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
2: Aa, çok üzgün bir maymun. Neden ağlıyor keçe?
0: Bütün hayvanların doğal ortamlarında yaşama hakkı vardır. Bu haklarına saygı duymak zorundayız. İyi ki çizdin keçe. Hayvanlar bizim dostlarımız ve onlar da korkmadan, hapsedilmeden, eziyet edilmeden yaşamayı hak ediyor. Çok teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Hepinize saygılar. Hak ediyorsunuz.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

oraya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ah, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını.
3: Ha?
5: Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?

0: much under the... Hadi mo. Seni bekliyorum.
1: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
0: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
1: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
0: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
1: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
0: Harika!
2: Mo operasyona hazırdır.
3: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
1: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
2: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefaya.
0: Deha olmasın o.
2: Ben ne dedim?
1: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
3: Dolaba koymuştum galiba.
0: Hemen getiriyorum.

0: Yalnız sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: geliyor. Oh be!
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyilik için.

0: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
1: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
1: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
1: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desem?
4: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız?
5: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
4: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
1: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
5: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
1: İnşallah. Yardım da istemedi.
5: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
2: Bakın geliyor.
3: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
6: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
7: Görüntüler de kanala yüklendi.
1: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
5: Teşekkürler İkbal.
3: Çok yoruldum.
1: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
5: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
2: Evet mi ya?
3: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
6: İyilik için.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: balon maketini aldım. Rozetler. Aman Allah'ım, rozetleri unuttum.
1: Sema, kızım, dur, telaş yapma. Daha evden çıkmadık bile.
0: Hah, buradalarmış. Unutmamışım baba.
1: Ah benim güzel kızım. Neden böyle hemen telaşlanıyorsun?
0: Ne yapayım baba? Böyle stres oluyorum işte. Ay, hay Allah.
1: Sema, kızım ne oldu yine?
0: Elif ve Flamingo yok baba.
1: Ah kızım, Elif'i annesi göndermemiştir bugün. Fiko da özgür bir kuş. Sonsuza kadar bizimle kalacak değil ya. Belki de uçup gitmiştir.
0: Hı? Fiko mu?
1: Aa, evet, ben onun adını Fiko koymuştum.
0: Baksana, adını bile koymuşsun ama gitmiş. Artık evcil olmuştu. Gitmemiştir baba. Ya başına bir şey geldiyse?
1: İçini ferah tut. Allah'ın izniyle kötü bir şey olmayacaktır.
0: Ama baba baksana, daha dün Elif hep geleceğim demişti. Fiko hiç peşimizden ayrılmamıştı. Bugünse ikisi birden ortada yok. Kesin bir şey oldu, kesin.
1: Allah Allah. Kızım bir besmele çek, bir sakinleş.
2: Agah dede, Sema abla.
1: Elif, Fiko, bak gördün mü Semacığım? Buradalar işte. Telaş yapacak bir şey yok demiştim sana.
0: Oh, çocuklar neredeydiniz? Çok korkuttunuz beni.
2: Fiko'ya etrafa gezdiriyordum. Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız Sema abla.
0: Bak sen. Demek sen de biliyorsun adının Fiko olduğunu.
2: Evet, dün Agah dede koydu adını. Merhaba arkadaşlar. Bu Sema abla. Bu Agah dede. Bu Fiko. Ben de Elif.

0: Memnun oldum. Ben de Esra.
1: Ben de Tahsin.
2: Evet çocuklar, bu yukarıda uymanız gereken kurallardan bazıları.
1: Bazıları mı? Bunlardan daha başka da mı var?
2: Elbette var. Sorun yaşamak istemiyorsak bu kurallara harfiyen uymamız gerek.
3: Ah çocuklar, Sema ablanız bazen fazla heyecanlanabiliyor. Bu da doğal olarak onu biraz stresli yapıyor.
4: Siz yukarıda Sema abla ve Agah dededen izin almadan hiçbir şey yapmayın yeterli.
3: Aferin sana Elif. Ne güzel öğrenmişsin her şeyi. Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Evet. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, emin çocuklar.
1: Peki Agah dede.
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Arkadaşlar, ileride bir bulut kütlesi var. Birazdan içine gireceğiz. Her taraf sis olacak. Bir süreliğine sakın yerinizden kalkmayın. Sakın.
0: Kızım, o bulut bir hayli uzakta. Buraya kadar gelmez. Yine gereksiz yere telaş yapıyorsun.
3: Biz tedbirli olalım da.
0: Kızım, tedbirli olmak başka bir şey. Sen tedbirli olmuyorsun, telaş yapıyorsun.
3: Birazcık telaş yapmaktan kimseye zarar gelmez babacığım.
0: Sanırım gereksiz telaşın, stres yapmanın, gereksiz evham ya da paniğin ne kadar kötü bir sonucu olabileceğini Sema'ya anlatmam gerek. Tamam, buldum. Evet çocuklar, hazırsanız dikkat öykümüz başlıyor. İbn-i Sina'yı duyan olmuş muydu içinizde?
1: Hayır.
0: Anlatayım da duyun öyleyse. İbn-i Sina çok büyük bir İslam alimidir. Bundan yüzyıllar öncesinde yaşamıştır. Çok önemli bir hekim, yani doktordur. Felsefe alanında da çalışmaları vardır. Aynı zamanda kendisi bir astronomdur.
2: Astronom ne demek Agah dede?
0: Gökbilimci demek Elifciğim. Yani gökyüzündeki hareketleri inceleyen, yıldızları, gezegenleri araştıran kişidir.
2: Anladım.
0: İbn-i Sina özellikle tıp alanında büyük çalışmalar yapmıştır. Onun tıp alanındaki çalışmaları aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala tüm dünyada büyük önem görmektedir. Felsefe ve eğitim alanlarında da kıymetli eserler vermiştir. Bu önemli alimin yazmış olduğu kitaplardan bazıları Avrupa'nın orta çağı yaşadığı dönemlerde üniversitelerde okutulmuştur. Günümüzde de hala okutulmaktadır.
1: Ne güzel.
0: Güzel değil mi? Bu kıymetli ilim insanının yaptığı söylenen bir deney vardır. Bilmem hiç duydunuz mu? Koyun ve kurt deneyi.
4: Hayır.
0: Anlatayım ister misiniz?
4: Evet.
0: Peki öyleyse. Evet çocuklar. İbn-i Sina iki tane koyun alır. Bu iki koyunun yaşı, boyu, kilosu, türü, cinsi birebir aynıymış. Alim bu ikisini bir kafese kapatmış. Hemen yanlarındaki kafesin içine de bir kurt koymuş. Alim bu iki koyunu da aynı şekilde beslemiş. İkisine de aynı yemleri, yiyecekleri vermiş. Eşit miktarda su vermiş. Yani bir koyun için ne yaptıysa aynını diğer koyun için de yapmış. Bu iki koyun için her şey eşit koşuldaymış. Lakin tek bir fark varmış.
1: Neymiş?
0: Hani yanlarındaki kurt vardı ya. İşte o kurdu yalnızca bir koyun görebiliyormuş. Alim kafesleri öyle bir yerleştirmiş ki aynı koşullara sahip iki koyundan yalnızca biri kurdu görebiliyormuş. Diğeri hiçbir şekilde kurdun varlığından haberdar değilmiş.
4: Neden öyle yapmış Agah dedi?
0: İşte deneyimiz de burada Esra'cığım. Aynı yaş, aynı kilo, aynı türe sahip bu iki koyun aynı şekilde kafeslenmiş, aynı şekilde beslenmiş, aynı şekilde bakım görmüş. Lakin birinin manzarası kurda bakıyor.

0: diyor. Diğerininse kurttan haberi dahi yokmuş. Ve ne olmuş biliyor musunuz?
1: Ne?
0: Kurdu görmeyen koyun sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürürken kurt gören gereksiz yere stres yapmış, panik yapmış, telaşa kapılıp hasta olmuş. İşte böyle çocuklar. İnsanın hem beden hem de zihin ve ruh sağlığı vardır. Beden sağlığımızı korumak için spor yapmalı, sağlıklı beslenmeli, bol bol su içmeliyiz. Zihin ve ruh sağlığımızı korumak için de kitaplar okumalı, araştırmalar yapmalı ve gereksiz yere telaş yapmaktan, stres yapıp canımızı sıkmaktan kaçınmalıyız.
2: Babam hep bedenimizi geliştirmek için spor yaptığımız gibi zihnimizi geliştirmek için de kitap okumalıyız der.
0: Aynen öyle Tahsin'cim. Siz olun, ufacık şeyleri büyütüp problem haline getirmeyin. Eğer bir güçlükle karşılaşırsanız ya sabır deyin. Rabbimiz bizler için en hayırlısını düşünür. Gereksiz yere stres yaparak, olayları büyüterek kendimize ancak dert çıkartırız. Bu da bizleri hasta edebilir. Madem hikayemizi anlattık, o halde hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Bugün sizlere anlattığım İslam alimi kimdi? Evet Tahsin.
2: İbn Sina.
0: Çok güzel. Bir puan Tahsin'in. Peki, onun felsefe, gökbilim gibi alanlarda eser verdiğini söylemiştim, değil mi?
1: Evet.
0: Peki, bir alanda daha çalışması olduğunu söylemiştim ki en önemlilerinden biri budur demiştim. Neydi o?
1: Tıp.
0: Tebrikler. Birer puan oldunuz. Kafese kaç kurt konulmuştu?
2: İki.
1: Hayır, bir. İki tane olan koyundu.
0: Evet, aynen öyle Esra'cığım. Böylece Esra 2 puana ulaştı, Tahsin'in 1 puanı var. Elif henüz puan alamadı. Öyleyse son sorumuz geliyor. Koyunlardan biri neden hastalanmıştı?
1: Çünkü kurdu görüyordu ve başına bir şey gelirse diye gereksiz yere stres yapıyordu. Stres de onu hasta etti.
3: Evet, çünkü hasta olmamak için yalnızca bedenimizi korumak yetmez. Akıl ve ruh sağlığımızı da korumamız gerekir.
4: O halde kazanan 3 doğru cevap veren Esra oldu. Kendisine dikkat balonu maketi hediye ediyoruz.
0: Her ikisine de birer rozet hediye edeceğiz. Ve böylece kendileri dikkat balonu ailesinin birer üyesi olmuş olacak.
2: Bana da mı hediye edeceksiniz? Ama ben kazanamadım ki yarışmayı.
3: Dikkat balonunda bir tane kazanan olur. Ama hiç kaybeden olmaz Tahsin. Bizler kaybetsek bile bu eşsiz manzaranın, güzel hikayelerin ve keyifli yolculuğun tadını çıkartırız.
4: Oo, baksana. Elif iyiden iyiye benim görevlerimi devraldı.
0: Boşuna demiyoruz ona Miço diye. Sen şimdi bu durumu da gereksiz yere büyütüp stres yapmayacaksın, değil mi kızım?
4: Bugün anlattığın kıssanın hissesinden ben de payıma düşeni aldım baba.
0: O halde amacım yerini buldu. Bugünkü hikaye çocuklaraydı. Ama mesajı sanaydı kızım. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyleri kafana takıp da stres yapma.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: selam.
1: Sesini duyur.
2: Bugün çok sıcaktı. Medine'ye kolay gidebildin mi?
3: Zor oldu ama elhamdülillah güzel oldu.
2: Ya neler oldu Medine'de?
3: Önce Abdullah bin Zeyd'in yanına uğradım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onda bir emanet var. Gelirken onu al getir demişti. Evine gittiğimde orada değildi.
2: Ya.
3: Sonra çarşıya gittim. Orada da yoktu. Birkaç kişiye sordum. Görmediklerini söylediler.
2: Sen ne yaptın?
3: Ne yapayım? Ben de mescidin yolunu tuttum. Ezan vakti yaklaşıyordu. Namaza yetişeyim dedim.
2: Sonra ne oldu?
3: Mescide vardığımda onu gördüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Abdullah bin Zeyd de yanındaydı. Sonra Peygamberimiz her zamanki gibi Bilal'e ezan okumasını söyledi. Bilal o kadar güzel bir ezan okudu ki sesi herkeste hayranlık uyandırdı.
0: Peygamberimiz ne yaptı baba?
3: Ezan bittikten sonra ayağa kalktı, namaz kıldırdı ve bizlerle konuştu.
0: Ya! Baba!

0: Bugün annem otlatmak için bir tepeyi çıkarttı. Öğle yazını tepeyi bile zor geliyordu. Arkasındaki dağlara ise hiç ulaşmıyordu.
1: Ya, o zaman oralarda da sen ezan oku oğlum.
0: He? Doğru.

Seninle görüşeceğiz Şifa. Önce şu işi bir halledeyim de.

0: Geç kalıyorsun abi. Senin için kahvaltı hazırladım.
1: Yetişirim ben, merak etme.
0: Kusura bakma abi. Şaka yapmak istedim, biraz ağır oldu.
1: Evet, biraz ağır oldu.
0: Neyse, hadi kahvaltını yap da yola çık. Geç kalıyorsun.
1: Evelallah, geç kalmam. Bir çıktım mı hemen oradayım.
0: Olamaz. Bilerek olmadı çok abi. Ne? Gerçekten.
1: İlk yetişilecek yer var dedik. Güneş tepeye varmak üzere. Bu gidişle yetişemeyeceğim. Buldum. Anit, sen böyle yavaş yavaş geli dur. Fazla hızlanma, olur mu? Ben koşarak dünkü tepeye varacağım. İşim bitince hemen döneceğim. Hızlanma, olur mu? Öyle yavaş yavaş devam et.
2: Hehehehe

Hızlanma olur mu? Öyle yavaş yavaş devam et. Eyvah, olamaz. Nerede bu? Anit! Anit! Neredesin? Çık ortaya!

I need... Allah'ım ne olur onu koru. Ha?

0: us. Diana Neat, seni kurtaracağım. Oraya nasıl gittin sen? Aa, her şey kadife çiçeği içinde, değil mi?
1: Yelena.
0: Ha? Hangi yoldan gidiliyor oraya? Hadi Lemi, anne de yardım et.
1: Ay.
0: İşte geldim.

0: Seni bıraktığım için özür dilerim Anit. Üzülme Anit. Bir daha buluruz, merak etme. Hadi gidelim.
1: Yela, Yela.

0: Allah Allah.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Ha. Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Ha. İçinde ezan okunuyor Anit. Duyuyor musun? Ama buradan duyulmuyor.

0: Aa, gözlerime inanamıyorum. Gerçekten süpürüyor mu? Hiç beklenmedik hareket Hagu'dan. Çogu'nun yüzü neden asıldı şimdi? Hagu ısrarcı. Çogu Hagu'nun taşları süpürmesine izin vermiyor. Peki ama neden? Aa, ocak yıkılmış. Hagu, belki bu iş sana göre değildir. Ne dersin?
1: Go, go, go.
0: Degu da aynı fikirde.
1: Go, go.

0: Hago, üzülme ama. Yine buldu yapacak bir iş. Hayır ama Hago, bak Agu da olmaz diyor. Yani kendine göre işler mi bulsan acaba? Bagu ne kadar güçlü. Of Hago, yine mi? Evet Hago, herkes böyle düşünüyor işte. Bagu zaten izin vermez.
1: Gogo.
0: Gizlice çalışıyor artık. İlahi Hago.
1: Gogo.
0: Söylemiştim. Bagu izin vermiyor işte. Arkadaşlar, Hago biraz kızmış olabilir. Herkes duyup geldi. Bakalım ne olacak? Bütün aile şaşkın. Ne yapmalı, ne yapmalı? Ama bekleyin. Hago bir şeyler yapıyor. Aha, bakın bakın. Hago süpürgeyi adeta dans ettiriyor. Bakar mısınız şuna? 40 yıllık usta sanki. Ne kadar da kolay yapıyor işleri. Hago'nun elinden her iş geliyor. Hem güçlü hem yetenekli. Karşınızda her işi başaran Hago. İşte çocuklar, Hago'nun bu işleri yapabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Kimseyi küçümsememeliyiz. Çünkü bazen hiç beklemediğimiz biri harika şeyler yapabilir. Buna ummadığımız taş baş yarar denir.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu hele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Yusuf, senin odun toplaman gerekmiyor mu?
1: Tamam. Gidiyorum.
0: Hıh.

0: よっそー。
1: いいわー。

0: Annem kesin çok sevinecek. Bakıyorum da kamp hayatına gittikçe alışıyorsun.
1: Bir de odunları kıracak kadar güçlendi mi oldu bu iş.
2: Keşke Zeynep de alışsa. Meyve toplamak bu kadar uzun sürmemeli.
0: Niye geç kaldım acaba? Ha? Neyse, kötü sandığımız bazı durumların içinde iyi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Sayende doğal mı doğal bir bal buldum.
3: Buyurun.
0: Zahmet etmeseydin dayı, ben ormanda doğal bal buldum.
3: Asıl doğal bu. Ben bunu ne badireler atlatarak aldım biliyor musun sen?
0: Hayır.
3: Ya tabii Zeynepciğim, bilemezsin. Çünkü o kadar da zor olmadı. Satın aldım ama doğal, eminim tabii.
0: Nereden biliyorsun?
4: Tamam, balın doğal olup olmadığını anlamanın basit bir yolu var.
3: Sahiden mi?
4: Sahiden. Şunları kaplara dökelim.
0: Şeker şelalesi gibi.
4: Dur oğlum, önce hangi balın gerçek olduğunu bulalım. Biraz su buna, biraz da buna.
3: Hayda.
4: İşte.
3: Allah Allah. Şu an tam olarak ne yapıyoruz acaba?
4: Sadece izle.
3: Senin tatlı köpek nasıl da gülümsüyor bana.
4: Bakın, balın üstüne su koyup bu şekilde çevirmeye başladıktan bir süre sonra doğal balın yüzeyinde altıgen benzeri şekiller oluşmaya başlar.
3: Yok canım, daha neler.
0: İşte sana söylemiştim dayı, benim getirdiğim bal doğal, seninkisi ise...
3: Öyle şey olur mu ya? Yok balı suda çeviriyormuşsun da balın yüzeyinde altıgen şekil oluşuyormuş da daha neler.
4: Aslında olur. Çünkü arılar balı peteklerin içinde biriktirir. Toplanan bal artık altıgen peteğin içinde olmasa da geldiği yeri unutmaz. Ve ilk fırsatta kendi yüzeyinde altıgen şekiller oluşturur. Biz buna genetik hafıza diyoruz Zekicim.
0: Dolayısıyla senin balın doğal değil dayı. Doğal değil. Doğal değil. Doğal değil. Doğal değil.
3: İşte bana bunu demeyecektin seni küçük tatlı kız.
2: Dikkatli ol. Doğal bal toplayacağım diye başını derde sokma.
3: Bana bir şey olmaz anne. Zekiyim ben, zeki. Neymiş? Benim balım doğal değilmiş. Pekala, öyle olsun. Ben kavanoza doğal bal koymasını da bilirim. Ay ay. Oh, ay. Ne o? Komik bir şey mi var? Oha! Artık benim kavanozumda da doğal bal olacak. Bol altıgenli. O yaptı.

0: Siz de amma geciktiniz ya.
1: Dayım ormandaki balların hepsini topluyor herhalde.
2: İnşallah bal topluyordur.
0: Anne! Arı bende bal yok, çiçeklerde pek çok anneciğim. Arı bende bal yok, çiçeklerde pek çok.
2: İşte şimdi yandık.
0: Yardım edin.
3: Herkes nane toplasın.
4: Hadi kalkın, nane toplayalım.
3: Hadi, çabuk olun, çabuk.
0: İzhan!
2: Şimdi nane toplamanın sırası mı anne?
0: Ay ay ay ay ay! Durun artık!
1: Nane kokusunu hiç sevmez Yusuf.
3: Alın bakalım. Alın. İşte böyle. Hadi çocuklar siz de yapın.
5: İşe yarıyor. Çok iyi.
2: Herkes sakin olsun. Son nane bükücü Yusuf burada. Ay, oy.
0: Biri bana da yardım etsin.
1: Anneanne, sen biraz yanlış mı aldırdın acaba?
0: Ona da nane verin.
3: Zeki, nane.
0: Biri şunları peşimden alabilir mi artık?
3: Ah!

0: getireyim. Getirdin mi sarımsakları kızım? Ha?
1: Bu saatte sarımsak ne yapacaksın anne?
2: Zeki başını derde sokmadan gelmez. Arı sokmasına karşı önlem alıyorum.
3: Nasıl bir önlemmiş bu?
2: Allah'ın bu küçücük sebzeye ne şifalar yüklediğini bilmiyorsun tabii. Sarımsağı ikiye bölüp arının soktuğu bölgeye sürersen yaraların durumu hafifler ve çok daha çabuk iyileşir.
4: Anne! Keşke seni dinleseydim.
0: Ya ben sana dedim küçüklüğünden beri hiç büyük sözü dinlemiyorsun ki.
1: Dayı kaç yaşına geldin hala zor bir durumda annene koşuyorsun.
2: Peteğinden çoktan ayrılan bal nasıl tekrar eski şeklini alıyorsa... İnsan da Allah tarafından verilen bir içgüdüyle zor anlarında kendini en güvende hissettiği yerde annesinin yanında buluyor işte.
4: Gün boyu koştum durdum, kara sular indi ayağıma. Annemi dinlemedim, doğal bal uğruna düştüm yollara. Pişmanım anneciğim, keşke seni dinleseydim. O zaman şarkımı, ay bu halde söylemezdim.
3: Ne halde?
4: Yüreğimde acı, yüzümde sarımsakla.
5: Aferin Zeki.
4: Ay, yavaş olsa da abla.
3: Çok iyi.

0: Yumurcalı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
1: Hemen hızlanıyorum.

0: onu sık sık yapalım.
1: Çırptı kanat, uçtu gitti allı turna. Vursun davul, çalsın zurna.

0: Inocile miskin.
1: Efendim, bir varmış bir yokmuş. Bir yerlerde bir miskin kedi yaşarmış.
2: Ormanda bir yerlerde miskin kedi yaşarmış. Bu

0: Miskin! Hey, miskin!
1: Efendim Cesur.
0: Uyan hadi miskin. Sabah oldu.
1: Sabah mı oldu? Ben de uykumu alamadım. Bu yorgunlukla eve gidemem ki. Of, 3 aydır bir türlü evime gidemedim. Neyse, yarın giderim.
2: İşte bu miskin kedi bir arkadaşının evine gider, orada günlerce kalırmış. Bugün giderim, yarın giderim der durur ama bir türlü gitmezmiş. Günlerden bir gün inatçı keçi Cesur Tay'ı ziyarete gelmiş.
0: İnatçı, hoş geldin.
3: Hoş buldum Cesur. Miskin de buradaymış.
1: Aslında bugün gidecektim ama misafir gelecek diye hazırlık yapmak çok yordu beni. Bugün dinleneyim, yarın giderim artık.
0: İyi ama tüm hazırlığı ben yaptım. Bana yardım edebilirdin ama öylece yaptın. Nasıl yoruldun?
1: Sen hazırlıkları yaparken ben de seni izliyordum. Bir o yana bir bu yana koşturdun. Sana bakarken çok yoruldum.
3: Miskin, misafirliğin kısası makbuldür.
1: Kalkıyor musun? Peki sen bilirsin. Yine gel.
0: Dur canım, daha yeni geldin.
1: İşi vardır belki. Israr etme. Gitmek istiyorsa gitsin. Hem biz de oturmaktan yorulduk. Gitsin de yatıp dinlenelim.
0: Çok ayıp miskin. Bizim kültürümüzde misafiri en güzel şekilde ağırlamak vardır.
1: Tamam, bir şey demedim. Keçi, sen ne kadar da güçlü görünüyorsun.
3: Öyle mi dersin?
1: Evet, baksana. Çok kaslı görünüyorsun.
3: Öyleyimdir ya. Bir katır kadar güçlüyüm. Sırtıma taş yükleseler taşırım.
1: Biraz abarttın inatçı. Sen sırtında beni bile taşıyamazsın.
3: Taşırım.
1: Taşı da görelim.
3: Taşıyayım da gör.
1: Hadi bana eyvallah Cesur. Bir süre inatçıya misafirliğe gidiyorum.
2: Keçinin inadı tutunca miskin kediyi sırtladığı gibi kendi evine götürmüş. Günlerden bir gün inatçı pencereden bakarken...
4: Geldim.

0: canım, söylesene neyin?
1: Ne?
0: Ne o?
1: Ne varmış?
0: Ha? Neymiş? Hanimiş? Neredeymiş?
1: Hani neymiş? Allah, miskin korkuttun beni.
0: Neymiş, göster hadi.
1: Bak bak bak, şu yılkı atlarına bak. Ne güzel geziyorlar.
2: Yılkı atı ne demek?
3: Doğaya salıverilmiş atlara yılkı atı denir küçüğüm.
1: Ne güzel geziyorlar.
0: Gezmek mi? Atsın sen at, yılkı atısın. Dursana durduğun yerde. Ne geziyorsun?
1: Sen hiç gezmez misin?
0: Hayır, oturmak varken neden gezeyim?
1: Ama sen hiç oturmuyorsun ki, hep yatıyorsun.
0: Doğru, yatmak varken neden oturayım?
4: Pencere gidebilir mi artık?
3: Canım, nerede görülmüş pencerenin bir yerden bir yere gittiği?
4: Ne o? Pencerenin konuştuğuna inanıyorsun da gittiğine mi inanmıyorsun?
0: Of, bunun için yerimden kalktığıma inanamıyorum. Aman, bu iş beni çok yordu. Dilim damağım kurudu. Bana biraz su getirir misin inatçı?
1: Sabır. Peki tamam, getiririm.
0: Şey inat.

0: Acı. Gitmişken biraz da mama getiriver.
1: Acıktın mı? Daha yeni kahvaltı ettik.
0: Evet, kahvaltı ederken çok hareket ettim. Yemeği al, çiğne, yut. Bir sürü iş yaptım. Üstüne cama kadar gittim geldim. Tüm bunlar da beni çok acıktırdı.
2: Günler böyle sürmüş gitmiş. Miskin kedi bir türlü kendi evine gitmiyormuş.
0: Keçi kardeş, hazır ayaktayken bana bir su getirir misin?
1: İyi de ben ayakta değilim ki. Oturuyorum.
0: Sen de anca oturuyorsun keçi kardeş. Hadi kalk da bana bir su getiriver. Çok yorgunum.
1: Ne yaptın da bu kadar yoruldun?
0: Canım, camdan baktım yani şu yılkı atlarına.
1: Yılkı atları mı? Onun üzerinden günler geçti miskin.
0: Gördün mü bak, nasıl yorulduysam günler geçmesine rağmen hala gelemedim kendime.
2: Günler günleri kovalamış. Bir gece İbikli Horoz'la Cesur Tay aralarında yarın sabah Miskin ve İnatçı'yı ziyarete gidelim diye sözleşmişler. Ziyarete gittiklerinde gözlerine inanamamışlar. Neden mi? Hadi izleyelim.
0: Sonra da kapıyı aç.
1: O kadar aç ve susuzum ki yerimden kımıldayamıyorum.

0: Ah, şunların haline bak. Bir deri bir kemik kalmışlar.
1: Arkadaşlar, ne oldu size böyle?
2: Açız.
1: Yiyeceğiniz mi yok?
2: Var. Mutfak tıka basa yiyecek dolu. Bolca su da var.
0: O halde neden yiyip içmiyorsunuz?
2: İnatçı keçi inadından vazgeçmedi de ondan. Asıl bu miskin, miskinliğinden vazgeçmedi. Neyse, birimiz miskinlik, birimiz inatçılık yaptık. Yiyip içmediğimiz için gerçekten halsiz düştük. Sonrasında istesek bile kalkıp alamadık.
0: Mevla size nimet vermiş, sağlık, sıhhat vermiş. Şükredip keyfinize bakmak dururken şu sizin yaptığınıza bak.
2: Ah, çok haklısın.
3: O zaman bu size ders olsun. Bir daha miskinlik edip inatçılık yaparsanız başınıza ne geleceğini anlamış olursunuz.
0: Hadi keçi, gidip dostlarımıza su ve yemek getirelim. Yesinler, kendilerine gelsinler.
4: Sonra da bu hatalarından ders alıp inatlarından, miskinliklerinden vazgeçsinler.
0: Efendim, biz söyledik kıssamızı, dinleyen alsın hissesini.

0: Baba, geldik mi?
1: Geldik tabii uykucular. Bakın, sol tarafta Kuba Mescidi görünüyor.
0: Aa, sonunda. Burası Peygamberimizin Medine'ye hicret ettiğinde ilk konakladığı yer.
1: Evet, Medineliler burada Efendimiz'i ilahilerle, güllerle karşılamışlardı.
0: Az önce söylediğin ilahiyle.
1: Birlikte söyleyelim mi?

0: Kıymetli hacı kardeşlerim, arkamızdaki Kuba Mescidi İslam'ın ilk mescididir. Buranın yapımında Peygamber Efendimiz de çalışmıştır. Hay Allah!
1: Megafon bozuldu galiba.
2: Telefonla megafon yakınlaşmamalıydı.
0: Şimdi kapatıyorum. İşte oldu.
2: Oh, şükür.
0: Affedersiniz. Nerede kalmıştık? Sonraki yıllarda peygamberimiz Kuba'yı sık sık özellikle cumartesi günleri ziyaret etmiştir.
2: Sahi bugün günlerden neydi?
1: Cumartesi. Fark etmeden peygamberimizin yaptığını yapmışız baba.
2: Yani sünneti yerine getirmişiz.
1: Hemen içeri girip namaz kılmak istiyorum. Şu kalabalık bir çekilse.
2: Sabırlı ol oğlum. Bir hacıya en çok yakışan erdem sabırdır.
1: Şuna bak baba. Hı? Bu da ne? Güllü teyzeler. Bu hangisinden düştü acaba?
2: Soldaki bastonlu ninenin başında gül yok.
1: Hadi Zemzem, gidip teyzeye gülünü verelim. Merhaba nineciğim. Bu gül sizden mi düştü?
3: Evet benden düşmüş. Teşekkür ederim oğlum.
1: Rica ederim de neden takıyorsunuz bu gülleri?
3: Şey için. Arkadaşlarım nereye gitti?
1: Mescide girmiş olabilirler.
3: Benim gözlerim pek görmüyor evlat. Türkiye'den gelir.

0: giderken yanlış gözlük takmışım da. İsterseniz ben size yardım edebilirim. Çok sevinirim. İsmini öğrenebilir miyim? Ben Murat. Babam Abdullah. Omuzumdaki de kuşum Zemzem. Memnun oldum. Ben de Seher. Çok güzel bir mescit. Bu gözlüklerle bile güzelliğini görüyorum. Kadınlar bölümü nerede acaba?
1: Murat seni kadınlar bölümüne götürsün istersen Seher nineciğim.
0: Murat'ımı da yoruyorum ama grubumdaki kadınlar mutlaka oradadır. Ben yorulmam Seher nine. Merhametli evladım. Allah razı olsun Murat'ım. Ne demek teyzeciğim? Sanırım bu güller grubun simgesi gibi bir şey. Zemzem, yine nereye gittin?
1: Oğlum hadi gel. Ne yapıyorsun orada?
0: Zemzem yok baba. Onu bekliyorum.
1: Tamam sen gel biz namazımızı kılalım. O seni bulur nasıl olsa.
0: Ah Zemzem ah.

0: İşte geldi. Başımdaki çiçekle oynuyordu yaramaz. Zemzem. Görmeyeli çiçek açmışsın.
1: Mutluluktan olsa gerek. Çok yakışmış ama. Tamam tamam çıkarıyorum. Hı?
0: Yine ucuz atlattın Zemzem. Aa, gördün mü bak, benim grup yine ortada yok.
1: Nereye gittiklerini biliyor musun?
0: Kıbleteyn mescidine gideceklerdi. Biz seni yetiştiririz Seher Nine, hiç merak etme. Sen çok yaşa oğlum. Motorla gitmek otobüsten iyiymiş. Püfür püfür gidiyoruz. Sen bir de kaykaya binsen rüzgara binmiş gibi olursun. Memlekete gidince kaykay çalışayım. Yarışırız belki. Yaşa Seher Nine. Şaka yaptım Murat'ım. Bana bu kadar heyecan kafi.
1: Evet, Kıbleteyn mescidi göründü.
0: Kıbleteyn ne demekti baba?
1: İki kıbleli demek.
0: Nasıl yani?
1: İçeri girelim anlatacağım. Hı? Ne yaptınız oğlum?
0: Seher Nine'yi kadınlar bölümüne bıraktım baba.
1: İyi yapmışsın.
0: Baba, kokuyu sen de alıyor musun?
1: Ne kokusu?
0: Parfüm gibi bir koku.
1: Şimdi bana da geldi. Mis gibi çam kokuyor.
0: Yok baba, bu parfüm değil. Yangın var.
1: Hı? Ha. Sus oğlum, yangın falan yok. Ortalığı telaşa verme. Yukarı bak.
0: Hı? Tabii ya, buhurdanlık. Camilerin oda parfümü. Hay Allah, ben de yangın sandım.
1: Heyecanlı oğlum benim.
0: Aa baba, hani Kıbleteyn Mescidi'nin hikayesini anlatacaktın?
1: Unutmadım. Yukarıda küçük bir mihrap figürü var, görebildin mi?
0: Evet gördüm.
1: İlk Müslümanlar Kudüs'e yönelerek namazlarını kılıyorlarmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de Kabe'ye yönelerek ibadet etmeleri emredilmiş. Kıble ayeti burada indiği için de bu mescide iki kıbleli mescit anlamında Mescid-i Kıbleteyn denilmiş.
0: Vay! Tam ters istikamete dönmüşler o zaman.
1: Kesinlikle. Bu mihrap figürü de o günün hatırasını yad etmek için sonradan buraya konulmuş.
0: Kıble karşıda Zemzem, şaşırma sakın.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Seher Nine'yi buraya siz getirmişsiniz sanırım. Her yerde onu aradım. Nerede şimdi?
0: Kadınlar bölümünde.
2: Oh, Allah sizden razı olsun. Bulamayınca çok korkmuştum. Aa, Sefer Dede yanlış yöne namaza duruyor. Sefer Dede!
3: Dur! Ne oldu evlat?
2: Kıble şu tarafta. Az kalsın ters yöne namaza duracaktın.
3: Ey de kapının üstünde neden mihrap var? Kafamızı niye karıştırıyor bunlar?
2: Yukarıdaki eski...

0: Mescidi kıblemiz Kudüs'ü gösteriyor.
1: Doğru ya, burası Mescidi Kıbleteyn.
2: Çok sıkıntı verdim size. Hakkınızı helal edin.
3: Sıkıntı olur mu Seher Nine? Sen bizim başımızın tacısın.
4: Hatta gülüsün.
0: Bu gülleri grubun birbirini kaybetmemesi için takmıştım ama pek işe yaramadı sanırım.
3: Zemzem'in çok dikkatini çekti ama.
4: Hı? Hı? Sadece Zemzem'in değil, arıların da dikkatini çekmiş.
0: Ne?
5: Dikkat dikkat! Sarı güllü teyzelerim, lütfen sakin olun. Arıları kovmaya çalışırsanız daha fazla hücum ederler.
4: Ne yapsınlar peki?
5: Murat haklı. Ne yapacağız peki?
0: Aa, mikrofon açık kalmış. Pardon.
2: Bize duman lazım. Arılar dumandan kaçarlar.
4: Mescidin içinde buğurdanlık var. Çıkardığı duman işimize yarayabilir.
3: Aferin benim oğluma. İyi aklına geldi.
4: Hemen getiriyorum.
2: Gittiler mi?
4: Evet.
0: Gruptaki teyzelerden gülleri topladım. Arıdan eser kalmadı şükür.
3: Harika. Her şey çözüldüğüne göre buhurdanlıkları yerine bırakıp yola çıkalım.
4: Bir an önce peygamberimizin mescidine ulaşmak istiyoruz.
2: Ah, biz de yavrum, biz de.
0: Buhurdanlıkları ben götürürüm. Merak etmeyin. Size iyi yolculuklar.
3: Kendinize iyi bakın.
0: Hoşça kalın.
4: Ne maceralı bir gündü değil mi baba?
3: Macera bizim diğer adımız oğlum.
4: Evet. Zemzem'in çiçek açması çok komikti. Sahi o nerede? Hı? Hoş geldin. Ha? Arılar geri geldi.
3: Zemzem, gülü mü getirdin?
4: Bu gerçek olamaz.
3: Sakın kıpırdama oğlum.
4: Burada buhurdanlık da yok. Nasıl kaçıracağız?
3: Abdullah ustayı hafife alma. Şimdi uçuracağım hepsini.
4: Gittiler.
3: Ama kafandakiler çok inatçı çıktı.
4: Zemzem, bırak şu gülü artık.
3: Sıkı tutunun. Kaçıyoruz.
4: Yaşa baba!

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 2, 3.
1: Hadi, seni mi bekleyeceğim bütün gün burada?
0: Tamam, tamam, atıyorum.
1: Ha? Ah.
0: 1, 2, 3.
1: Hadi ama ya, çabuk olsana.
0: Ama sen beni hep acele ettiriyorsun ya.
1: Çünkü yavaşsın.
0: Ben yavaş değilim, sen acelecisin.
1: Tabi tabi.
0: 1, 2, 3.
1: Oo, çok uzağa gitti.
0: Ben kazandım. Ha? Yaşasın.
1: Ha? Of ya.
0: Ya, gördün mü? Seni dinleseydim atamazdım.
1: Temel amcam nerede kaldı ya? Hani balığa çıkacaktık?
0: Gelir birazdan. Ha?
1: Ama saatlerdir bekliyoruz.
0: Saatlerdir mi? Sadece ikişer kez taş attık Eymen. Ne saati?
1: Tamam işte, taşı atman saatler sürmüş.
0: Hayır Eymen, saatler falan sürmedi.
1: Böyle olmayacak. Ben gidip bir bakacağım.
0: Hey, dur! Of ya!

0: nerededir? Nerede kaldın? Balığa gidecektik hani.
1: Heymen. Ha? Önce neler olduğunu bir öğrenelim.
2: Kusura bakmayın çocuklar. Evden çıkarken musluğun su kaçırdığını fark ettim. Eğer tamir etmeden gelseydim evi su basardı.
0: Bilmiyorduk Temel amca.
2: Önemli değil Asya. Hallettim elhamdülillah. Ayrıca siz gideli saatler olmadı Eymen'cim. Ha? Hatta bir saat bile olmadı.
0: Bana çok uzun geldi de.
2: Biraz acelecisin sanırım Eymen. Aceleyle yapılan işlerde ya yanlışlar olur ya da eksikler.
0: Aceleci olduğumu bana Asya da söyledi. Sanırım biraz öyleyim.
2: Üzülme. Bazen hepimiz acele ederiz. Şimdi benim evi temizlemem lazım.
1: Temel amca, evi temizlemede yardım edelim sana. Ne dersin?
2: Oo, işte buna hayır diyemem.
0: Hadi ben hemen bez getireyim.
1: Ben de kova.
2: Hay Allah razı olsun sizden.
0: Ha, yaşasın.

0: Aferin Asya. Çek bakalım oltanı.
1: Hadi Asya ya. Çabuk olsana. Saatlerdir oltayı çekmeni bekliyoruz. Ha? Şaka şaka.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler, Ali sahaya girince seviye değişti bile. Şu kontrole, şu tekniğe, şu kuvvete bakın. Allah! Ne oldu öyle?
2: Koş da yakalayalım. Ne oldusu mu var?
1: Dersimiz biraz erken bitti galiba bugün.

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Haliciğim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum.

0: Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim bu açıdan nasıl görünüyor.
0: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağı?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba! Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman. Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
0: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi falan mı yapıyor?
2: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
0: Neyi?
2: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
0: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
2: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
0: Ne yapıyoruz şu an?
2: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
0: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
2: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
0: O ne zaman olacak?
2: O zaman gelince görürsün.

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine? Peki, dinliyorum. Hı-hı. Hı-hı. Nasıl yani? İyi mi durumu?
2: Ne olmuş?
1: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
0: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
1: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı Baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
2: Hakkı Baba, üzülme.
0: Ne? Nasıl yani?
1: Hakkı Baba, iyi misin?
2: Hadi Hakkı Baba, gidelim. Hey! Hakkı Baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı Baba.
0: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
2: O nasıl laf Hakkı Baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
0: Eyvallah.
2: Peki sebebi neymiş Hakkı Baba?
0: Emin.
2: Emin mi? Nasıl yani?
0: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
2: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
0: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
2: Peki konuşsak?
0: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
2: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
0: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
2: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı Baba?
0: Duruyor. Neden sordun ki?
3: Merhaba. Kayıtta mı?
2: Kayıtta, kayıtta.
3: Çok iyi ya.
4: Hocam, hayırdır? Bu ne?
2: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
4: İyi de neden?
2: Şu külü

0: külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
1: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
0: Kullanmak ister misin Harun?
1: İstemez miyim hocam?
0: Hadi bakalım Emin'in tilavetini sen çek.
1: Yaşasın!
2: Şey, biraz utandım.
1: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
0: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
2: E peki madem.
1: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Amma nazlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
1: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
4: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden güzel okuyan mı var? Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
0: Peki.

0: Evet Emin, yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç. Başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı Baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam. Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
4: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
4: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
4: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
2: Ha, o videolar bunun içindi demek.
0: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
5: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.
1: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
4: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
0: İyi ki kaldın.
6: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Cik cik cik cik. Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek, gubelek, kem, küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçilecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: köprü mü o?
1: Evet, okula gidip gelirken bir köprünün üstünden geçiyorum. Adı Taş Köprü. O köprüyü bir görsen. Çok güzel, çok yüksek. Peki benim köprüm nasıl olmuş?
0: Bu köprü de çok güzel.
1: Peki köprüler niçin yapılır?
0: Akarsu gibi yerlerin üzerinden rahatlıkla geçebilmek için yapılır. Tıpkı karınca ailesinin yapmış olduğu asma köprü gibi.
1: Karınca ailesi mi? Asma köprü mü? Bana bu karınca ailesinin hikayesini anlatır mısın?
0: Bir derenin kenarında huzur içinde yaşayan bir karınca ailesi varmış. Bu karıncalar karşı tarafa rahatlıkla geçebilmek için sarmaşık ve yapraktan bir köprü yapmışlar.
1: Köprü bittikten sonra da karşıya geçmişler.
0: Evet, geçmişler. Ama karşı tarafa geçmek isteyen biri daha varmış.
1: Kimmiş o?
0: Bir ipek böceğiymiş.
1: O da benim gibi okula gidebilmek için köprüden mi geçmek istiyormuş?
0: Hayır, onun bir an önce karşı tarafa geçip kozasını örmesi gerekiyormuş. Yoksa asla gelişimini tamamlayamazmış. Yani kelebek olup uçamazmış.
1: Benim kafam karıştı. İpek böceği kozasını neden karşı tarafta örecekmiş ki? Hem koza dediğin şey de nedir?
0: Önce birinci soruna cevap vereyim. İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenir. İpek böceğinin bulunduğu yerde yeterince dut yaprağı yokmuş. Karşı tarafta ise bol miktarda dut ağacı ve yaprağı varmış. Bu yüzden köprüyü kullanmak istiyormuş. Kozanın ne olduğuna gelince, koza ipek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunaklı bir yerdir.
1: Anladım. İpek böceği bu yerden kelebek olarak çıkacak. Öyleyse uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Sonra ne olmuş?
0: İpek böceği köprüden geçmek istediğini karınca ailesine de söylemiş. Fakat karınca ailesi ona çok kaba davranmış. Bu köprüyü biz yaptık ve ondan da ancak biz geçebiliriz. Başkasının geçmesine asla izin vermeyiz demişler. Üstelik köprünün girişine de bir kapı yapmışlar.
1: Neden?
0: Hiç kimse köprüden geçemesin diye.
1: Bak sen şu karınca ailesinin yaptığına. Ne yani? Şimdi ipek böceğine kimse yardım etmemiş mi?
0: Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Yağmur tatlı tatlı esen bir rüzgarın kollarında yeryüzüne inmeye başlamış. İpek böceği her yağmur yağdığında şu tekerlemeyi söylermiş. Hadi birlikte söyleyelim.
2: Ya ya yağmur, teknede hamur, yola hep çamur. Ver Allah'ım ver, dolu dolu yağmur. Ver Allah'ım ver, ipek gibi yağmur.
1: Yağmur çok yağmış mı?
0: Evet. Hem de öyle bir yağmış, öyle bir yağmış ki yağmurla dolan dere taşmaya başlamış. Karınca ailesinin yaptığı asma köprüde sallanıp duruyormuş.
1: Beşik gibi mi?
0: Evet, aynı o beşik gibi sallanıyormuş. Köprünün kapısı da yerinden sökülüp sulara karışmış. Bu sarsıntıya asma köprü daha fazla dayanamazmış.
1: Neden?
0: Çünkü köprüyü tutan uzun sarmışıklardan biri pat diye kopmak üzereymiş.
1: Eyvah!
0: Diğer sarmışık da kopabilirmiş. Eğer derenin suyu bu şekilde akmaya devam ederse asma köprü tamamen yıkılabilirmiş. O yüzden karınca ailesi endişeli bir bekleyiş içindeymiş.
1: Yağmur hala yağmaya devam ediyor muymuş?
0: Dinmek üzereymiş.
1: Peki ya derenin suyu?
0: O da eskisi gibi coşkulu akmıyormuş. İşte tam o anda bir şey olmuş.
1: Köprü mü yıkılmış?
0: Hayır. İpek böceği kopmak üzere olan sarmaşıklardan birinin üstüne çıkmış.
1: Orada ne yapıyormuş ki?
0: Köprüyü onarıyormuş. İpek böcekleri kozalarını örerken bizim ipek dediğimiz çok sağlam bir ip üretirler. İşte bu ipi köprüyü onarmak için kullanmaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, hadi hadi onaralım, çalışın durmayalım. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, hadi hadi onaralım.
1: Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, haydi haydi onaralım. Ay bu şarkı çok güzelmiş, sen de güzel söyledin ama. Peki ipek böceği çalışırken karınca ailesi ne yapıyormuş?
0: Önce şaşkınlık içinde ipek böceğinin ne yaptığını anlamaya çalışmışlar. Ama sonra onun köprüyü onardığını anlamışlar. Onlar da köprünün üstüne çıkıp hep birlikte...
1: Köprüyü eski haline getirmişler.
0: Evet, ama karınca ailesinin işi henüz bitmemiş. Eğer ipek böceği kendi ipini kullanmasaymış, köprüyü bu kadar kısa sürede onarmaları mümkün değilmiş.
1: İpek böceğinden özür mü dilemişler?
0: Sadece özür dilememişler. Bundan sonra onun köprüden geçebileceğini de söylemişler. Ayrıca onunla konuşurken daha nazik davranmışlar. Böylelikle arkadaş olmuşlar.
1: İğne miğne yuvarlak deme, ıvıdık zıvıdık saçları kıvırcık. Aa, şimdi ne yapacağız?
0: Tabii ki el birliğiyle köprüyü onaracağız. Yine çok güzel oldu.
1: Allah işini güzel yapanları sever. Bak, hemen de bitti.
0: Sen bu ayeti kimden duydun?
1: Annemden.
0: Güzel. Ama hikayemiz henüz bitmedi. İpek böceği köprüyü kullanarak karşıya geçmiş. Dut ağacının yapraklarıyla karnını doyurduktan sonra kendi kozasını örmüş.
1: Kozanın içine biraz bekledikten sonra da kelebek olarak dışarı çıkmış, değil mi?
0: Evet.
1: Öyleyse uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek işte böyle pır pır pır pır.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Bomb Show.
1: Köyümüze gidiyoruz.
2: Hey, köyümüze gidiyoruz.
1: Ve işte minik köy.
2: Hey!
3: Çok sıkıştım. Şimdi rahatladım.
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
6: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
7: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
4: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
7: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
5: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleşmek istiyorum.
7: Birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
8: Şu mavi olan benim.
7: O zaman buyurunuz efendim.
4: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
5: Görüşürüz komşularım. Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
8: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Mis.
5: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
3: Ilık bir duş tüm yorgunluğunu alır.
6: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle.

0: komşu, komşu.
1: Ses Kıpır'ın evinden geliyor. Kim o?
2: Dostum, köfteler zıplıyor.
3: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
1: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
0: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
1: Ama neden? Burası benim evim.
4: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
5: Mesela ben uyumak istiyordum.
1: Oo, çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
2: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Oo, mis gibi açık havada.
1: Hoy, bu ne kokusu böyle?
5: Nefis.
1: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
6: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
2: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
7: O kadar güzel kokuyor ki.
4: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
2: Oo, çok üzgünüm. Düşünemedim. Ama birlikte yiyebiliriz.
8: Hey!
1: Durun. Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf! Puf! Puf! Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
4: İncim, dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
1: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
0: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
1: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
9: Komşum, tuzu uzatır mısın?
5: Tabii ki komşum.
1: Yüzgeçlerine sağlık güçlü. Köfteler harikaydı.
2: Afiyet olsun Kıpır.
6: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: İncilerim, şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün güçlü.

0: Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
1: Hey! O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya. Kırmızı, kırmızı boya.
2: Sarı, sarı boya.
3: Turuncu, turuncu boya.
4: Ooo, siyah, siyah boya.
5: Beyaz, beyaz boya.
6: Şak şak karıştır, gri gri boya.
7: Mavi, mavi boya.
1: Kırmızı, kırmızı boya.
8: Hey, mor, mor boya.
5: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
2: Dur, daha seni boyayacağım.
7: Bak, bak, gör. Aa, ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet İncim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
7: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
1: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
1: Ne güzel ilerliyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
1: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
7: Ama Puf, Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
4: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
1: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence.
2: Aa, nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
5: Ah, hayır istemiyorum.
2: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
1: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin Kıpır.
0: Aferin incilerim.
9: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
4: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
9: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
1: Aa, ikisi de aynı resimler.
9: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
2: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
9: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
7: Öğretmenimiz ne demişti?
5: Önce bak, sonra gör.
2: Çanta! Bu resimde tavşanın çantası yok.
1: Hey! Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
7: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm, gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
5: Bakıyorum, bakıyorum. Ah, gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
4: Bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
9: Ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım baktım gördüm. Pirinç şemsiyesi burada var.

0: Ya Bera?
1: Aile mantısı. Güneş bulutların arkasında kalmıştı. Gökyüzü bulutlarla doluydu. İnce ince yağmur yağıyordu. Yağmur ağaçların, yaprakların, çiçeklerin, çatıların üzerine şıp şıp diye düşüyor, neşeli bir ritim oluşturuyordu. Ayla ve Bera odalarında aşçılık oyunu oynuyorlardı. İkisi de aşçı olmuşlardı. Kendi uydurdukları bir çorba üzerinde çalışıyorlardı. Zıp zıp çocuk çorbası. İçerisine bir su bardağı haylazlık, bir tatlı kaşığı neşe, biraz da çocuk sevgisi koymuşlardı. Hayallerinde karıştırıp durdular malzemeleri. Sonunda çorbaları hazırdı. Önce kokladılar. Mis gibi eğlence kokuyordu. Mahsusçuktan yaptıkları çorbaları içen Ayla ve Bera mutfaktan gelen tıkırtıları duyunca meraklandılar. Acaba bugün anneleri ne pişiriyordu? Hemen sormak için mutfağa koştular. Ayla ve Bera merakla mutfağa gelmişti. Anneleri akşam yemeği için mantı yapacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Mantıyı ikisi de çok severdi. Onlar da annelerine yardım etmek istiyordu.
2: Anneciğim, biz de sana yardım edebilir miyiz?
1: Diye sordu Ayla. Anneleri buna çok sevindi. Hep birlikte mantı yapabilirlerdi. Mantı için una, tuza, tereyağına, kıymaya ve maydanoza ihtiyaçları vardı. Ayla hemen unun olduğu dolaba koştu. Un kavanozunu dikkatle taşıyıp mutfak tezgahının üzerine koydu. Bera da tuzun olduğu dolaba koştu. Ama dolabı açınca kafası karışmıştı. İki kavanozun içi de tuz gibi görünüyordu. Şeker ve tuz birbirlerine çok benziyordu. Hangisi şeker, hangisi tuzdu bunların? İki kavanozu da çıkarıp tezgahın üzerine koydu.
3: Anneciğim, tuz ve şeker birbirine çok benziyor. Nasıl ayırt edeceğim?
1: Diye merakla sordu Bera. Annesi tatlarına bakarak ayırabileceğini söyledi. Bera iki kavanozu da açtı. Birinin tadı tatlıydı. Bu şeker kavanozuydu. Hemen kavanozu dolabın içindeki yerine geri koydu. Diğerinin tadıysa tuzluydu. İşte ihtiyaçları olan bu kavanozdu. Bera tuz kavanozunu hemen hamur için gerekli diğer malzemelerin yanına koydu. Ayla annesinin hamur yoğurma kabına un koyarken biraz zorlanmıştı. Yere dökülmüştü. Yere dökülen unları süpürüp silmeleri gerekiyordu. Bir süpürgeye ihtiyaçları vardı. İşte bir süpürge. Ayla hemen dikkatlice unu süpürdü. Ama geride hala biraz un kalmıştı. Bunun için de bir beze ihtiyaçları vardı. İşte bir bez. Ayla hemen yeri sildi. Artık

yerde hiç un kalmamıştı. Anneleri yoğurma kabındaki una biraz tuz, biraz su ve tereyağı koyunca hamuru bir güzel yoğurmaya başladı. Yoğurdu, yoğurdu ve yine yoğurdu. Sonunda hamur hazırdı. Sıra mantı için hamuru açmaya gelmişti. İki küçük aşçı bu özel görev için çok heyecanlıydı. Önce mutfağın ortasına hamur açma tahtasını koydular. Sonra da etrafına oturdular. Ellerine merdaneler aldılar. Hamuru açmaya başladılar. Ama hamur açmak öyle kolay mı? Aşağıdan açsalar yukarıdan kapanıyordu. Çok açınca da incelip kopuyordu. Ayla ve Bera küçük elleriyle kocaman merdaneyi kavrarken bile zorlanıyorlardı. Hamuru açmak da biraz güç istiyordu. Yine de bu iş çok ama çok eğlenceliydi. Anne ve çocuklar hamur açma işine kendilerini öyle kaptırmışlardı ki eve gelen babanın sesini bile duymamışlardı. Baba tüm aileyi mutfakta hamur açarken görünce çok şaşırdı. Mantı açtıklarını öğrenince hemen o da kollarını sıvayıp mantı ekibine katıldı. İşte şimdi tam bir mantı ekibi olmuşlardı. Babaları hamur açma konusunda Ayla ve Bera'dan daha iyiydi. Anneleri gibi hamuru hemen yuvarlayıp yeterli inceliğe kadar açabiliyordu. İki küçük kardeş babalarını dikkatlice izleyip hamuru onun gibi açmaya çalıştılar. Ayla ve Bera bu güzel an için tatlı bir şarkı söylediler.

tüm aile hep birlikte içine sevgilerini, neşelerini katarak hamurları açmıştı. Şimdi mantının içini koyma zamanıydı. Bu iş tam iki küçük aşçıya göreydi. Ayla ve Bera mantı içlerini özenle koyuyordu. Sonra da küçük hamur parçasını dikkatlice kapatıyorlardı. Öyle çok, öyle çok mantı tanesi olmuştu ki. Bunların hepsini nasıl yiyeceklerdi? Anneleri hemen anlattı. Bir kısmını bu akşam pişirip yiyecek, hatta komşularla paylaşacaklardı. Diğer kısımlarını da daha sonra pişirip yemek için buzdolabının en soğuk bölümüne, yani buzluğa koyacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindiler. Öyle çok emek vermişlerdi ki, her bir mantı tanesi değerlensin istiyorlardı. İki küçük aşçının elleri, hatta parmakları bile yorulmuştu. Anneleri mantıları pişirirken dinlenebileceklerini söyledi. Babaları iki küçük aşçıyı dinlendirmek için çocuklarıyla uçak oyunu oynamaya karar vermişti. Ayla'yı bir koluna, Bera'yı diğer koluna alıp çocuklarını uçak yaptı. Ayla ve Bera babalarının kollarında bir o yana bir bu yana uçak gibi uçuyorlardı. Uçak yolculuğu sona erince Koltuk Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Ayla ve Bera babalarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Bera trencilikte oynamak istedi. Baba tren görevlisi olup çocuklara bilet kesti. Ayla ve Bera biletlerini alıp yola çıktılar. Ayla önde, Bera arkada tatlı bir tren oldular. Çuf çuf çuf çuf, çuf çuf. Hayal dünyalarında yollardan, dağlardan

ve tepelerden geçtiler. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadılar. Koltuk durağına gelince durdular. Tam bu sırada anne elinde koca bir tepsiyle salona gelmişti. Sonunda mantılar pişmişti. Hazır henüz sıcaklarken komşulara da vermek iyi olurdu. Ayla ve Bera mantı ekibi olarak hemen annelerinin peşine takıldılar.

0: Kendileriyle açtıklarını neşeyle anlattılar. Fatma teyze mantıyı kokladı. Gerçekten de mis gibi kokuyordu.
1: Ellerinize sağlık. Mantı çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun,
0: dedi Fatma teyze. Mantı ekibi sonra Ayşelerin kapısına gitti. Ayşe mantıyı çok severdi. Tepsideki mantıyı görünce sevinçten zıplamıştı. O da çok teşekkür etti arkadaşlarına ve annelerine. Ayşe'den sonra Ahmet'lere gittiler. Ahmet de mantıyı görünce çok mutlu olmuştu. En sevdiği yemeklerden biriydi. Komşularına sevgiyle teşekkür etti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Paylaşmak ne güzel şeydi. Yemek vakti gelince tüm aile sofraya oturmuştu. İki küçük kardeş sofralarını bugün daha lezzetli ve daha bereketli bulmuştu. Birlikte yaptıkları yemeğin tadı gerçekten lezizdi. Hepsi yemeği yaparken içine biraz sevgi koymuştu. Birbirlerine karşı duydukları aile sevgisiydi bu. Tüm aile hep birlikte yemek dualarını etmişlerdi.
2: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Yemekten sonra tüm aile hep birlikte sofrayı toplamışlardı. Ayla ve Bera küçük ellerinden geldiğince annelerine yardım etmişlerdi. Nihayet gece olmuş, yağmurlar bitmiş, gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ayla ve Bera dişlerini fırçaladıktan sonra uyumak için odalarına gitmişlerdi. Ne çok şey yapmışlardı bugün. Mutfağa girip anneleriyle beraber mantı açmışlardı. Hatta babaları da onlara yardım etmişti. Günün bu güzel anılarını kendi yazdıkları bir şiirle süslediler. Küçük bir oyundu önce, yemekler yaptık, ikram ettik birbirimize. Sonra girdik mutfağa, aldık merdaneyi elimize. Mantı açtık sevgiyle. Küçük aşçılar ne çok çalıştılar, yemeklerini komşularıyla paylaştılar. Tüm ailenin bir araya gelip sevgiyle yemek yaptığı bugüne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Oh, hi Hak.
1: Yettim Hacivat, yettim. Bay bay bay bay bay bay bay bay.
0: Acelem var Karaköz. Nedir derdin? Söyle bakalım.
1: Ticarete atılmayı düşünüyorum Hacivat.
0: Oo, aman ne güzel. Peki nasıl yapacaksın?
1: Öğrendim Hacivat. 3'e alıp 5'e satacağım.
0: Aman! Şaşırıp da 5'e alıp 3'e satma.
1: 3'ün 5'in lafı mı olur Hacivat? Dert etme sen.
0: Öyle olsun bakalım. Karagöz, ne satacaksın peki?
2: Yayınını satacağım.
0: Efendim?
2: Yayınını satacağım diyorum.
0: Anlamadım Karagöz.
2: Ya anlamayacak ne var? Yayınını satacağım diyorum.
0: Anladıysam senin gibi bilgisiz kalayım.
1: Peynir, peynir. Keçi peyniri satacağım diyorum. Peynir demedim. Demir satacağım yani. Demir.
0: İyi de niye böyle tuhaf konuşuyorsun?
1: Keçi duymasın diye.
0: Nasıl?
1: Keçi duymasın diye diyorum.
0: Ne diyorsun yahu?
1: Keçi diyorum. Duymasın diyorum.
0: Allah Allah, hiçbir şey anlamadım.
1: Yahu keçi duymasın diye. Ya şey, yani keçi uyumasın. Çünkü gidecek çok yolumuz var.
0: Anladım. Tamam. Peki benden ne istiyorsun Karagöz'üm?
1: Fikir istiyorum Hacı Cavcav. En iyi demiri nereden bulabilirim?
0: Demiri mi? Anladım. Bir düşüneyim. Demir. Buldum. Demircide.
1: Hay aklında bir yaş Hacivat. Öyleyse ben hemen demirciye gidip alayım. Peki hangi demirden alayım?
0: En iyi demir, hakiki keçi tulumuna basılmış demirdir Karagöz'üm.
1: Eyvah.
0: Eyvah ki ne eyvah.
3: Be.
1: Dur keçi dur. Nereye? Her şeyi açıklayabilirim. İnan ki göründüğü gibi değil.
0: Bu keçi benden daha duygusal be. İşin zor Karagöz'üm. Haydi rastgele.
1: Canım keçim, sen beni yanlış anladın. Ben demek istedim ki... Bir dakika ya. Ben bir şey demedim ki. Hacivat söyledi. Aman sen de Hacivat'ın her dediğini ciddiye alıyorsun. O öyledir işte. Demiri tulumdan çıkarır, keçiyi de maden ocağından. Yahu dur. İnanmazsan inanma. Mesela geçen gün de bana dedi ki güya ben düşmeden 10 adım gidemezmişim. Ay. Tamam. Onda haklı olabilir. Ama her söylediğinin doğru olduğu anlamına gelmez bu. Mesela ben her şeyi yanlış anlayan bir akılsızmışım. Yalan. Halbuki o demir dediğinde ben onun peynir olduğunu anladım. Demek ki akılsızmışım. Yahu dur artık. Yoruldum, öldüm, bittim. Hem ben sensiz ne yaparım? Evin yolunu bile bulamam. Ne? Yine ne söyledim? Şu an ne kadar tedirgin olduğumu bilsen, bana bu zulmü yapmazsın keçi. Ne dedim ki şimdi ben? Altı üstü sensiz evin yolunu bile bulamam dedim. Ne var bunda? Evin yolunu bile bulamam. Hayret. Evin yolunu bulamadım. Buralarda bir yerdeydi. Kabahat bende. Hep keçi önden gitti, ben de arkasından. Hiç yola bakmadım. Kaldım şimdi. Pehlivan bilir. Pehlivan.
4: Hı? Buyur.
1: Benim ev nerede biliyor musun?
4: Evet.
1: Nerede?
4: Benim evin aşağısında.
1: Ya senin ev nerede?
4: Kasabın eviyle karşı karşıya.
1: Kasabın evi nerede?
4: Benim evin karşısında.
1: Yahu yerini tarif etsene.
4: Ettim ya. Amma kalın kafalı çıktın sen de.
1: Yürü git be.
4: Olur.
1: Gitti. Hey hey. Tahir Efendi.
5: Amanın. Buyur Karagöz.
1: Ya benim ev nerede?
5: Aman ne bileyim yahu.
1: Nasıl ne bileyim? Geçen sene çay içmeye geldin ya.
5: Aman be. Geçen sene değil. Ondan önceki seneydi. Ben sana değil... Sen bana geldin. Çay içmedik, kahve içtik.
1: Oh be, amma uzattın. Bilmiyorum desene kısaca.
5: Aa dedim ya.
1: He doğru.
5: Tövbe tövbe.
1: Allah Allah. Ne yapacağım ben şimdi ya? Eyvah. Şimdi beni sorduma pişman edecek ama mecbur. Haydi bismillah. Tuzsuz efendi.
6: Hey!
1: Yahu bir kere de...
6: Efendim!
1: Benim evi biliyor musun diyecektim.
6: Evet.
1: Oh be! Nerede peki?
6: Gel seni götüreyim Karagöz.
1: Allah be! Gerçekten mi?
6: Ama önce uğramam gereken birkaç yer var.
1: Olur olur. Yeter ki eve götür beni. Canım tuzsuz efendi. Allah'tan korkmaz, kulda utanmaz. Tamam, Allah razı olsun. Beni eve götürüyorsun. Ama önce çarşıya, sonra pazara, ondan sonra kuyumcuya, sonra da babanın evine ve daha sonra da fırına gitmek nedir yahu? Hepsini anladım. Senin çiçek bahçesinde ne işin var? Kabadayı adamsın, dürüstçe ben senin evi bulamadım desene. Ne gezdiriyorsun beni? Allah'tan kaçtım. Yoksa bütün şehri gezdirirdi bana. Bu keçiden nereye kayboldu ya? Gerçi kaybolan o değil benim ama. Neyse. Hay Allah. Nerede bu ya? Keçi. Keçi. Neredesin kuzum benim? Keçi.
7: Ey.
1: Oy. Yahu dur. Oy. Tamam bu kadar köpük. Tıraş et beni bre berber. Allah Allah. Ya gıdıklanıyorum. Yeter berber yeter. Keçi. Keçi. Sonunda döndün ha. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Keçim benim be. Aslanım benim. Ne? Bu da mı rüya? Of ya. Balıkçı efendi, nereden gelirsin, nereye gidersin?
8: Geldiğim yerde, gittiğim yerde seni ilgilendirmez, Karagöz uşak.
1: Ya neye kızdın?
8: Neye kızdım da seni ilgilendirmez, Karagöz uşak?
1: Hayda. Neyse, benim keçiyi gördün mü?
7: He? Yo, görmedim.
1: Neden görüp görmediğin seni ilgilendirmez demedi?
7: Ne demedim?
1: Anlamam.

0: Azlıktan gelme ya. Bal gibi heyecanlandın sen.
1: Yo. Ne alakası var?
0: Ne var çuvalda?
1: He? Çuval mı? Ne çuvalı? Hangi çuval?
0: Sırtındaki.
1: He. Bu mu? Ha bu şey,
0: keçi mi?
1: He, keçi. Yo, keçi yok. Ne alakası var? Ne keçisi saçmalama.
2: Yettim Karagöz. Bakalım ne varmış bu çuvalda. Keçi. Nerelerdeydin sen?
3: Be.
0: Ne işin var senin ağacın tepesinde?
3: Be.
0: Ya benden niye kaçıyorsun?
3: Be.
0: Çok saçma. Ben sana hayatta kıyamam bir kere.
3: Be.
0: Ya. Vay hain vay.
1: Ağaçta kalmış inemiyordu. Ben de yardım edeyim dedim.
2: Neden çuvala koydun?
1: Yürümesin, yorulmasın istedim.
0: Hain seni. Kaçma.
2: Bu Karagöz keçiden de duygusal. Eyvah eyvah.
0: Peynirlerim var.
3: Be.
0: Evet. Hakiki inek peyniri.
4: Peynir ne kadar ha?
0: Peynir değil. İnek peyniri diyeceksin.
4: Her neyse canım.
3: Be.
4: Tamam. İnek peyniri.
0: 5 akçe.
4: Ne? 5 akçe mi? Ver hepsini ver.
0: Yaşa be komşu. Gördün mü keçi? Bir de beni ticaret bilmez zanneder hacıvat. Beş, on, 15, 20, 25. Tamam. İşimiz bitti. Şimdi gidip bu paraya 5 kilo peynir daha alayım. kilosu 10 akçeden 5 kilo peynir. 50 akçe. Ne? 50 mi? Aynen öyle keçi. 10 akçeden alıp 5 akçeye sattık. Eyvah! Koş keçi koş. Yemeden köylüye yetişelim. Hey! Komşu!
2: Ah Karagöz ah! 5'i alıp 3'e satmayasın derken 10'a alıp 5'e sattın. Buna da gülünmez ama neyse en azından keçiyi buldun.

0: Yumurtanın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
4: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
1: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
1: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
4: Harika fikir.
5: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
5: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
4: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.
5: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
0: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
0: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
5: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Oo! Önder, niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
4: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız

0: lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
1: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister. Aha.
0: Hadi o zaman.
2: Yumurcalı.
0: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
3: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
0: Şaban amca Halil'e gitti Banu teyze. Ben Burak.
3: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
0: Elma var ama gelmene gerek yok.
3: O ne demek?
0: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
3: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
0: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
1: Kerim, 1 kilo elma tart.
4: Hemen tartıyorum.
5: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
0: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
3: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
0: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
3: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
0: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
5: Eyvah!
6: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
5: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
7: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
1: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
0: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
1: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
8: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
1: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
0: Ben götürürüm anneme.
1: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
9: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
1: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber. 1 kilo domates.
10: Ben götürürüm.
1: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
11: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
1: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
7: Emin misin? Çilek olmasın o.
1: Eminim. Sen devam et.
7: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
10: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
0: Annem de sarımsak istememiş.
7: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
10: Ne?
7: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
0: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
7: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
5: Olmaz Aziz.
12: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
12: Güçlerim

0: Bizi birleştirelim.
1: Birlikte hareket edelim.
2: Nasıl?
0: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
0: Telefonun başına Furkan gitsin. Aziz sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
0: Önder sen de ürünleri tart.
2: Tartı işi benden sorulur.
0: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
3: Derhal.
0: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Anne, anne,
1: baba,
0: anne.
1: Baba, baba.
2: Efendim canım.
3: Sizi dinliyoruz.
0: Bu ne resmi?
4: Koyun değil mi?
0: Hayır, köpek. Hem de süslü olanlardan.
3: Bakalım. Köpek.
0: Ben bildim. Yuppi.
4: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
2: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
3: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
0: Aa.
2: Bakın aklıma ne geldi?
0: Ne? Ne?
3: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
2: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
0: Evet.
3: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
4: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
2: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
0: Evet.
4: Birim.
0: Hayır ben.
2: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
0: Birinci oldum, yaşasın.
4: O zaman aklımdan ben tutarım.
3: Tamam.
0: Hadi artık.
4: Düşünmem bitmedi.
3: Düşünmem bitti mi?
4: Evet, bitti. Tuttum. Sorun bakalım.
0: Kaç ayaklı? Dert. En zorunu tutmuşsun ama.
3: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
4: Beyazı var. Grisi var. Ama benim aklımda tuttuğum sarı.
0: Kedi. Ha?
4: Değil.
0: Tüh ya. Neredeyse bilmiştim.
2: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
4: Evet. Yumuşacık.
3: Yumuşacık. Tüylü ve sarı. Buldum. Aslan.
4: Değil.
2: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
3: Değilmiş. Öğrenmiş olduk.
0: Zürafa diyeceğim ama.
4: Ya benim tuttuğum hayvan kısacık.
0: Çok zor tutmuşsun abla.
2: Durun. En önemli soruyu buldum.
3: Hadi inşallah.
2: En sevdiği yiyecek. Hı.
4: Ama söylesem bilirsiniz.
0: Biliriz artık mecburen.
4: Tavuk.
3: Tavşan.
4: Evet tavşan bildiniz.
0: Ha? Kim acaba?
4: Kim o?
2: Kimmiş?
3: Açınca öğreniriz nasılsa.
0: Hadi baba.
3: Hadi bismillah. Geliyorum.
5: Ay güneş başıma geçti galiba.
3: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
5: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
2: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
4: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
5: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
5: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
3: Abla.
0: Hala.
5: Evet. Plastik bardak ve ip.
2: Plastik bardak ve ip mi?
5: Evet canım. Bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
3: Bizim zamanımız.
5: Plastik bardak.
4: İşte burada.
5: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
5: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
3: Sanki hatırlıyor gibiyim.
2: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
5: Tabii. O zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
3: Buyurun efendim.
5: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
2: Tabii ki.
5: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
2: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
5: Eline sağlık canım.
2: Ne demek? Lafı bile olmaz.
5: İşte size telefon.

0: Bu nasıl telefon?
1: İpli telefon.
2: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
0: Gerçekten çalışıyor mu?
2: Tabii ki. Deneyin de görün.
0: Bunun zili nerede?
1: Oyuncak zilleriniz vardı ya, onu kullanabilirsiniz.
0: Zil sesi çıkarabilirim.
2: Daha pratik bir çözüm.
1: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
0: Hadi içeride konuşalım. Hadi koş.
3: Koşmayın kuzularım.
1: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım, bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
3: Nostalji ne Adem?
1: Bilirsin işte, geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
3: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
1: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı, değil mi Emel?
2: Evet canım.
1: Ben gidip bulayım.
3: Yok aman, ne gerek var şimdi?
1: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
2: Vardı, evet.
1: O nerede acaba?
2: O şeyde o.
1: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
2: O da...
1: Peki ya kasetlerimiz? Hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
3: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
1: Hemen gidip bulmalıyım.
3: Dur Adem, sonra bakarsın.
1: Duramam ablam.
3: Adem koşma.
2: Gitti bile.
3: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
2: İnşallah abla, inşallah.
0: Zır zır.
4: Alo.
0: Merhaba kardeşim bey.
4: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
0: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
4: Ha, anladım.
0: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
4: Efendim?
0: Telefonu beğendin mi?
4: Alo. Sesin gelmiyor. Çat. Zır zır.
0: Alo.
4: Efendim, ses gitti yine.
0: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
4: Çat. Baba, o ne?
1: Fotoğraf makinesi.
4: Ama bunun telefonu nerede?
1: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
0: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
1: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
0: Bununla nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
1: Şuradaki düğmeye basarak.
4: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
1: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
4: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
1: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
4: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
1: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
4: Ha?
0: Ben de çekeyim, ben de, ben de.
1: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
0: Çektim, yaşasın, ben çektim.
1: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
4: Biraz daha çekebilir miyim?
0: Ben de, ben de, ben de.
1: Tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
0: Tamam, sıra bende, koş.
1: Sakin olun evladım, koşmayın.
0: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim.
4: Acele et.
0: Tamam. Sakin olmalıyız, yoksa kötü çıkabilir.
4: Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
2: Hadi bir de bizi çekin.
4: Öz çekim yapayım mı?
1: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: Huh? Huh? Nom.
1: Ah! Ben var!

0: Yemek.
1: Şarkı. Ha?
0: Getir. Al kız. Ha?
1: Sessiz.
0: Şefim,

0: Allô? Oh là là, oh là là, oh là
1: là.
2: Hein? Sept.
3: Choke!

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlu topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: Sosyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
1: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine capcanlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
0: He, ne demezsin?
1: Kestik.
0: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
1: Tabii heyecan bırakırsan.
0: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
1: Kuzey rüzgarlarının yönü.
0: Peki hangi yöne eser?
1: Güneye.
0: Aferin, program bitti.
1: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
0: Açık zaten.
1: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
0: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Ha? Ha? Tilki!
1: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin. Ben getirdim.
0: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de. Şu şey değil mi ya? Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dur sana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur. Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
1: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor. Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
2: Hey!

0: uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
1: Sen gerçek bir dahisin tilki.
0: Evet, nereden başlıyoruz?
1: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
0: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
0: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
0: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
0: Süper olur.
2: Tilki.
0: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
0: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
1: Sakın bırakma beni Kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın Kurye.
2: Lütfen üç olmasın Tilki. Çok ağırsın.
1: Evet benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
4: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
4: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
4: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
2: Bence de.
4: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

0: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba.
1: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
6: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynarız.
7: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
7: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
5: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz da sağ kaşı.
6: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
7: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim.
7: Hey!
1: Ozan!
6: Yine oyun peşindeler.
5: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.

0: Renk. Turuncu.
1: Turuncu nerede?
2: Üzerinde Can, üzerinde.
1: Ha, elim söndü. Oo, yo, hayır.
2: Elim sende.
0: Yakaladım seni.
1: Iskaladın. Turuncu, buldum.
0: Hayır. O gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
1: Tamam, ebeveynim.
3: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
4: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
5: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
3: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
5: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
3: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
5: Ey, bu çok sert.
4: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
3: Top geliyor.
5: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
1: İşte top burada. Heh, buldum.
2: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte daha çileği. Hem de bir sürü.
1: En sonunda çilekleri de bulduk.
2: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini, köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya.

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Ha?
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çinek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Ha, kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
1: Ha?

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Ha? Ha, bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay oh. He? Şıp. He? Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.

gördünüz. Şimdi bir araştırma yapmak için bu kıyafetleri ve ekipmanları kuşandım. Artık tüpümdeki oksijen bitene kadar araştırabilirim. Aa, hayat

0: seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki sulada yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi

okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor.

Bunlar ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir kemiği. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Kilidi de kırık. Bakayım. Ağırda bir şey. Anne. Anne. İyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Evet, gazı da kapattım anne. Gulu gulu mu? Hindi mi alayım? Bütün hem de. Anne şimdi hiç yeri ve zamanı değil. Akşam eve dönerken alırım. Ellerinden öperim. Oldu anne. Görüşürüz. Tamam oldu. Kuşmuşum. Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizin birbirine kavuşmak üzere sanı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jacques Cousteau bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden geçemiyor demek ki. Allah'a şükürler olsun. Bugün

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav, sınav, sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur dur bir dakika, bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de üç kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım, yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır çağır, bekliyorum.
0: Ve gol, gol, gol. Biraz sessiz olun. Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor?
1: Bu ses. Kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Yarın sınav var.
0: Biliyorum, akşam okurum inşallah.
1: Profesör, yeni

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Haklısın profesör.
3: Hadi yeni bir keşfe hazır mısınız?

0: karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum.
2: Benim de iki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: İş makinelerini izlemek neden bu kadar keyifli hiç anlamam.
1: Ben de hiç gözümü alamıyorum.
2: Hatırlıyorum da geçen yaz köyümüzde cami inşaatı vardı. Arkadaşlarımla oturup iş makinelerini izlemiştik.
3: Yine taş kırma makinesi çalışmaya başladı.
1: Artık gitsek iyi olur.
2: Bu arada kitabını okumadın Yaman.
1: Aman da aman. Hadi hadi eve geçtiğimde okuyacağım hemen.
0: Unutma Yaman, sınavdan çok kitabın içindeki eğlenceli hikayeye odaklan.
1: Sahi dostum, kitabın konusu neydi?
2: Uzay macerası.
1: Ne? En sevdiğim.
2: Birkaç satır okusaydın hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
2: Olmaz, kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
0: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
0: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
0: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Caraca, Jan! Até amanhã! Odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışız Karaka canım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam, yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu işin. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma, bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi? Az değil mi?
2: Bu eşeğe anca bu kadar verilir. Merak etme, onu terbiye ederim ben.
0: Yok yok. Satmam Karakaçan'ı.
3: Baba, bu senin miydi?
0: Ama bu benim dava defterim.
3: Şey, galiba kara kaçan onu da yemiş.
0: 100 akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem Mehmet derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam?
0: Hı?
2: Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek.

0: Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kacanımdı. Onu geri alacağım.
1: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
1: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
1: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendi. Hiçbir iz yok.
1: Önce çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Ah kara kaçanım ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
2: Yardım edin.
0: O da nesi?
2: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter mahvoldum yeter.
3: Hocam, bu çok azılı bir at hırsızıdır. Yakalayana 16 ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
1: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Kara kaçanım benim.
4: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey'de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
4: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
5: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
4: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Tabakları yerleştirdim anne.
1: Ellerine sağlık kızım.
0: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
1: Olur.
0: Çiçekli olanları koyuyorum. Anne bak, masa çok güzel oldu.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
2: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
1: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
2: Misafir mi? Kim geliyor ki?
1: Nurten teyze ve torunları.
2: Aa, Elif'le Kerem mi?
1: Hehe. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
2: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
1: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
2: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
1: Yine sevinçten uçtu.
0: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
1: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
0: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
1: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
0: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
1: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller biri olsun.
0: Gönüller bir mi olsun?
1: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
0: Ha, şimdi anladım.
1: Evet, çorba da hazır.
0: Eksiğimiz kaldı mı anne?
1: Bakalım. Çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh, mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
0: Salatayı ben yapayım mı anne?
1: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
0: Ha?
1: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
0: Yani ne yapacağız?
1: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
0: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
1: Bak, bu da çok güzel bir fikir.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze ve çok uzakta yurt dışında yaşayan torunları. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
0: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
0: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
0: Evet arkadaşlar, bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
0: Neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
0: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim. Makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar, tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Aa?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Ama orada ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Chuffy. İsteyerek olmadı.

ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Çufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de... Ha?
0: Aa? Aa? Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertli bir bodu sesi.
1: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
3: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
2: Aleyküm selam Furkan.
1: Senin Çufi bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
0: Evet. Hadi yapıyoruz ya oradalardan.
2: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
3: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun. Ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
2: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah, oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
3: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
2: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: ki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
1: Benim günlük hayatta da dizlik ve kas takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3
1: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
1: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
1: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, yiyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
0: Helal olsun.
1: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleykümselam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
1: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
4: İyisi mi? Ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarış şoförü sanki.
0: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
3: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
3: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
3: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
3: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
3: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğim bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
3: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün çok güzel bir konumuz var. Gerçi konularımız her zaman güzel. Zaten kötü bir konu seçmem mümkün değil. Biliyorsunuz bir dış ses kolay yetişmiyor. Aa, sıkılmış gibi bir haliniz var. Gözümden kaçmadı. Dış ses olduğuma bakmayın, gözlerim çok iyidir. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun yahu. Hayat çok güzel çocuklar. Ha? Konu paylaşmak. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çok şanslısınız çocuklar. Çünkü paylaşmanın kitabını yazarım ama resmini çizemiyorum. Sağ olun, var olun. Hazırsanız.

başlayalım. Kara, sen başla. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hey, neler oluyor? Keçe, sıranı beklemelisin ama. Dur bakayım. Şimdi anladım. Konu paylaşmak olunca siz de sayfayı paylaşıyorsunuz. Harikasınız çocuklar. Bu çok yerinde bir davranış oldu. Paylaşmak için ille de zengin olmaya gerek yok. Elimizdekiler yeter. Bakalım ne çizeceksiniz? Şekerlerini arkadaşlarıyla paylaşan bir çocuk. Ne kadar da mutlular. Çünkü paylaşmak şekerden daha tatlıdır çocuklar. Kara, sayfanı ve sıranı paylaşarak örnek olduğun için özellikle teşekkür ederim. Keçe, hazırsan seninle devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Acaba neyi paylaşacağız? Çok anlamlı bir mesaj Keçe. Yemeklerimizi birbirimizle paylaşırken hayvanları da unutmamalıyız. Soframızdan artanlar onlarla dost olmaya da bolca sevap kazanmaya da yeter. Seni sabırsız görüyorum Kara. Buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağlayan bir çocuk mu? Ağlamasın tabii, kıyamam ama konuya sadık kalalım Kara.

Ağlayan çocuk, mendil veren arkadaş. Allah Allah. Aa, tabii ya. Üzüntüyü paylaşmak. Kara, çok güzel bir hatırlatma yaptın. Bizler iyi günde, kötü günde birbirimizin yanında olmalı, üzüntü ve sevinçleri paylaşmalıyız. Düğün çizmeyeceksin değil mi keçe? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, yapma. Düğün olmaz dedik, kına gecesi çiziyorsun. Oo, keçe, iyi ki çizdin. Mum diğerlerini yakarak ateşinden hiçbir şey kaybetmedi. Hatta yanmayan mumların yanmasına vesile olarak çoğalmayı sağladı. Minicik bir kıvılcım birçok karanlığı aydınlattı. Paylaştıkça çoğaldı. Çünkü paylaşmak berekettir. Teşekkür ederiz Kara ve Keçe. Muhteşemdiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bitti. Bu kez kesin bitti. Sizi anlıyorum ama hele bir sorun niye? Zamanımı paylaşmam gereken çocuklar var. Ve benim merakla beklediklerine eminim. O zaman Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Cami bu sıcakta en güzel yer arkadaşlar. Üstelik namaz vakti olmadığı için kimse yok.
1: Emin misin?
0: Eminim tabii. Bakın. Aa, boş değilmiş. Biz varız Ali. Neden varsınız ki?
2: Neden olmayalım ki?
0: Namaz vakti değil ki.
2: Sadece namaz vakti mi gelinir camiye Ali?
0: Öyle yapsanız süper olurdu ha.
2: Çok süper olurdu hem de.
3: Bizden neden bu kadar rahatsız oldunuz Ali?
0: Hiç rahatsız olmadık. Ama sizi rahatsız edebiliriz.
3: Nedenmiş o?
0: Kağıt uçak yarışması için hazırlanacağız da.
2: Biz Kur'an çalışıyorduk. Bayram Hoca'ya okuyacağız. Biraz sessiz olsanız iyi olur arkadaşlar.
0: Tamam abilerim. Şurada uçuracağız.
2: Çok ses yapmayın olur mu?
4: Tamam.
5: Çalıştığınız zaman gerçekten de okuyuşunuz çok farklı oluyor çocuklar. Ve ben çok mutlu oluyorum.
3: Çalışmada Galip, okumada mülayim olmak lazım değil mi hocam?
5: Aynen öyle Galip.
6: İyi ki varsınız hocam.
5: Siz de.
0: Biz de yarın çalışıp okuyacağız.
5: Tamam Ali'ciğim, merakla bekliyorum. Kağıt uçak yarışması için hazır mısınız?
7: Ben hazır sayılırım. Sadece atış için biraz daha çalışacağım.
0: Oo, biz dünden hazırız. Biz de çok çalıştık.
7: Kağıt uçak deyip geçmemek lazımmış hocam. Birçok çeşidi var ve uzağa uçurmak o kadar da kolay değil.
6: Ben de ilk defa farklı bir model çalıştım. İnşallah pişman olmam.
5: Olmazsın. Denemekte fayda var.
0: O kadar uğraştım ki hocam. Az daha çalışsam gerçek uçak yapacaktım.
3: Atma Galip.
5: Ha bu arada herkes uçağına bir kuş ismi verecek. Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
0: Çok heyecanlıyım. Albatros'a çok güveniyorum.
7: Albatros mu?
0: Evet. Fark ettiysen en uzun kanat açıklığı benim uçağımda.
7: Buna ne dersin?
0: O kadar da uzun değil.
7: Albatros benim uçağımın adı.
0: Benim.
7: Hayır benim.
5: Sakin olun gençler.
6: İsim önemli değil arkadaşlar. Yiğit er meydanında belli olur. Hadi yarışalım görelim. Albatros mu? Kara kartal mı?
5: Yağmura yakalanmadan başlayalım. Hazır mısınız?
4: Evet.
5: Masadan kapıya kadar mesafede en uzağa uçuran kazanır. Üçten geriye sayacağım. Bir deyince herkes atacak. Üç, iki, bir. Çok hızlı indi Rahmet.
0: Çok hızlı hocam. Uçağım 3 saniyede hamura dönüştü.
7: Albatroslar sudan etkilenmez ama.
0: Tam birinci olacaktım ya.
5: Bir dahaki sefere meteorolojiye bakalım.
0: Çok doğru.
6: Azalıyor sanki.

0: yemek yemiş galiba.
1: Serçe değil o, karga.
0: Karga böyle mi öter Salih?
2: Ne karga ne de serçe. Başka bir tür olamaz mı?
0: Şişko serçe.
1: Karga.
2: Aa, gitti.
3: Serçe de değil, karga da.
4: Ne?
3: O bir kara tavuktu çocuklar.
0: Tavuk mu?
3: Tavuk değil, kara tavuk Ali. Bir çeşit göçmen kuş. Belli mevsimlerde gelir, sonra tekrar göçerler. Ben de ilk defa görüyorum buralarda.
5: Çok güzel ötüyor. Keşke hemen gitmeseydi.
1: Sesini tekrar dinlemek isterdim.
3: O zaman dinleyelim.
0: Göçmen kuş yakalayacağımıza inanamıyorum hocam.
1: İnanma zaten Ali'ciğim.
3: Göçmen kuş yakalamayacağız Ali. Gözlemleyeceğiz.
0: Uzaktan yani.
1: Aynen öyle.
0: Hem zaten göçmen olmayan kuşlar da yakalanmaz değil mi hocam?
3: Kesinlikle. Hiçbir canlı keyfi nedenlerle yaşam alanı dışına çıkarılamaz. Onlara eziyet etmiş oluruz.
2: Hocam! Hocam!
1: Bir ses mi var? Bana mı öyle geliyor?
3: Gel Salih.
2: Hiç açmayacaksınız sandım hocam.
3: Öyle şey olur mu Salihciğim? Seni bekliyorduk zaten.
1: Kurbağa gibi zıplayacağına ağaç kakan gibi kapıya vursaydın ya kardeşim.
2: Aman ne komik.
0: Gel kardeşim. Hadi gidelim.
2: Yaşasın. Bir karga.
3: Karga mı? Bakayım. Bu karga değil Ali. Bir kırlangıç.
1: Bakayım.
2: Ben de.
5: Aa, leylek. Hem de upuzun kirpikleri var.
0: Kirpikli kuş mu?
1: Kirpik değil. Kirpik Ali.
3: Kirpikle leylek olmaz. Ben bir bakayım. Bu leylek değil Cemile. Turna.
5: Demek turna.
0: Allı mı telli mi?
2: Telli kuş mu olur Selim abi?
3: Telli turna.
4: Vay!
1: Vay kardeşim. Teline kadar göçmen kuşları da bilirmiş.
0: Yok o kadar da değil. Annemin dinlediği bir türküde duymuştum. Annem anlatmıştı.
3: Uçmadan bakın.
1: Allısı nasıl oluyor?
3: Rengi daha pembe. O yüzden allı turna deniyor.
1: Ve nihayet bildiğimiz bir kuş.
4: Serçe.
3: Benziyor ama değil. Bu bir sığırcık.
0: Sığırcık mı?
5: Kuşu kaçırdın Ali.
0: Ama ismi çok komikti Cemile abla. Tavuğun kuşu var, sığırın kuşu var. Çok ilginç.
3: Sineğin bile kuşu var Ali.
4: Ya!
5: Siz bunları nereden öğrendiniz hocam?
3: Uçak mühendisi bir arkadaşım, göçmen kuşların tasarım harikası canlılar olduğunu söylemişti. Çok ilgimi çekmişti.
2: Uçak mühendisi mi?
3: Evet, kuşlardaki eşsiz tasarım uçak mühendislerinin ilham kaynağıymış meğer.
4: Ya!
3: Uçaklardan ultrason cihazlarına, deniz altından dalış paletlerine, hatta fermuarlara varıncaya kadar icat edilen birçok şey tamamen Allah'ın yarattığı doğadan ilham alınarak yapılmıştır çocuklar. Sinek deyip geçmek kolaydır ama onun ağzına bakarak fermuar tasarlamak harika bir iştir.
0: Vay! Allah çok harika yaratıyor hocam.
3: Değil mi Ali? Biraz da biz bakmasını bilelim.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
1: pilav,
3: cacık,
4: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
3: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz? tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz...
3: Okul, o zaman defter.
1: Kalem tıraş.
2: Beslenme çantası.
3: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
3: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
3: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
3: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
5: Herkese selam.
6: Aleykümselam.
5: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
3: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
5: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
1: Dur.
3: Ne oldu?
1: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
3: Burası bir okula benziyor.
5: Benim hiç dikkatimi çekmemiş.
2: Senin dikkatini çekebilmesi için tarihi eser olması lazım.
5: O da doğru.
1: Ya da en azından duvar resimlerinde sandviçler olmalıydı.
0: Çocuklar, şu tabela yazısını araştıralım.
3: Tamamdır Mehmet.
6: Bilgi Değişim Okulu.
2: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
0: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
2: Dahası tamamen ücretsiz.
1: Tam bir hayır hareketi.
5: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
3: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar. Ücretsiz sandviç gibi düşün.
0: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
3: O zaman...
6: İyilik için!
3: O kısmı geçtik dostum.
4: İşte bu.
3: Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
2: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
0: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şeyi duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
1: Gönüllü öğretmen.

0: oldu bile.
1: Tek bir eksik var.
2: Okul mu?
1: Ayran.
3: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
4: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
5: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız. İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın. Size de malzeme verdik.
6: Ne oluyor bunları?
5: Bana gülüyorlar.
6: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
5: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
6: Neyse, konuştun mu babanla?
5: Evet, bugün haber gelir inşallah.
6: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: Bu işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
2: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
5: Mo ne yaptı acaba?
0: Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
2: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
6: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
5: Ve açıyorum.

0: Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
1: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem Peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
2: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
0: Biz el ele verirsek
3: iyilikler çoğalır.
0: Sadece para değil,
3: bilgi de paylaşılır.
4: Her gün sen bir şamata, her

0: musun? Ha? Bırak onu.
1: Zehirli bile olabilir.
0: Bırak diyorum Leme. Onun da bir canı var. Zarar vereceksin. Ha?
2: Aha.

0: Ezan ne kadar net duyuluyor.
1: Bu vakitlerde Kuba Mescidi'nin ezanı çok uzaklara ulaşır.
0: Peygamberimiz o mescitte namaz kılıyor değil mi baba?
1: Evet Şifa. Kuba Mescidi kutlu bir mescittir. Rabbimiz orası için orada temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever buyuruyor.
0: Ya temizlik bu kadar önemli he?
1: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep çok temizdir. O hep güzel kokar yere.

0: Sağ ol anne.
1: Hava bugün serin. Yoksa göndermezdim. Yine de dikkatli ol Yera.
0: Tamam anne. Süpürgeyi bana vermelisin Şifa.
2: Nedenmiş?
0: Kuba Mescidini temizlemeye gidiyorum. Süpürge lazım. Annemden izin aldım.
2: Şimdi işim var canım.
0: Hadi Şifa. Güneş Tepe'ye varmadan getiririm.
2: O benim kıymetli süpürgem. Kimseye vermem.
0: Merak etme. Ben ona su veririm. Yemek yediririm.
2: Çok komik.
0: Hadi Şifa. Mescidi temizleyeceğim.
2: Tamam. Ama bir şartım var.
0: Neymiş?
2: Süpürgemin başına bir şey gelirse... Bundan sonra süpürge işini hep sen yapacaksın.
0: Anlaştık.
2: Tamam, anlaştık.
0: Teşekkür ederim.
2: Endişelenme. Süpürgen öğleden sonra sende. Merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
0: Ha?

atlattın Lemi. Tam iş bitince gelirsin hep zaten. Yürü gidelim. Şu süpürgeyi unutmayalım. Yoksa Şifa başımın etini yer. Ha? Ne oldu Lemi? Hadi Lemi. İş çıkarma yine. Geç kalmak istiyorum. Ha? Olamaz. Sanırım ağları yapan örümcek bu. Hadi Lemi, onu yakalamalıyız. Şu taraftan. Kaçtı, yine kaçtı. Duvarın üstünde. İşte, yoruldun değil mi? Ha?

0: Hayda. Ne yapacağız şimdi? Oradan ağlarını sallar bu. Ne buldun Lemi? Nasıl yakalayacağız biz bunu yahu?
1: At gibi hızlı koşuyor.
0: Ah. Endişelenme. Süpürgen öğleden sonra sende. Merak etme Anis. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Ha? Ah, olamaz. Şifayı tamamen unuttum. Ha? İşte orada. Koş Lemi.

0: Darmadağın oldu. Dur artık Lemi. Onu yakalamak imkansız.
1: Yela.
0: Kızma Lemi. Herkesin bir görevi var. Onun görevi de ağ yapmak sonuçta. İyice geç oldu. Hadi toplayalım şurayı artık.

pırıl pırıl oldu işte. Ama eminim örümcek yine her tarafa örecek. Etrafta da gözükmüyor. Onu bulmak artık imkansız. Hadi Lemi, çok geç kaldık.

0: Vaktimiz yok Leme. Hadi yürü.
1: Gel o.
0: Yürü Leme. Dans etmenin sırası değil.

0: Aferin sana Yera. Çok güzel bir iş yapmışsın.
1: Örümcek orada kaldı anne. 2 dakikada hemen örmüştür şimdi.
2: Yarın oradan geçeceğim. Ben de bir bakarım. Merak etme.
1: Tamam baba.
3: Yele yele.
1: Ha? Örümceği bulmuşsun Lemi. Aferin sana.

0: Neden şimdiye kadar bana söylemedin?
1: Hı?

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Seba, ben Cuma'ya gidiyorum kızım.
1: Tamam baba. Ben ekmekleri keserken sen de biraz marul yıkar mısın Elif'cim?
2: Tabii Sema abla. Ama bana Miço de.
1: Ama senin adın Elif.
2: Adım Elif ama işim Miçoluk. O yüzden çalışırken...

0: gelirken bana Miço diyebilirsin.
1: Peki, tamam.
0: Sema abla, biz neden sandviç yapıyoruz?
2: Agah deden Cuma'ya gittiği için bugünkü uçuşumuz öğleden sonra olacak. Yani kahvaltının üzerinden çok zaman geçecek. Yukarıda karnımız acıkacak. İşte o zaman yiyeceğiz.
0: Anladım. Hey hey hey, sandviç yapıyoruz. Lay lay lay, havada yiyeceğiz. Hop hop hop, karnımız acıkır. Agah dede ne zaman gelecek Sema abla?
2: Sıkıldın mı?
0: Yok ama ne zaman gelecek?
2: 10 dakikaya kadar gelmiş olur Miço.
0: Bana Elif diyebilirsin istersen.
2: Ama sen de bir karar ver Elif'cim.
0: Şimdi çalışmıyoruz. Agah dedeyi bekliyoruz. O yüzden Elif diyebilirsin.
2: Anladım. Çalışırken Miço, çalışmazken Elif.
0: Evet.
2: Peki küçüğüm.
0: Şey, Agah dede ne zaman gelecek?
2: Sen içinden 100'e kadar say, gelecek.
0: Yaşasın.

0: şey, Agah dede daha gelmeyecek mi?
1: Birazdan burada olur küçüğüm.
2: Selamun aleyküm.
0: Agah dede. Selamun aleyküm Agah dede.
2: Ve aleyküm selam Elifciğim.
1: Allah kabul etsin baba.
2: Amin kızım. E hadi çıkalım da daha çok geç kalmayalım.
1: Tamam baba.
2: Diğer çocuklarla yine balonun orada buluşacağız değil mi?
1: Evet baba, iki çocuk geliyor. Veli ile Emin.

0: arkadaşlar. Şimdi önce yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da manzaranın tadını çıkartırken dikkat öykümüzü dinleyeceğiz. Ama hava kararmadan geri inmiş olmamız gerek. Bu yüzden iş bölümü yapmamız gerek.
1: Elif'ciğim, sen sandviçlerimizin poşetini aç. Veli, sen bardakları ve tabakları masaya koy. Emin, sen de masanın ayaklarına şu köşelerdeki iplere bağla ki kaymasın.
2: Tamam, anlaştık.
0: Emin'cim, o işin bittiğinde meyve sularını da doldurur musun bardaklara?
2: Tamam. Aa, kuşa bakın.
3: Ofiko.
0: Emin, meyve sularını doldurmadın mı?
2: Fiko'yu görünce unuttum Sema abla.
0: Peki öyleyse. Ben doldurayım da bir an evvel yiyelim yemeğimizi.

0: Hay Allah. Masayı bağlamadık mı? Az kalsın yiyeceklerimiz ziyan oluyordu.
1: Şey, unutmuşum.
0: Tamam Emin'ciğim. Dikkatinin dağılması normal. Burada çok fazla yeni şey keşfettin. Heyecanlanman, unutman normal. Hiç sorun değil.
1: Şey, ama her şey ziyan oluyordu.
0: Tamam, ama çok şükür ki olmadı. Bundan sonra biraz daha dikkatli davranırız, olur biter.
2: Dikkatsiz olmak kötü mü Agah dede?
0: Evet Elif'ciğim. İstenmeyen şeyler yaşanmasına neden olabilir.
2: Nasıl?
0: Sanırım bugün size Baytar Emre'nin hikayesini anlatmalıyım.
3: Baytar mı? O da ne?
0: Baytar veteriner. Yani hayvanların doktoru diyebiliriz Veli'ciğim. Sema, çöp poşeti getirmiş miydin kızım? Şu çöpleri atalım. Rüzgardan uçup da etrafı kirletmesin.
4: Yukarıda dümenin yanında baba. Alıp geleyim.
1: Ben getiririm.

0: Hay Allah. Emin nerede kaldın?
1: Emin sakın. Bu çok tehlikeli. O düğmelerle oynamaman lazım. O düğmelere basman balonun kontrolden çıkmasına ve kazalara sebep olabilir. Sen sadece çok poşetini alıp gelecektin.
2: Ah, unuttum.
0: Allah'tan sepetten aşağı düşmediler de etrafı kirletmedik. Neyse ki kazasız belasız atlattık. Bir anlık dalgınlık bile istenmeyen sonuçlar doğurabilir hayatta. O yüzden bundan sonra daha dikkatli olmak gerek. Şimdi öykü vakti. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Dediğim gibi size Baytar Emre'nin öyküsünü anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Köyün birinde Emre adında bir hayvan doktoru, yani Baytar yaşarmış. Bu Emre çok iyi kalpli bir kişiymiş. Herkese yardım etmek istermiş. Ama bir problemi varmış.
1: Neymiş?
0: Baytar Emre sorumluluklarını hiç yerine getirmezmiş. İşe giderken kendi kendine...
3: Bugün veteriner kliniğime gidip gelen bütün hasta hayvanları muayene edeceğim.
0: Dermiş. Ama yolda koyunları otlatmaya giden çobanı görünce...
3: Çoban, kırlara mı gidiyorsun? Dur ben de seninle geleyim de bir güzel gezip dolaşayım.
0: Diyerek hasta hayvancıkları unutur, koyunların peşine takılır, dağ bayır gezermiş. Ama durum bununla da kalmazmış. Mesela diyelim ki elinde mektuplarla köyü gezen muhtarı gördü.
3: Muhtar emmi, muhtar emmi, bana mektup var mı?
0: Yok.
3: Kimlere var?
0: Var işte birilerine.
3: Hay Allah, kimlere var acaba?
0: Der, işi gücü unutur, kime mektup geldiğini öğrenmek için muhtarın peşine takılır gidermiş. Ama bununla da kalmaz, gökte süzülen uçurtmayı görür, bu sefer de fırlar gidermiş uçurtma uçuran çocukların yanına. İşi gücü hepten unutuverirmiş.
2: Ama böyle olmaz ki.
0: Olmaz değil mi veliciğim? Üstelik bununla kalsa iyi. Bir kış günü Baytar Emre...
3: Yarın çok soğuk olacak. Klinikteki hayvancıklar üşür. Sabah kalkınca ilk iş odun kırayım da sobayı yakayım.
0: Demiş. Ertesi gün erkenden kalkmış odun kırmak için. Ama bir de bakmış ki ne görsün.
1: Ne görmüş?
0: Kar yağdığı için etraf bembeyazmış. Emre de odun kıracağını, hasta hayvanların üşüyeceğini falan unutmuş ve kar kuşu görmek için etrafta koşturmaya başlamış.
2: Kar kuşu da ne agah dede?
3: Serçegillerden, karlı dağların tepelerinde yaşayan, bacakları ve parmakları tüylü, minik sevimli bir kuş.
0: İşte böyle. Bütün gün kar kuşu göreceğim diye ortalıkta dolaşan, dağlara tırmanan Baytar Emre hiç odun kırmamış. Dışarısı buz gibi, yakacak hiç odun yok. Veterinerde bekleyen hasta hayvancıklar iyice üşümeye başlamış. Baytar Emre geri gelip klinikteki hayvancıkların halini görünce hatasını anlamış ve Allah'a dua etmiş.
3: Allah'ım, ben bugüne kadar sorumluluklarımı unutup görevlerimi yerine getirmedim. Dikkatsiz davranışım yüzünden hayvancıklar iyice hasta oldu. Ama artık hatamı anladım ve çok pişmanım. Eğer bu hayvancıklar iyileşirse bir daha asla sorumluluklarımı unutmayacağım.
0: Demiş. Sonrasında hayvancıklar iyileşmiş. Emre de önce sorumluluklarını yerine getirmesini gerektiğini anlamış ve bir daha sorumluluklarını hiç unutmamış.
3: Çünkü küçücük şeyler gibi görünse de sorumluluğumuzu yerine getirmemenin büyük sonuçları olabilir arkadaşlar.
0: Mesela bir doktor ameliyata girme, bir öğretmen derse girme sorumluluğunu yerine getirmese ya da polisler suçluları yakalamayı ihmal etse. Bir düşünün, halimiz nice olurdu. Evet, gelelim yarışmaya. Bu sorumsuz Baytar'ın ismini hatırlayan var mı içinizde?
2: Baytar Emre.
0: Güzel. Bir puan velinin oldu.
3: Peki Baytar ne demekti?
2: Veteriner.
3: Aferin Emin. Bir puan da sana geliyor.
0: Peki. Emre hatalı olduğunu ne zaman anlamıştı.

0: Hayvancıklar soğuktan iyice hastalanınca.
1: Çok güzel. Emin 2-1 öne geçti. Son sorumuz geliyor. Bakalım kim doğru cevap verecek?
2: Ben sorabilir miyim Agah dede?
1: Sor bakalım Miço.
2: Emre hangi kuşun peşine düşmüştü?
0: Kar kuşu.
2: Heyo, doğru. Emin 3-1 kazanmış oldu.
0: Çok teşekkürler.
2: Ama kimse üzülmesin. Çünkü bizim yarışmamızda kaybeden olmaz. Herkes manzaranın tadını çıkartır, rozet kazanır.

0: ベーコショ。
1: で、
2: şimdi de uzun bir taş buldun mu bu iş tamamdır tabi. Yok bu da değil.

0: 야야야야!
1: Ben sana dedim. Evet anneciğim, çocuklar da artık buraya iyice alıştı.
2: Ne yapıyorsun dayı?
3: Taşları düşürmeden çalışacağım yere götürmeye çalışıyordum.
2: Bunlarla ne yapacaksın ki?
3: Hepsini kusursuz bir şekilde üst üste dizeceğim. O kadar kusursuz dizeceğim ki her biri birbirini ayakta tutacak ve dengede kalacak. Tabii. Her zaman icatlarla, efendime söyleyeyim, ailemizi ya da dünyayı kurtaracak yeni buluşlarla uğraşamam ki. İçimdeki yardımsever kahramanı tatile çıkarıp zihnimi dinlendirecek yeni hobiler edinmeye karar verdim.
4: Ricky! Ricky! Bana ormandan dut toplar mısın? Size dut pekmezi yapacağım. Oy! Dikkat et oğlum. Zeki, bunlar yetmedi, biraz daha lazım.
3: Bu böyle olmayacak.

0: İki, toplanın. Yeni görevimiz dut toplamak. Size diyorum.
1: Ben de.
0: Şimdi olmaz Yavuz. Dut toplamak zor bir iştir. Sana göre değil tabii. Hem sen toplanan dutları yersin şimdi. Tamam diyene kadar bacağımı bırakmayacaksın değil mi? Çok güzelmiş.
1: Kalan dutlara ulaşamıyorum. Zaten bu kadar dut anneanneme yeter. Yavuz dutlara kadar zıplayacağını düşünüyor.
0: Zorlama Yavuzcuk, olmuyor işte.
1: Baksanıza küçük bir kanguru gibi.
2: Zeynep, Yavuz yok.
0: Hayda. Yavuz.
3: Yavuz.
0: Yavuz, orada mısın?
1: Burada galiba.
0: Dur, ayağım takıldı galiba. Ay dur.
1: Yavuz.
3: Yavuz.
0: Aman! Burada değil, burada değil. Bu sincap da benden ne istiyor anlamadım ki.
2: Yine ne oldu dayı?
0: 20 kişiydiler. Çok büyükler.

0: geldi. Tabii.
1: Kimler?
0: Uzun hikaye. Yavuz hiçbir yerde yok.
2: Kamp alanına dönmüştür belki. Oraya bakalım.
0: Olur.
1: Ay şuna bakın. Çok susuz kalmış olmalı. Ha?
0: Ne bu? Kırlangıç mı?
1: Ben de ilk defa gördüm. Annem bilir.
3: Yavuz. Yavuz. Ne yapıyorsun orada? Yoksa abinle ve ablanla saklambaç mı oynuyorsunuz?
1: Hayır, ben onlarla konuşmuyorum. Bana kanguru dediler. Boyum kısa diye dalga geçtiler. Hayır anne, dalga geçmedik. Tutlara yetişmeye çalışırken çok tatlı görünüyordu. Ben de onu küçük bir kanguruya benzettim. Devamını duymadı herhalde. Yolda da bunu bulduk. Yerde duruyordu. Uçamıyor galiba.
3: Ver bakayım. Yavuz, bak burada ne var? Gel seni ebabil kuşuyla tanıştırayım. Yere konmadan aylarca uçuyor. Hatta uçarken uyuyor bile. Çünkü ömrünün çok büyük bir kısmını uçarak geçirdiği için onu yerde tutacak güçlü ayakları yok. Bu yüzden yere indiğinde tekrar uçamıyor.
1: Yani ayaklama yüzünden mi tekrar uçamıyor?
3: Evet, senin boyun yüzünden ağaçtaki dutları toplayamaman gibi. Tabii aranızda ufak bir fark var.
1: Ne varmış?
3: O ayakları küçük diye küsüp saklanmıyor. Tekrar uçabilmek için yüksek yerlere konuyor. Çünkü kendini yüksekten bıraktığında çok uzun bir süre istediği gibi uçabilir. Allah onun kanatlarını da buna uygun olarak yaratmış. Tıpkı diğer canlıların bedenini de onlara uygun olarak yaratması gibi.
1: Bu kadar büyük ayaklarım olduğunu düşünsene Yavuz. Nasıl taşırdım?
0: Tabii ya, kanatlar. Ağacın tepesindeki dutlara nasıl ulaşacağımızı biliyorum. Tabii. Ben bunları alayım. Teşekkür ederim enişte. Bunları da alayım. Sağ ol baba.
2: Bu uğraş hiç hayır alamet değil.
3: Benim de dutlara ulaşmanızı sağlayacak bir fikrim var. Hadi.
4: İki kanadın büyüklüğü aynı olmalı. Yoksa dengede kalamazsın. Denge çok önemli.
3: Git bakalım güzel kuş. Şimdi Yavuz, küçücük elleri sayesinde sizin elinizin giremediği yerlere uzanacak.
0: Bekle beni gökyüzü, ben geliyorum. Evet, uçuyorum. Ne? Uçamıyorum. Ay.
1: Gelmiyor.
0: Çünkü o tuttun benim burnum.
4: Yine nerelerden düştün Zeki?
0: Nereden başlasam ki anlatmaya? Sorma enişte, kolumu kanadımı kırdılar.
2: Koşulup kendimi tepeden aşağı attım ama uçamadım demiyordu.
1: Düşene babi kuşu gibi.
0: Ablam kanatları sayesinde uzun süre uçabiliyor dedi.
3: Ben onu ebabil kuşu için söyledim Zeki. Senin bedeninle onunki bir mi?
0: Ey yahari! Yüksek tepelerden uçarım sandım. Ebabil gibi hızlı aşağı düşeceğimi bilemedim ki. Kanadı yaparken olmayacaktım aceleci.
4: Sana dedim değil mi?
0: Keşke dinleseydim. Enişte mi?

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수시오에라 할 때 헤매는 선이 오르고

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan...

0: Duramaz. İlahi Hagu. Neyse ki Hagu için normal şeyler bunlar.
1: Hakkı. Hakkı.
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hagu. Hadi Hagu, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hagu. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hagu. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hagu, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hagu'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın! Yine Hagu ve müthiş çabası. Tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 결승 적시 결승 룻룻
1: Bakalım, bugünün konusu neymiş?
2: Bugünün konusu yeryüzü çarşısı oldu.

0: Gideceğiz ama size bir sürprizim var.
1: Kamptan başka sürpriz de mi var?
0: Elbette. İşte sürprizim. Ta ta ta tam.
1: Baba, orada hiçbir şey yok.
2: Abla, sanırım babam görünmezliği icat etmiş. Sürpriz dedi bu olmalı.

0: şey zamanlama hatası oldu sanırım. İşte sürpriz şimdi geliyor. Tatatatam. Yahu tata diyorum. Nerede bu sürpriz?
1: Vın vın vın vın vın vın. Hayırlı sabahlar cimcim, yeğencimlerim.
2: Hey, amcam gelmiş. Amca, ne güzel motosiklet bu.
1: Sevdin mi? Adı Mavi Panter.
3: Mavi Panter mi? İyi de amca, bu motor kıpkırmızı.
1: Aa, sahi ben hiç o yönden düşünmemiştim. Ne olacak şimdi bunun ismi?
2: Kırmızı Ateş olsun mu amca?
1: Olsun tabii ya. Ne güzel oldu.
0: Yahu iki saattir tatam diyorum. Bu tarafı işaret ediyorum. Ne diye gelmiyorsun?
1: Aa, geldim ya abi.
0: Tüm sürprizi bozdun.
2: Eyvah, erzak sepetimiz yok.
3: Nasıl yok? Ne demek yok?
0: Ne demek yok? Çünkü koymayı unuttum. Koymadığım için yok.
1: Aşk olsun abi. Kampa gelirken erzak çantası unutulur mu hiç? Neyse ki sen kampa gideceğiz deyince ben erzak çantası hazırlayıp kırmızı ateşe... Koymamışım. Tümden aç kaldık.
2: Ne olacak şimdi? Geri mi döneceğiz?
0: Hayır canım, gider yeryüzü çarşısından alışveriş yaparız.
2: Yeryüzü çarşısı mı? O da ne?
0: Rabbimizin bize sunduğu nimetleri bir düşün oğlum. Toprakta şifalı bitkiler, dallarında sebzeler, ağaçlarda meyveler, derelerde balık, daha neler neler. Böyle düşününce yeryüzü kocaman bir çarşı, değil mi?
2: O zaman hadi hemen çadırlarımızı kuralım da hava kararmadan yeryüzü çarşısından alışveriş yapalım.
1: Çadır kurmak çocuk işi, bana bırakın.
0: Ya sen ne anlarsın çadır kurmaktan?
1: Aşk olsun abi. Benim lakabım çadırların şahıdır. Şak diye çadır kurduğum için verdiler bu lakabı.
0: Hay. Asıl benim lakabım çadırlara fısıldayan adamdır. Kurayım da gör.

0: Çocuklar çadırları kuruvermişler.
1: Ben demiştim zaten çadır kurmak çocuk işi diye. Bak çocuklar 2 dakikada halletti.
0: Aha, elma ağacı. Hadi gidip biraz elma toplayalım. Bu ağacın bir sahibi var mı acep? İzin alsak?
2: Tek sahibim Mevla'dır. Bu ormanda onun rızasıyla bitiverdim. Bir kuşun gagasında taşıdığı minik bir tohumdum ben. Sonra buraya düştüm, toprakla buluştum. Mevla can verdi, ağaç oldum. Yeryüzü çarşısının bir üyesiyim. Sizlere dallarımda meyve, yapraklarımda oksijen sunarım. Göz hakkınız olarak ihtiyacınız kadarını alın ve size bu nimeti sunan Rabbinize şükrünüzü edin.
1: Abicim, burası bir orman. Bağ değil, bahçe değil. Mevla'dan başka sahibi yoktur bu ağacın.
0: Doğru diyorsun. Hadi, ihtiyacımız kadar alalım. Fazlasını alıp israf etmeye de lüzum yok zaten.
1: Bakın burası yeryüzü çarşısının manav reyonu. Buradan meyve alacağız.
3: Peki ödemeyi nereye yapıyoruz?
1: Burada ödeme yalnızca şükürle oluyor cimcim yeğencim.
0: Mevla'nın doğa vasıtasıyla bizlere sunduğu nimetlere şükretmenin en güzel...

0: güzel yolu doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak. Bu nimetlerin her daim var olması bizim dikkatli ve özenli tutumumuzla mümkündür.
1: Abi, baksana şurada semiz otları var.
2: Ben semiz otuyum. Mevla'nın bir hikmetiyim. Kendiliğimden biti veririm sağda solda. Vücudunuza faydalarım saymakla bitmez. Kalbe, kemiklere, sinir sistemine iyi gelirim. Hadi toplayın biraz. Afiyetle yiyip Rabbinize şükrediniz.
3: Evet, manav reyonundan ihtiyacımız kadar sebze ve meyveleri aldık. Sırada ne var?
1: Aha! Şu dereye baksana abi!
4: İçi balık doludur buranın. Hadi olta sallayalım, balık tutalım. Kampta pişirir yeriz.
0: Aha! Harika bir fikir buldum. Hadi dereden balık tutalım.
4: Ben ne dedim?
0: Canım ne fark eder? Ha sen, ha ben.
2: Ben dereyim. Mevla'nın hikmetiyim. Güzelliğim insana huzur verir. Tabiata can olurum. Sizlere balık veririm. Oksijen üretirim. Faydalarım saymakla bitmez. Hadi biraz balık tutun, karnınızı doyurun ve Rabbinize şükrünüzü gösterin.
0: Balık işi benden sorulur. Çocuklar söyleyin amcanıza da duysun benim lakabımı.
3: Çadırlara fısıldayan adam.
0: Canım onu mu diyorum Sefa? Hani bana altın olta derler ya, çok iyi balık tuttuğum için ha?
4: Abi amma da yaptın. Asıl benim lakabım.
3: Çadırların şahı.
4: O değil cimcim yeğencim. Benim asıl lakabım balık üstadı. Tek oltayla 5 balık tutarım ben.
0: Hadi salla oltanı da görelim kim daha iyi. Aha yakaladım. Gördün mü nasılmış kardeşim?
4: İşte bu kadar. Şimdi bu derenin meşhur balığı oltamda. Bakın bu balık ne balığı biliyor musunuz?
0: Çizme balığı sanırım.

0: Her balıkçı ilk denemesinde böyle şanslı olur.
1: Evet, buna acemi şansı derler ve bir daha tekrarlanmaz.
2: Demek ki sizde iki kere acemi şansı var.
0: Evet, onlar balık tuttu, biz de deredeki çöpleri temizlemiş olduk. Ama dereleri, denizleri kirletmemeye özen göstermeliyiz. Böylece onların bizlere sunduğu nimetlerden çok daha uzun süreler faydalanabiliriz. Evet arkadaşlar, kampa gelirken erzak çantamızı unuttuk ama çok şükür ki yeryüzü koskocaman bir çarşı. Bize sonsuz nimetler sunuyor. Üstelik hiçbir beklentisi olmadan.
2: Tek beklentisi var. Kıymetini bilmek, kirletmeyip temiz tutmak. Seni de tebrik ederim abi. Çok iyi akıl ettin yeryüzü çarşısı işini.
0: Ben de seni ederim kardeşim. Çok güzel yol gösterdin bize. Çok özlemişim seni.
2: Ben de seni. Seninle böyle tatlı tatlı atışmayı bile özlemişim.
3: Evet, yeryüzü bizlere sonsuz nimetler sunar. Bu nimetleri bize sunan Rabbimize şükrümüzü göstermenin en güzel yoludur doğayı korumak, kirletmemek. Böylece hem şükrümüzü göstermiş oluruz hem de doğa uzun yıllar bize güzel nimetler sunmaya devam eder. Minicik tohumdan kocaman elma ağacı, hiçbir bakım istemeden kendiliğinden büyüyüveren semizotu, dereden balık. Başka nerede var bu bol?

0: Ama bu kaynaklar tükenmez değil. O yüzden kıymetini bilip sahip çıkıp korumak gerek. Kaynakları korumak işte bu kadar basit.
1: Efendim, biz oynadık kıssayı, sizler alın.

0: Ay, ay, ay, ay, ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Ve çay makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Heh, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
1: Dayı.
0: Tamam ya. Tamam. Okul.

0: tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar, değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok. Harika fikir. Maşallah. Senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru. Ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
3: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
3: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynepciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüyün kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
1: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy
1: sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
1: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
4: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
1: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak? Ne yapsak?
3: Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçalara ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
1: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
1: Saati olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
0: Olmaz.
1: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
1: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım.
5: Çocuklar yardım edin, yakalayın canı.

0: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
1: Dayıcım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

0: çiçekle dolu olacak.
1: Evet, çok da eğleniyoruz çiçek ekerken.
0: Evet. Hadi bunu da şu başlığa ekelim.
1: Ha? Duydun mu?
0: Evet, kuş sesi. Ha?
1: İşte yine geldi.
0: Nerede acaba?
1: Ha? Ses yükseldi. Yaklaştık sanırım.
0: Evet.
1: Ha? Bu bir kuş. Ama neden uçmuyor?
0: Uçmak ne ki? Kımıldamıyor bile.
1: Kesin.

0: İnternette aradığın şeye bak.
1: Ne ya?
0: Kuş ilaçları nedir ya?
1: Ne yazayım?
0: Hasta kuşlar nasıl iyileştirilir diyebiliriz mesela.
1: İyi de hastalığının ne olduğunu bile bilmiyoruz da.
0: O da doğru.
1: Ne yapacağız peki?
0: Küçük hasta kuş. Ne yapacağız biz seninle?
1: Bilmem dedi.
0: Temel amcama mı sorsak?
1: Harika fikir.
2: Duyarlılığınıza hayran kaldım çocuklar. Aferin. Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır der peygamberimiz. Fakat
0: ne Temel amca?
1: Yoksa iyileşmeyecek mi?
2: Üzülme İmen.

0: Sadece her işi bir bilene sormalı diyecektim.
1: Bilene mi?
0: Evet. Hayvanların hastalıklarıyla ilgilenenlere veteriner denir.
2: Doktor gibi mi?
0: Evet Asya. Bir veteriner arkadaşım var. Hadi gidip ona götürelim.
1: Yaşasın!
2: Hadi küçük kuş, iyileştirelim seni.

0: Elhamdülillah. Çok çabuk iyileşti.
1: Evet, güçlü kuşmuş.
2: O zaman özgür bırakıyorum artık.
0: Güle güle.
1: Aa, ne güzel uçuyor.
0: Aa, şuna bak. Nasıl da uçuyor.
1: Güle güle.
0: Güle güle.
2: Ne dedi?
1: Teşekkür etti.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim, ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat ver.

0: Relim.
1: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
0: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
1: Çok şükür.
0: Gel sana ne göstereceğim.
1: Ne?
0: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
1: Ben de kılayım o zaman.
0: Birlikte kılalım.
1: Zemzem. Zemzem termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
1: Bardak yok ki.
2: Artık var.
1: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
1: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
2: Enes.
1: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
2: Evet, dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
1: Ne güzel.
2: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
1: Tamam, sen o yüzden bardakları getirdin.
2: Evet.
1: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
1: Harika, hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
2: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
1: Ne kadar güzel.
2: Biz de sofraya hurma ve zemzem suları koyacağız.
1: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
2: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
0: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
1: Baba bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
0: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
2: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
0: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
2: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
0: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşin nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanlar için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Aa, hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Aa, bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
1: Çok güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
0: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
1: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
0: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
1: Aa, peygamberimizin hayatı.
0: Medine hatırası olarak kabul et.
1: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
0: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
0: Çok güzel.
1: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam. Enes söylesin, ben biraz düşüneyim.
0: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
1: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
0: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
1: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
2: Biz de seni seviyoruz.
0: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
2: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
3: Allahu ekber, Allahu ekber.
1: Hadi herkes namaza.
3: Allahu ekber.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da. Niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Abimle oynayamayız yavrucuğum. Ödevi varmış dedim ya. Ah hayır yavrucuğum. Abime yardım edemeyiz. Çünkü onun ödevleri çok zor. Benim ödevim kolay yavrucuğum. Hayalimdeki evi yapacağım. Ama hayale dalamıyorum. Evim evim. Güzel evim. Evim. Hanimiş benim güzel evim. Hayale dalış sesi bile yaptım. Yine de hiçbir şey göremiyorum. Buldum. Ben hep uyumadan önce hayal kurarım. O zaman sanki uykudan öncemiş gibi yapalım yavrucuğum. Evim evim, güzel evim. Hanimiş benim güzel evim? Deniz. Evim denizli olsun.
1: Güneş panelimi arıyorum Cemre. Görebiliyor musun?
0: Ah abi, nasıl görebilirim? Gözlerimi açarsam hayalimden çıkarım.

0: Cemre, sen hayal aleminde misin şu anda?
1: Evet abi, öğretmenim ödev verdi. Hayalinizdeki evi çizin dedi. Ben de hayalimdeki evi geziyorum. Yani yüzüyorum. Çünkü evim denizli.
0: Denizli mi?
1: Evet, denizli. Şimdi evimi geziyorum, sonra oturup güzelce çizeceğim.
0: Güneş panelimi görmüş olman lazım Cemre. Dün akşam bu masanın üstüne bırakmıştım. Şöyle defter boyutunda katlanan çanta gibi bir şey.
1: Dün akşam masamda öyle bir şey buldum ve ben de çanta sandım ve de içine kağıtlarımı koydum ve de katladım ve de...
0: Evet.
1: Hah, düz kesemin içine koydum.
0: Hı?

0: Neyin var abi?
1: Ödevim var dedim ya Cemre. Bugün son günüm. Yarın okullar açılıyor.
0: Ah abi. Annem dedi, ben dedim dedi. Son güne bırakma dedim dedi. Dedi ama sen dinlemedin.
1: Evet dedi ve ben de dinlemedim. Hem de bütün yaz tatili boyunca. Bir de seni dinlemeyeyim Cemre ya.
0: Ama abi hep macera, hep macera.
1: Ne macerası Cemre? Senin için macera, benim için yapılacak işler. Bir dakika boş durduğumu gördün mü sen benim?
0: Yok, görmedim.
1: Bu ödev benim tatil projemdi. Fen bilgisi ödevim. Sürdürülebilir enerji ile ilgili. Bir maket ev üzerinde uygulamam gerekiyordu.
0: Maket ev mi? Sen tanıdığım en mühendis abisin. Şimdi otursan akşama kadar kocaman bir maket ev yaparsın.
1: Şimdi elimde bir maket ev olsa da hemen yapsam diyorum Cemre. Mesela bir bebek evi olsa. Onun çatısına güneş panelini sersem, sonra evin her yerine böyle renkli renkli lambalar yerleştirsem, güneş panellerini o lambalara bağlasam ve ev ışıl ışıl olsa.
0: Çok güzel. Işıklı bebek evi.
1: Tam olarak öyle. Işıklı bebek evi. Ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Bebek evi.
0: İşte burada. Işıklı bebek evini görmek için sabırsızlanıyorum abi.
1: Müsaade et kardeşim. Ne kadar hızlı bitirirsem o kadar erken göreceksin.
0: Üzgünüm abi ama sana yardım edemem. Çünkü benim de hayalimdeki evi çizmem gerekiyor. Bu evde benim projem abi. Ev bilgisi ödevim. Sana yardım edemiyorum çünkü hayalimdeki evi bitirmem gerekiyor.
1: Olsun kardeşim, düşünmen yeter.
0: Şimdi abi, bebek evini fişe takacağız ve rengarenk olacak, öyle mi?
1: Bebek evini fişe takmayacağız Cemre. Söylediğim gibi bu sürdürülebilir enerji projesi. Güneş panellerindeki enerjiyle evi aydınlatacağız.
0: Ve bunu sürekli yapacağız. Yani enerjiyi sürdüreceğiz.
2: Sürdürülebilir enerji demek doğada var olan herhangi bir kaynağı tüketmeden enerji elde etmek demek.
0: Yani enerjiyi güneşten alacağız ama güneş bitmeyecek.
2: Hay yaşa.
1: Aynen öyle canımın içi. Yaşasın.
0: Yaşasın. Başardık. Işıklı bebek evi yaptık. Abi, benim hayalimdeki evi de yapabilir miyiz?
1: Tabii yaparız canımın içi. Ver bakayım. Bu evin altındaki bahçe herhalde, değil mi?
0: Ah abi hayır. Deniz o. Uzun deniz. Akar bir deniz.
1: Akar bir deniz.
2: Bu evi yapabilirsen uluslararası mimarlık ödülü alırsın evlat. Ay hiç güleceğim yoktu.
1: Benim hala güleceğim yok dede. Ve korkarım bir süre daha olmayacak.
0: Bugün çok yoruldun abi. Yarın yaparsın benim evimi.
1: Ben bu evi yapamam Cemre.
0: Neden ama?
1: Çünkü böyle bir ev yok kardeşim.
0: Ah abi, tabii ki yok. Bu benim hayalimdeki ev, gerçek değil ki.
1: Gerçek olamaz zaten. Böyle bir

0: olamaz çünkü.
1: Olamaz mı?
0: Denizin üstünde ev mi olur? Hem de kaç tane yapmışsın?
1: Komşularım olmasın mı?
0: Hem evleri köprüde yapmışsın. İnsanlar nasıl geçecek karşıya?
1: Evleri kenara çekeriz. Hı? Onlar da geçerler.
0: Yok kardeşim, olmaz öyle şey.
1: Olmaz mı dede sahiden?
2: Olmuş bile.
1: Ha?

0: Olmuş sahiden. Tıpkı Cemre'nin yaptığı gibi. Denizli evler ama Karadenizli.
1: İlahi çocuk. Onlar ev değil evlat. Burası Irgandi Köprüsü. Namı diğer?
0: Yani diğer adıyla?
1: Çarşılı Köprü.
0: Vay! Bunlar da denizli dükkan o zaman dede.
1: Ama akar denizli.
0: Gerçekten de köprünün üstünde dükkanlar var. Sanki kapalı çarşının bir koridorundayız dede. Ama bunun üstü açık ve de altı deniz. Kimin aklına gelmiş ki böyle bir köprü yaptırmak dede?
1: Irgandi Köprüsü Sultan 1. Murat döneminde...
0: Murat Hüdavendigâr.
1: Evet. 1442 yılında Hoca Musluhiddin tarafından inşa ettirilmiştir.
0: Hoca madem neden cami veya medrese veya mektep inşa ettirmemiş ki?
1: O devirde tüccarlara da hoca ya da hacce denirmiş evlat.
0: Şimdi anladım köprüde neden dükkanların olduğunu.
1: Tahmin edeceğin üzere kendi de bir tüccar olan Hoca Musluhiddin, Azerbaycan'dan aldığı ipeği İtalyan tüccarlara satan varlıklı biriydi.
0: Bursa ipek ticaretinde de önemli bir yerdi değil mi dede?
1: Hem de nasıl. Bursa bugün bile ipeğiyle ülkemizde ve dünyada ayrı bir yere sahiptir. O devirde de yani 15. yüzyılda da önemli bir ticaret merkezi olan Bursa'nın mimarisinde tüccarların epey katkısı vardır.
0: Dede, köprü yaptırmak da sevap mıdır?
1: Elbette sevaptır evlat. İnsanların hayrına, onların hayatını kolaylaştıracak, geçimlerini arttıracak her türlü eylem Allah katında çok makbuldür.
0: Biz de bir sevaba girsek mi dede?
1: Girelim tabii Çelebi. Ne yapmak istersin?
0: Şu dükkan sahiplerinin geçimini arttırmak için bir limonata içmek isterim mesela.
1: Bir sade kahvede benden olsun.
0: Köprü eskiden de böyle miymiş dede?
1: Köprünün ilk yapıldığı dönemde de taştan olduğu 16 birim olmak üzere toplam 31 dükkanı ve bir mescidi olduğu rivayet ediliyor.
0: Kervanlar için bir şeyler düşünmemişler mi?
1: Dikkatin fevkalade. Elbette İpek yolu üzerindeki bu şehirde kervanlar da düşünülmüş evlat. Köprünün iki ayağındaki bölmelerde depolar ve ahırlar bulunurmuş.
0: Köprü şimdi nasıl peki?
1: Günümüzde köprü 16 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde bir kemerden oluşmakta. Çarşıdaki 18 dükkan da ahşaptan yapılmış.
0: Dede, buna Cemre bayılır. Alalım mı?
1: Alalım tabii. Ne kadar mutlu olur cimcime.
0: Bence bunu alalım. Al sana hayalindeki evi yaptım kardeşim derim.
1: Yok öyle. O ev yapılacak. Işıklı bebek evinden büyülendi de öyle oyaladık cincimeyi. Söz verdin. Akardenizli evi yapacaksın.
0: O zaman akşama kadar buradayız. Denizli çarşıyı iyice incelemem lazım.
1: Gönlünce incelersin.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

Ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir kuşum?

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler... Beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında... Dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? E şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi, darmadağın olan tezgahını görünce... Ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Cik cik!
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış.

0: Tekir kedinin bir suçu olmadığı, Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Değil.

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzemlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüzü çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu

Başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.

0: Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları takım mı kurmuşlar?
0: Evet, oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Hı, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapanma tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdiler. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunu ise en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam 9 adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım. Ondan sonra da teyzemlere gideriz der.
1: Canım annem.
2: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama. Hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: Anne, ne zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm. Arif baba? Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken?
2: Ben de.

0: Sizce de bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif Baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca mı?
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii ben de tam onu söyleyecektim.

0: Burada değil galiba. Ha, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas!
1: Allah!
0: Frene bas! Basamıyorum! Ne? Selamünaleyküm Gazanfer amca.
2: Aleykümselam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
2: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
2: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmacayla ilgili bazı sorular var da.
3: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
2: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Hayır.
0: Peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım. Hı?

0: zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş, baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında
3: aradığımız kelime hayır.
0: Evet.
5: Hayır.
0: Nasıl yani hayır?
5: Yok yani evet hayır.
0: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah'a şükürler olsun sonunda vardık.
0: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
5: Yanlış görmemişiz.
0: Evet, hayır yazıyor.
5: Evet, hayır mı?
0: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
3: Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
0: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
5: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
2: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
5: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
2: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
5: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
2: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
5: Aman!
2: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
0: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
5: Ama niye?
0: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
5: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim, imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı Baba'yla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyorum.
0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tesbihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tesbihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
0: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Al.

0: dostum, bu tesbih bir harika. Şey...
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak, kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı Baba'dan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
0: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
0: Evet. İşte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
0: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
0: Evet hocam. Dün evinden bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki bir gün?
0: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
2: Biraz daha kalsın istemez miydin?
0: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
2: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
0: Tamam hocam. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

0: Ha? O da kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Huu! Yetişin komşular.
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları Damla Kehribar'dan. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Ha, dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa be. İşte oldu. Allah'tan zamanında yetiştim. Yine de anlatırım Emine neler olduğunu.

Nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari.

0: olsun Emin. Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
1: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
0: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
0: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam, selam hocam.
4: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim.
3: Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
0: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
0: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
1: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
0: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
1: Ama ben gelirken tesbih aynaya uğradım. Tesbih orada yoktu.
0: He? Yok muydu?
1: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
0: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
1: Hadi. Hadi.
0: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
0: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
1: Yoktu, gözlerimle gördüm.
0: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
1: Bu durak fazla mı yani?
0: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
5: Şöyle olur Zehracığım. Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
0: Hakkı Baba!
5: Evet Emin. Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
0: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı Baba.
5: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
0: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
5: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı Baba.
5: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar, heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı Baba.
1: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
0: Hangisi gibi çay var? Ortamı.
1: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
3: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
1: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
5: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
1: Evet Hakkı Baba, çok güzel.
5: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
1: Ama bu çok kıymetli.
5: Senden daha kıymetli değil Harun.
1: Allah razı olsun Hakkı Baba.
5: Amin. Cümlemizle.
6: Hayır Karga Efendi, bu sefer olmaz.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga beş kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay değil.

0: demek ha?
1: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
0: O halde oyalama beni Fikri.
1: Dur yahu, nereye?
0: Duramam, çok işim var.
1: E nereden çıktı birdenbire?
0: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
1: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
2: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: Kaynaklı Yolculuk.
1: İşte incilerim, çiçekli vadi burası. Fazla uzaklaşmadan keşif yapabilirsiniz.
2: Hey!
3: Yine geç uyudun değil mi Kıpır?
2: Birazcık. Hamak! Şurada biraz uyuyabilirim.
4: Sütlaç, gel. Biz de çiçek toplayıp kendimize taç yapalım.
5: Harika olur. Geliyorum.
3: Ben de biraz etrafı inceleyeyim en iyisi.
6: Ben ne yapsam?
2: Puf, sen de bana ninni söyler misin?
6: Ben mi? Ninni mi?
2: Azıcık.
6: Tamam. Gözlerini kapatsana.
2: Kapattım.
6: Uyusun da büyüsün ninni kıpıra.
2: Salla salla. Hamağı da salla dostum.
6: Tamam tamam. Uyusun da büyüsün ninni kıpıra. Pış pış kıpıra. Uyu kıpır uyu. Büyü kıpır büyü.
2: Oo, oldu sayılır.
6: Kıpır oldu mu?
2: Bu denizlerin en büyük icadı olacak. Artık istediğimiz yere hemen gidebiliriz.
6: Başarabilir miyiz sence?
2: Ben bilim balığı Kıpır. Hayal ettiğim her işi başarabilirim.
6: Evet, sen bilim balığı Kıpır. Başarabilirsin.
2: Hadi Puf, bas düğmeye.
6: Başardı.
2: Güçlü dostum benim.
3: Kıpır. Buraya nasıl geldin? Yoksa başardın mı?
2: Evet, başardım. Işınlanma cihazını keşfettim. Artık istediğimiz yere ışık hızında.

0: gidebiliriz.
1: Harikasın Kıpır, harika.
2: Kıpır, Kıpır.
0: Harikasın Kıpır, harika. Öğretmenim, çok güzel bir rüya gördüm.
1: Yine ne hayaller kurdu acaba?
0: Öğretmenim, rüyamda ben büyümüştüm.
1: Peki biz?
0: Siz de büyümüştünüz tabii.
3: Sonra ne oldu Kıpır?
0: Bilim balığı olmuştum ve bir icat yaptım.
1: Ben ne yapıyordum peki?
0: Sen rüyamda spor salonundaydın. Aramızda çok mesafe vardı.
4: Peki sonra?
0: İcadım bir ışınlanma cihazıydı. Başarmıştım.
3: Yani süper hızla yolculuk yapabilmemizi sağlayan bir taşıt gibi.
0: Evet, ama tabii sadece bir rüyaydı.
3: Evet, sadece bir rüyaydı. Belki büyüdüğünde birçok icat yapabilen bir bilim balığı olursun Kıpır. Kim bilir?
0: Çok isterdim ama bu mümkün değil ki.
3: Neden olmasın? Siz hiç Tırtıl'ın Hayali masalını duydunuz mu?
2: Hayır!
3: Hadi dizilin bakalım yamacıma. Size Tırtıl'ın hayalini anlatayım. Küçük bir tırtıl toprakta sürünerek zorlukla ilerliyormuş. Tek hayali biraz ilerideki ağaca tırmanabilmekmiş. Çünkü yaprakları çok lezzetli görünüyormuş. Ama minik tırtıl için bu yol çok uzunmuş. O vazgeçmeden sürünmeye devam etmiş. Aniden bir rüzgar çıkmış. Tırtıl önce paniklemiş. Rüzgar onun için çok şiddetliymiş. Tırtıl gözlerini kapatmış ve rüzgarın etkisiyle savrulmuş.
4: Ay, canım küçük yeşil tırtıl.
3: Tırtıl zor da olsa doğrulmuş ve bir de bakmış ki ne görsün. Sürüklendiği yer tam da hayalini kurduğu ağacın dibiymiş. Tırtıl yaprağa daha da yakınlaşmış. Ağaca tırmanmaya başlamış.
1: Kıyamam. Tırtılcık çok yorulmuş olmalı.
3: Yorulmuş, evet. Tırmanmış, tırmanmış ve sonunda yaprağa ulaşmış.
1: Sonunda!
3: Afiyetle yaprağını yerken gökyüzüne bakmış. Bembeyaz bulutları ve güneşi görmüş. Bulutlar ne kadar da uzakmış. Yeni hayali gökyüzünde uçmakmış.
4: Bu imkansız. Bir hayal tırtılcık.
3: Tırtıl geceyi yaprağın üzerinde geçirmiş. Tüm gece rüyasında gökyüzünü görmüş. Sabah olduğundaysa tırtıl ortada yokmuş.
1: Yine mi rüzgarla savruldu yoksa?
3: Hayır incilerim. Yaprağın üzerinde beyaz bir koza varmış. Koza yavaşça açılmış. İçinden rengarenk bir kelebek çıkmış.
0: Peki tırtıl? Kelebek tırtılı bulabilir belki.
3: Bulamaz. Çünkü kelebek tırtılın ta kendisiymiş. Tırtıl sonunda kelebek olmuş ve hayalini kurduğu gökyüzünde güzel kanatlarıyla doya doya uçmuş.
4: Ne kadar güzel bir hikayeydi öğretmenim.
3: Tırtıllar biraz büyüdüklerinde kendilerine beyaz kozalar örer ve belirli bir zaman sonra kozadan kelebek olarak çıkar incilerim. Uçamayan tırtıllar için gökyüzü bir hayaldir ama kelebekler için artık gökyüzünde uçmak mümkündür.
0: Belki ben de tırtıl kadar çalışırsam, uğraşırsam...
1: Bir bilim balığı olabilirsin.

0: Renklerin dansına hazır mısınız incilerim?
1: Benim önümde sadece su var.
0: Sabırlı ol Kıpır. Şimdi su teknelerimize birer damla renk damlatalım. Hadi siz de yapın.
2: Aa, renk suyun içinde dağılıyor. Artık suyun rengi turuncu.
0: Şimdi dilediğiniz ikinci rengi damlatın incilerim.
1: Morun üzerinde dans eden sarı renk.
0: Sağ tarafınızdaki ince çubuklarla renklerin üzerine zarifçe şekil verin incilerim.
1: Sağ taraf mı?
2: Orası sol taraf Lila. İşte.

0: çubuğun burada.
1: Şimdi sol taraftaki kağıdınızı benim gibi renkli ve desenli suyunuza batırın incilerim.
2: Sol taraf. Heh, işte kağıdım.
0: Ah, of of. Ah, kağıdım nerede?
2: İşte sol tarafında. Ama sen kağıdını bulamazsın ki Puf.
0: Ama neden?
2: Çünkü sağ tarafta arıyorsun.
1: İşte karşınızda Ebru sanatı.
2: Ebru mu?
1: Evet incilerim. Yaptığımız bu çalışmaya Ebru sanatı diyoruz. Kaldırın kağıtlarınızı ve çıkan şekillere bakın.
3: Aa, pembe ve sarı şekiller. Sudaki şekiller artık kağıdımda.
4: Ay! Vay başıma gelenler. Ay!
1: Yengeç, çerçevenin içinde ne işin var?
4: Sormayın öğretmen hanım. Başıma neler geldi neler. Kaju yeni evine taşındı. Ona bir ev hediyesi hazırlamak istedim.
0: Çıtalardan yapılmış kocaman bir çerçeve yapmışsın.
4: Çok doğru. 4 tane çıta buldum. Bakın 1, 2, 3, 4. Hem de dümdüzler. Ama bir şey eksik gibi.
3: Evet, istersen hediyeni çok daha güzel yapabiliriz.
1: Yine neler geçiyor aklınızdan incilerim?
3: Toplanın, bir planım var.
2: Bu harika bir fikir.
0: Artık çok daha güzel bir hediye oldu.
4: Ebru sanatından kocaman bir pano. Kaju buna bayılacak. Bu hediyeyi hep birlikte götürelim. Zaten tek başıma bunu taşıyamıyorum. O kadar büyük ki.
0: Hey! Ah, daha ne kadar kaldı?
4: Kaju dostum denizin en dibinde. Sakin bir yere taşındı ve epey de uzakmış.
3: Baksanıza. Yol ayrımına geldik.
4: Sağdan mı gideceğiz, soldan mı?
1: Kaju'yu aramalısın yengeç. O sana yolu tarif eder.
4: Hiç ama hiç gerek yok. Hafızam iyidir benim. Bana sol taraftaki eğri yoldan demişti.
2: Aa, tablo neden gelmiyor?
0: Hah, işte. Hadi bu taraftan.
3: Güçlü. Burası sağ taraf. Ayrıca yola bak. Dümdüz yol. Eğri yol burası.
0: Aa, sen de haklısın Lila.
4: Ah Kaju. Nereden buldun burayı? Kendine macera mı arıyorsun?
1: Yokuş aşağı doğru yüzeceğiz incilerim. Dikkat edin.
3: Ay, hızlanıyoruz. Neler oluyor?
0: Uçmak istemiyorum.
3: Neden? Of, çok eğlenceli.
0: Kanatlarımız yok çünkü.
5: Burayı da şöyle güzelce boyarsam evim şahane olacak. Hmm, desenli mi yapsam acaba? Ne güzel bir pano. Duvarıma da ne çok yakıştı. Hem de üstünde dostlarımın resmi var.
4: Hayır dostum, üzerinde biz yokuz. Ufak bir kaza geçirdik.
2: Ne maceraydı ama.
5: Teşekkürler dostlarım. Çok güzel bir ev hediyesi. Ebru sanatının üzerinde balık desenleri.
4: Bir de yengeç tabii.
1: Kaju, yeni evin hayırlı olsun. Ama Mercan Yaya biraz uzak değil mi?
5: Hayır, sağ taraftan gelirseniz oldukça yakın öğretmen hanım.
2: Sağ taraf mı? Yengeç, hani hafızan çok iyiydi.
0: Sen bizi sol taraftan getirdin.
4: Ufak bir karışıklık oldu sanırım. Üzgünüm dostlarım.
6: Sağ mı, sol mu? Hadi bulalım. Yüzgeçlerimizi yana koyalım.

0: yol dümdüzdür. Soldaki yol kıvrım kıvrım.
1: Hangi taraf olacak yönümüz? Bir sağ, bir sola, düzer, buluruz.

0: Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım

0: Ya Bera?
1: Dişim ağlıyor. Tepelerin, ağaçların, çiçeklerin üzerine güneş doğmuş, cıvıl cıvıl bir gün başlamıştı. Kelebekler rengarenk çiçeklerin üzerinde uçuşuyor, tavşanlar havuçlarını yiyordu. Çocuklar bahçelere çıkmış, oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera, babaannesiyle dedesinin evine gelmişti. Burayı öyle çok seviyorlardı ki. Ağaçlar, tarlalar, bahçeler, hayvanlar. Her şey çok ama çok güzeldi. Babaannesi bahçelerinde marullar, maydanozlar ve havuçlar yetiştiriyordu. Yeni topladığı havuçlardan ikisini çeşmede güzelce yıkadı. Hemen torunlarına uzattı. İki küçük kardeş dalından yeni kopmuş meyve ve sebze yemeyi çok severdi. İştahla havuçlarını alıp babaannelerine teşekkür ettiler. Babaanne keçiye de taze yeşillikler vermişti. Çocuklar da keçi de çok mutlulardı. Havuç gerçekten çok lezzetliydi. Ayla hemen kocaman açtığı gözlerini kardeşine gösterdi.
2: Bak Bera, şimdi gözlerim daha da iyi görüyor,
1: dedi Ayla. Havuç gerçekten çok faydalı bir sebzeydi. Göz sağlığına iyi gelirdi. Hastalıklara karşı direnci de arttırırdı. Dişlerin temizlenmesine de yardımcı olurdu. Bera havucunu afiyetle yerken

Bir anda ah diye feryat etti. Ayla hemen telaşlandı. Kardeşinin nesi vardı? Bera ağzını gösterdi. Dişim ağrıyor. Ayla hemen annelerine gidip haber vermek istedi. Bera'yı doktora götürmek gerekebilirdi. Bera heyecanla gerek yok diye araya girdi.

0: maddeleri çalışmaya çoktan başlamıştı. Tahterevalli için uzun bir tahta hazırlamıştı. Pürüzsüz olsun diye tahtayı zımparalıyordu. Ayla ve Bera tahtayı iyice incelediler. Oturmak için özel bir köşeye ve tutunmak için de demirlere ihtiyaçları vardı. Ama demirleri yoktu. İşte tahterevalli için demirler. Dede hemen demirleri aldı ve tahtaya monte etti. Artık çocuklar sallanırken demirlere tutunabilecekti. Şimdi de tahtanın sallanabilmesi için yüksek, sağlam ve düzgün bir taşa ihtiyaçları vardı. İşte sağlam bir taş. Dede tahtayı taşın üzerine güzelce yerleştirdi. Sonunda tahterevalli hazırdı. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeyle dedelerine sarılıp teşekkür ettiler. Sonra tahterevalliye oturup sallanmaya başladılar. Bir yukarı, bir aşağı. Çok ama çok eğleniyorlardı. Bera bir anda "Ah!" diye feryat ederek sallanmayı durdurdu. Dikkatlice indiler tahterevalliden.
1: "Neyin var Bera?"
0: diye merakla sordu Ayla. Bera sallandıkça dişi ağrıyordu. Ayla hemen annelerine gitmek istedi. Ama Bera yine karşı çıktı. Ağrısı şimdi geçmişti. Ama artık canı pek sallanmak istemiyordu. Ayla bunun üzerine seksek oynamayı teklif etti. Ama bir tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte bir tebeşir. Ayla neşeyle seksek oyunu için kutuları çizdi. Taş atıp oynamaya başladılar. Sıra Bera'ya gelmişti. Bera taşını attı ve zıpladı. Ama her zıplayışında "Ah!" deyip dişini tutuyordu. Bera sonunda oynamayı bıraktı. Hoplamalı zıplamalı oyunlar oynamak dişini ağrıtıyordu. Ayla bunun üzerine elma toplamayı teklif etti. Hemen sepetlerini alıp elma ağacının altına koştular. Olgunlaşmış elmaları bir bir toplayıp sepetlerine attılar. Sonunda sepetleri dolmuştu. Elmalar öyle güzel görünüyorlardı ki birer tane yıkayıp yemek istediler. Neşeyle çeşmeye koştular. Güzelce yıkadıkları elmaları afiyetle yemeye başladılar. Ama o da ne? Bera'nın dişi yine çok ağrımıştı. Hem de öyle çok ağrımıştı ki Bera kocaman bir "Ah!" etmişti. Bu kadar çok mu ağrıyordu dişi?
2: "Dişim ağrımıyor, resmen ağlıyor,"
0: diye acıyla seslendi Bera. Artık gerçekten annelerine gitmeleri gerekiyordu. Hemen eve koştular. Bera acıyla dişini annesine gösterdi. Zaten iki küçük kardeşin de dişlerini doktora gösterme zamanları gelmişti. Anne hemen babalarına haber verdi. Ve tüm aile doktora gitmek için yola çıktı. Ayla ve Bera diş doktoru için güzel bir...

İyi ki gitmişlerdi diş hekimine. Hem Ayla hem Bera muayene olmuştu. Diş hekimi öyle nazik, öyle tatlıydı ki onu çok sevmişlerdi. Bera'nın dişi sonunda iyileşmişti. Artık hiç ama hiç ağrımıyordu. Neşe ile babaannelerinin evine geri dönmüşlerdi. Dede ve babaanne çocukları çok merak etmişti. Babaanne ve dede torunlarının iyi olmasına çok sevinmişlerdi. İkisine birden sevgiyle sarıldılar. Bera sonunda elmasını afiyetle yiyebilecek, oyunlarda çekinmeden hoplayıp zıplayabilecekti. Ah Bera, doktora gidip dişlerini göstermenin bu kadar kolay bir şey olduğunu bilseydi hemen giderdi. Şükür ki geç olmadan bunu öğrenmişti. Bir daha bir yeri ağrırsa hemen koşarak annesine, babasına ve büyüklerine söyleyecekti. Diş hekiminden dönen iki küçük kardeş bahçelerinde oyun oynamanın keyfini çıkarmıştı. Tahterevalli'de doyasıya sallanmış, meyveler, sebzeler toplamış, keçiyle zıplamışlardı. Nihayet güneş tepelerin arkasına saklanmış ve evlere dönme vakti gelmişti. Ayla ve Bera yemeklerini yemiş, dişlerini fırçalamıştı. Yıldızlar gökyüzünü sarınca nihayet uyku saati gelmişti. Ayla ve Bera ne çok şey yaşamıştı bugün. Babaannelerinin bahçesinde yetişen sebzeleri, meyveleri yemişlerdi. Dedeleriyle tahterevalli bile yapmışlardı. Bera dişinden rahatsızlanınca doktora bile gitmişlerdi. Şükürler olsun ki sonunda Bera iyileşmişti. İki küçük kardeş babaannelerinin evine geri dönmüştü. Bahçenin ve oyunların keyfini çıkarmıştı. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Önce oynadık bahçede, keçi de hep peşimizde. Tahterevalli yaptık dedemizle, sallandık kardeşimle Neşe'yle. Ah nereden geldi bu ağrı bilmem ki. Bera'nın dişi resmen ağladı. Diş hekimiydi sadece çaresi. Doktora gittik geldik mi, tüm dertlerimiz bitti gitti. Tüm dertlerin derman bulduğu, çocukların sağlıkla oyunlar oynadığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğrendin?

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı.

0: düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
0: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
0: Verdim verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
0: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Hay hak. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Ne yiyorsun öyle Karagöz?
1: Etli pilav yiyorum Hacivat.
0: Ama o pilav değil ki. Leblebi.
1: Madem ne yediğimi görüyorsun, neden soruyorsun?
0: Usuldendir Karagöz.
1: Usulden filan değil, bakkaldan.
0: Öyle değil Karagöz. Usul, usul.
1: Usul, usul sokuluyorsun yanıma. Gözün leblebilerimde. Fark ettim onu.
0: Aşk olsun Karagöz. Benim ne işim olur senin leblebilerinle? Tokum ben.
1: Uydurma Hacivat. Sen hep açsın. Boşuna oturma Hacivat. Leblebimden veremem.
0: Yahu leblebi yemeğe mi oturdum sanki? Az biraz sohbet edelim demiştin.
1: Ne zaman dedin? Duymadım.
0: Canım diyorum ya şimdi. Anlat bakalım.
1: Ne olsun işte. Yuvarlanıp gidiyoruz.
0: Daha nasılsın Karagöz?
1: Yuvarlanmadan da gittiğim oluyor.
0: Bak sen şu yüze ya. Allah Allah.
1: Leblebiler nerede? Yahu bütün leblebiyi ne ara yedin?
0: Beygir, sana kaç defa dedim. Çifte attığın hayvanları üstümüze fırlatmayı bırak artık. Şu boş tarafa doğru fırlat yahu.
1: Çifte vurma demiyor da dikkatli vur diyor.
0: Yani senin keçi hariç tabii canım. Keçiye hiç vurmama.
1: Ha şöyle.
0: Yoksa diğer hayvanları nereye fırlatırsa fırlatsın.
1: Yani.
0: Bizim beygir bu aralar taze ot bulamıyor da Karagöz amcası. O yüzden taze ot gördün mü çıldırıyor.
1: O zaman yem yesin.
0: Aa Karagöz ah. Evde yem mi kaldı?
1: Sorma be Hacivat. Aynı durum bende de var. Kış gelince ne yapacağız bilmiyorum.
0: Hayvanlar açlıktan ölür.
1: Aman Allah korusun.
2: Selamın aleyküm canlarım.
0: Aleyküm selam.
2: Ne yaparsınız bakalım?
1: Leblebi yiyordum. Hacivat da geldi leblebi yedi. Leblebi bitti. Şimdi leblebi yemiyoruz. Yani yemiyor da olabilirdik. Ama ye...
2: Tamam canım anladık.
0: İş güç işte. Ne olsun sen ne yapıyorsun?
2: Ne yapayım? Yeni bir tohum aldım. Ekmeye gidiyorum.
1: Tohum mu? Ne tohumu?
2: Aslında bunu size söylememem gerekiyor. O yüzden hiç ısrar etmeyin.
0: Yahu söylesen ne çıkar?
2: Söyleyemem.
1: Ya söyleyiver işte.
2: Olmaz.
0: Meraktan öldürme bizi yahu.
2: Kesinlikle söyletemezsiniz bana. İşte böyle dostlar. Tohumun adı yedi veren. Bu tohumu bir ekiyorsun, dağ gibi ot veriyor. Çıkan otları da biçip, kurutup bir güzel yıllık yem haline getiriyorsun. İster misiniz?
0: İsteriz.
2: Tamam.
1: Peki kaç para bu? Çok pahalı değildir inşallah.
2: Yok canım.
0: Şuna bak yahu. Benim o kadar param olsa leblebi alırdım.
1: Hacivat girme o konuya.
0: Ama çok para yahu.
1: Orası öyle. Neymiş? Yedi verenmiş. İsterse bin versin.
0: Sanki bizde leblebi gibi çok para var.
1: Hacivat.
0: Tamam. Leblebi demeyeceğim. Bir daha leblebi yok. Ne leblebisi yahu? Ne var yahu? Sanki leblebi dedim.
1: Yeter.

0: Dede hayvan ya. Düğün yok ki oynamaya, cenaze yok ki ağlamaya gitsin. Bay bay bay bay bay bay bay bay.
1: Karagöz, Karagöz. Benim beygiri gördün mü?
0: Ya. Sen keçiyi gördün mü peki?
1: Ha? Keçi de mi yok?
0: Evet, gitmiş.
1: Birlikte gitmiş olmasınlar.
0: Nereye gidecek? Tam da yem vereceğim saatte.
1: Yem mi? Yemin var mı ki?
0: Yok.
1: Ne verecektin ki?
0: Bilmem, düşünmedim.
1: Eyvah eyvah.
0: Ne oldu?
1: Bunlar evden kaçtı.
0: Yapma ya. Bir avuç yem için mi terk ettiler bizi?
1: Bir avuç yem dediğin hayatta tutuyor onları.
0: O da doğru. Peki ben keçisiz ne yapacağım?
1: Seni bilmem de ben beygirim olmadan yaşayamam.
0: Öyleyse gidip bulalım Hacı Cavcam.
1: Bulsak ne olacak Karagöz? Hani verecek gemimiz mi var? Yine kaçarlar.
0: O da doğru. Ne yapacağız peki?
1: Bilmem. Yem bulmak lazım.
2: Yedi veren.
0: Vay vicdansız vay. Bir kuruş indirim yapmadı.
1: Parayı da sağdan soldan borç aldık. Nasıl ödeyeceğiz bilmem.
0: Keçim dönsün de gerisini düşünmüyorum Hacivat.
1: İnşallah borç aldığımız adamlar da düşünmüyordur Karagöz.
0: Canım dert edecek ne var? Dağ gibi ot olacak. Hepsini yiyecek değiller ya. Yetecek kadarını ayırır, kalanı satar, borcumuzu öderiz.
1: Doğru dersin Karagöz. Gidip yedi vereni ekelim. Erkenden de kalkıp otları biçeriz.
0: Sonra da gidip beygirle keçiyi buluruz.
1: Aynen öyle. Şu işe bak. Bu nasıl iş anlamıyorum. Bir tek ot bitmedi.
0: Benim olan otlar da kurudu.
1: Ah ah, kazıklandık Karagöz, kazıklandık. Eğer gerçekten daha kadar ot verseydi, bunu bize satacağına kendi ekerdi. Samanını satıp bizden aldığının 10 katını kazanırdı.
0: Doğru. Nasıl da düşünemedik.
1: Ama benim adım Hacivat ise ben de bunun intikamını almayı bilirim.
0: Benim adım da Karagöz ise ben de seninle birlikte gelirim.
3: Hayırdır beyler? Haber göndermişsiniz gelsin diye.
4: Sende bir tohum varmış Açık Göz Efendi. Neydi adı? Yaşeren miydi? Geberen miydi?
3: Ha, yedi veren diyorsunuz.
1: Ha, o.
3: Nereden duydunuz?
0: Hacivat'la Karagöz'den duydum.
3: Peki ya ne yapmışlar tohumu?
1: Bilmem, daha ekmemişler.
3: Ha, iyi iyi. Ekince görecekler bereketi.
0: Hadi inşallah.
3: Siz de mi istiyorsunuz?
1: Tam üstüne bastınız canım efendim.
3: Tabii, ne demek? Bolca var bende ondan ama biraz pahalı.
4: Fiyatını biliyoruz efendim. 5 altın akçe. Yine de almak istedik.
3: Öyleyse sorun yok.
1: Ama bizde para yok.
0: Onun yerine şu gördüğün elmas var.
1: Bende de kocaman bir altın var.
3: Uf, şunlara da bak.
0: Ama bu elmas çok pahalı.
1: Altın da öyle.
3: Olsun canım. Ben size istediğiniz kadar tohum veririm.
0: Canım ne yapalım o kadar tohum?
3: Ya ne istiyorsunuz?
2: Paramızın üstünü.
3: Nasıl yani?
0: Bu elmas en az 10 altın akçe eder. Tohum 5 altın akçe olduğuna göre sen de bana 5 altın akçe geri vereceksin.
1: Benim altınım da 10 altın akçeydi.
3: Bende o kadar para yok.
0: Hacivat'la Karagöz'den aldıklarım var ya.
3: Yahu ben onları harcadım.
1: Öyleyse biz gidelim. Paran olduğunda tekrar geliriz.
0: Evet. Hadi gidelim biz.
3: Durun yahu durun. Az pazarlık edelim.
0: Pazarlık edecek vakit yok efendim. Ya alışverişi yapalım ya da bırak bizi gidelim.
3: Of, tamam kabul. Verin bakalım şunları.
1: Çok teşekkür ederiz.
3: Ne demek beyler, ben teşekkür ederim.
0: Paramızı aldık Hacıvan.
1: Aslında daha çok para alırdık da biz onun kadar kötü insanlar değiliz.
0: Ya Hacıvan, keçiyle beygiri nasıl bulacağız?
1: Ben nereden bileyim?
0: Ne oldu?
1: Karagöz. Bunlar bizimkiler değil mi?
4: Ben sizinkileri tanımıyorum Hacı Cavcav.
1: Öyle değil ya. Beygirle keçi.
0: Bakayım. Vallahi onlar. Keçi!
1: Beygir!
0: Neredeydiniz siz ya?
1: Ne dedi?
0: Ot yemeye çıkmışlar. Gece niye gelmediniz?
1: Ne dedi?
0: Gelmişler. Biz görmemişiz. Sabah geri çıkmışlar. Kış gelip otlar kuruyunca ne yapacaksınız? Aç kalırsınız vallahi.
1: Ne dedi, ne dedi?
0: Allah kerim, kış gelince düşünürüz dedi.
1: Bir sor bakalım keçiye.
0: Sen kendi beygirine sorsana ya. Benim keçim danışma memuru mu? Allah Allah.
1: Nereye gittiniz siz? Gece niye gelmediniz? Peki kış gelince ne yapacaksınız? Sen zahmet etme, ben söyleyeyim. Allah kerim beygir efendi. Allah kerim.
0: Gelsene. Gelsene.
1: Şükür bunu anlayabildin.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum.
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım.
5: Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
6: Savunma mı?
7: Hayır, kavurma.
6: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
5: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
6: Tamam ama siz de hücuma ağırlık verin. Bugün de komikliğim üstümde.
0: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
8: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
0: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
8: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1 tane yersin susulmaz.
0: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
8: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
0: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
2: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
9: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
5: Ne kuşlarının keyfi yerinde.
2: Eğitimler çok eğlenceli galiba.

0: Gani Bey, işini iyi yapıyor maşallah.
1: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
2: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
3: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
0: Pas atınca hemen yakalıyorlar topu.
4: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
2: Harika bir fikir.
4: Cidden mi?
2: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
3: Ama deve kuşları uçamaz ki.
2: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak.

0: Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
1: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
2: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
3: Çok yorucu olur.
4: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
0: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
4: Yakala!
2: Tekrar sende.
4: Top! Al bakalım.
0: Savunmayı geçemiyoruz.
4: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
0: Tamam. Hadi öyle deneyelim.
4: Hadi! Hadi! Tekrar deneyelim. Burak! Sen de! Top! Yakaladım!
0: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız.
5: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
6: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
5: Yani neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
6: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
5: Peki nedir bu büyük taktik?
6: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
5: Zaten öyle olmuyor mu?
6: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
5: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz. Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat üçlü savunmaya doğru.

0: geliyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
1: Hala durmadı. Bu çok tehlikeli.
0: Oyunculardan biri yaralanabilir.
2: Al, hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
0: İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
3: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
4: Uçmadı Gani. Zıpladı, zıpladı.
3: Olsun. Az daha zorlasan uçar bence.
1: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hani'ye güzel bir pas. Hani Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Şut ve gol! Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
5: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
6: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
2: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
4: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
6: Yapabilir miyiz ki?
7: Ben yaparım.
1: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hani'ye bir pas. Hani üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Adane! Hani Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hani Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
5: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
1: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Girdi ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
2: İşte bu.
6: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
2: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
8: Evet, deve kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
2: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
9: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
6: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
2: Tabii, öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya.

masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişirdi annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem. Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefes olmuş. Ellerine sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için de ayrıca teşekkür ederim.
2: Rica ederim canım.
0: Çocuklar, anneye teşekkür yok mu?
3: Teşekkür ederiz anne.
0: Hadi yumurtadan yiyin. Öyle lezzetli ki gidip tavuğa teşekkür edersiniz o derece.
1: Yemem.
4: Ben de.
0: O zaman sütünüzü için.
1: Yine mi süt?
4: Portakal suyu olsaydı içerdim.
1: Her gün yemek yiyoruz.
0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: Neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi?
1: Hı-hı.
0: Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı.
4: Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem. Ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin.
4: Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
4: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi.
4: İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
2: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
4: Ben çok çizerim.
1: Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
2: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
2: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir isim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun vun vun vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat, daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.
1: Ne güzel.
3: Hatta onları özledim.
0: Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar.
3: Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
1: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
3: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
1: Ablam mı?
3: Halam.
0: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
0: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
0: Acıkmıştım tam da. Tada! Ne? Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
1: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
5: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
1: Ne kurabiyesi abla?
5: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
0: Ha? Şükür mü?
5: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
1: Hani şekerpare olan.
5: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
5: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
5: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
1: Ya. Hadi gözün aydın.
5: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
1: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
5: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
0: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
5: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

Talip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var, diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.
3: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1, 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım.

0: Burada Efe. Efe arkandayım.
1: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin artık Ebe.
2: Küs küs. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
3: Şşş, sessiz ol.
4: Tamam.
2: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
5: O şey de ne?
0: Yakaladım.
2: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: Can, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
3: Demir, kaç.
1: Köstebek de var.
5: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
2: Kaç Mirmir, kaç.
3: İmdat! Mirmir'in maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
1: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
0: Hadi koşun bakalım.
2: Temtem, yardım et.
4: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
2: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş.
6: Evet.
2: Her yerim ıslak ve yaş.
3: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
2: Göz göz. Bu kadarcık dala yetişemem ki.
5: İşte köstebek orada.
1: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
5: Bu iş gizemli bir hal almaya başladı.
7: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
1: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
0: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
7: Gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
0: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
7: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
4: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
2: Daha fazla dayanamam.
7: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
5: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
3: Bize yaklaşmayın bakalım.
7: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
7: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
1: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
0: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
5: Bence köstebeğin ismi Küçük.
0: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
5: Köz köz. Baksanıza başını sallıyor.
7: Köz köz, tanıştığımıza memnun oldum.
1: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
3: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
4: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
5: Biri daha var burada. Sen de nesin?
7: Ve tembel hayvan.
1: Senin ismin de o zaman Temtem.
4: Benden bahsediyorlar.
6: Her şeyi biliyorlar.
2: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar ben.

0: eklig still.
1: Ayağıma bir şey takıldı.
2: Hay Allah. Bu da ne böyle?
3: Çıkmıyor.
4: He? Ece'nin ayağı takıldı.
5: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
1: Kös kös buraya geliyor. Teşekkürler kös kös. Teşekkürler.
5: Tamam tamam. Bu kadar sarılma yeter.
6: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
1: Hazine!
5: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
6: Aa, misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
1: Ninem çok sevinecek. Biz de misket oynayalım mı?
2: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
7: Hey!
1: Mirmir, kös kös ve temtem. Hadi birlikte oynayalım.
6: Temtem rüyasında bize eşlik edecek.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için...

0: Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet muhtar bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Tamam. Çevir.
2: Dur. Oku, oku. Döndür.
3: Kumbara, para.
1: Hadi.

Ay, no! Ay, no! Ay, no! Oh, oh, mm, mm, mm, mm.

0: Mısır.
1: Ha?
0: Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır.
1: Ha?
0: Ha? Mısır. Mısır. Hop, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek, çiçek. Çiçek.
3: Bekle.
4: Semir.
2: Eno. Sıfır.
3: Aha.
2: Bila.
3: Güle güle.
2: Para.

0: Tal.
1: Sera! Geç! Geç!

Huh?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Tilki?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönle gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yok. Ben duymadım.
3: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun? Hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeğe.
2: Alçalıyoruz. Alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki!
3: Şimdi de Tilki'ye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum Tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım haberci. Belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
3: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
3: Ceviz.
0: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
3: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
0: Diğeri daha kısa.
1: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
0: Neden?
1: Kıramadım. Kurye de ceviz kırıcı yok muydu? Kurye?
3: İnan ki düşünemedim.
1: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
3: Nedir?
1: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
0: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
3: Ben bunu da düşünemedim.
1: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
3: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
1: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
3: Buldum. Bir tane buldum.
0: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
3: Öyleyse doğru yoldayız.
0: Kesinlikle kurye.
1: Bir tane daha.
0: Bu ceviz mi haberci?
1: Ha? Değil mi?
3: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
1: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
3: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
1: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
0: Hadi ama bulacağız, merak etme.
2: Bu da neydi?
3: Vay be, jet gibi geçti.
1: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
0: Yaşıyormuş demek ki.
1: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
0: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
4: Buyurun.
0: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
3: Üzgün görünüyorsun.
1: Bir derdin mi var?
4: Evet.
1: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
4: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
0: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
4: Evet.
3: Bunlar mı?
4: Cevizleri...
1: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
3: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
1: Sen yedin.
3: Evet, ben yedim.
1: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
4: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
3: Nihayet cevizlerin sahibini...
0: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
4: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
5: İçinde garip cisimler yüzen dere.
0: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
1: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.
6: Yaşasın.

0: Mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Hay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

aşağıya. Yukarıya, aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum. Yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim, evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. İşte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et.

0: Bey, sen burada mıydın? Aa, şükürler olsun, Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
1: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
1: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım, numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimizde.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet ah.
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın.
1: Anneme haber verelim.
2: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
0: Yaşasın. Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
1: Oldu. Oldu. Bu kez tamam.
0: Evet dostum. Çok güzel oldu. O da ne?
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çocuklar. Benim ben. Yaman, Civan korkmayın.
1: Ödümüz patladı.
0: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
1: Böyle çalı gibi kolları vardı.
2: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
0: Evet. Tabii ya.
1: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
0: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
1: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
2: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
0: Badem mi?
2: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
1: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
2: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.
0: Duyguların yöneticisi, biz geliyoruz.
3: Çoşi!

0: beyin.
1: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
0: Gerçekten de bademe çok benziyor.
1: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
2: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
1: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duyguda devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
0: Bu nasıl oluyor ki?
1: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
0: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
1: Aynen öyle.
0: Mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
1: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
2: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
0: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Aa, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak.
2: Gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı.
1: Hani? Nerede, nerede?
2: Bak, gitti bile.
1: Hay Allah, kaçırdım desene.
2: Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti.
1: Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin.
2: Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak, yine yıldız kaydı.
1: Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop.
2: Önce ben.
1: Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim.
2: Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah.
1: İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı.
2: Hani nerede, nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene.
1: Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
0: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Lina'cığım. Ödevler bitti mi?
0: Hı hı. Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canın patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
2: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
2: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen Hı-hı. gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
2: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
2: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
2: Kumpir mi? Hı-hı. Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
3: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
2: Ağzım sulandı bile.
0: Sadece bu da değil, ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuba Sultan.
1: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
0: Harika fikir sultanım.
2: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim. Patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.

0: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
1: Uzun mu? Of! Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
1: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuba Sultan'da.
0: Evet. Tamam.
1: İşte oldu şefim.
2: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
1: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
2: Aa, çok güzel oldu.
1: Peki sen ne çizeceksin?
2: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
1: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay da çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
2: Ne çizsem acaba?
0: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
1: Aa, harika fikir.
2: Ha, ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
1: Sadece yuvarlak mı?
2: Evet. Aklıma süper bir fikir geldi.
1: Neymiş?
2: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
1: Peki. Hadi çiz.
2: İşte oldu.
0: Bakın benim kalbim nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
0: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
2: Şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
0: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
1: Harikasın Tuğba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
2: Anne, hadi benimkini de.
0: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
1: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
0: Anlaştık.
2: Bakın, ben maviye boyadım.
1: Çok güzel oldu Tuna.
2: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
1: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
2: Tamam.
1: Hadi şimdi kaldıralım.
2: Vay, ne kadar güzel oldu.
0: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
1: Kalp de çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
2: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
1: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
2: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
0: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
1: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
0: Aynen öyle şefim.
1: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
0: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerinde malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
1: Aa, patatesler hala çok sıcak.
0: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
1: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyalım.

0: olarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi tereyağı...

0: Çok iyi iş çıkardın.
1: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
0: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
1: Arkadaşlar, kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın, resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam. Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğe yem, eşeğe yem.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydurma hatun. Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: هجام بابا
1: ne oldu bana?
0: Hocam iyi misin?
1: Siz kimsiniz?
0: Hocam benim karın Fatma.
2: Baba?
1: Baba mı? Aa başım.
3: Hayırdır uşaklar?
2: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: Ha? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi baklava celiydi.
1: Bana ne?
3: Ama galiba o baklava size celiydi hocam.
1: O zaman sana ne?
3: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
2: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
0: Ömer Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
0: Anahtar kelime.
3: Şok ha?
0: Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş.
2: Sonra da ölmüş.
1: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
0: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
3: Göle maya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
2: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
1: Ne diyor yahu bunlar?
0: Söyle.

0: bakalım, bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha, eşeğe mi? Aa, olmuyor.
1: Anahtar çelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
0: Doğru mu yapıyoruz acaba?
2: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
0: Ay, tamam yeter.
2: Bekleyin, biraz daha.
0: Yeter yeter, Kadri çek ipi. Ne?
3: Ama.
2: Uy, ciddi hoca.
0: Ama.
4: Şey, bir balık gördüm de tutuverdim.
2: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
3: Buraya neden geldik anne?
0: Ben de anlamadım.
5: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Eyvah! Gulyabani!
3: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
5: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
0: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
1: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela...
2: bir ayı! Kaçın uşağı!

0: Hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç yok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan. Laz Cemal uğraştı ama... İçi bağırdı senin Fatman.

0: Sufici o fiecare.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın. Ne yapıyorsun? Maşallah Furkan. Çufinin en baştaki yarım yamalak hali düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
3: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
4: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Bu da ne böyle?
0: Neydi o?
1: Bir kartal mı?
0: Yoksa uçurtma mı?
4: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
4: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.
5: Bismillah.
4: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
5: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.
1: Beni bekleyin.

0: Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye? Hı?

0: şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Trofeye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
2: Allah! Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
4: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimizde aynı oyuncağın başka parçaları var.
4: Evet, fark ettim. Çufe'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
2: Orada dur bakalım, orası tartışılır.
3: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Trophy'nin.
4: Trophy değil, Trophy.
3: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
4: Nasıl yani?
3: Yani sizin Chucky dayanıksız.
0: Trophy.
2: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun. Ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
3: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
4: Yarış mı?
3: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
4: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Rotamız sarıyla işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.
2: 3 2

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Chofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.
0: Olamaz.

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel, bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin
0: ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer.
2: İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
3: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçe. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun Keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseydi.

Efendimiz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: İyice çalıştın mı kardeşim?
0: Sular seller gibi. Oh maşallah. Böyle iddialı bir kapışma için çalışmadan gelemezdim. Ne demişler? Tedbirde galip, tevekkülde mülayim ol.
2: İyi demişler, bak bunu beğendim.
0: Boş değiliz tabii. Çalışarak tedbiri alacağız ki sonradan pişman olmayalım. Ne oldu? Neden durdun?
2: Yere dökülen dutlar var. Üzerlerinden geçmek istemedim.
0: Basmayalım tabii. Dikkatli olmalıyız.
3: Hey, beni de bekleyin.
2: Tamam.
0: İyi misin?
2: İyiyim, iyiyim. Allah'tan tişörtüme düşmedi. Lekesi de çıkmaz dutun. Sakin olun arkadaşlar. Dutlara döküyorsunuz, olmuyor. Ama ne konuştuk ya?
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam?
2: Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim.
0: Lafı bile olmaz.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
3: Neyin var Salih?
4: Dut lekem var. Hem de bolca.
2: Olaylar garip bir şekilde dut ağacı etrafında dönüyor.
4: Ne oldu ki başka?
2: Ben de düştüm. Hem de aynı ağacın altında.
4: İyisin değil mi?
2: Lekeli ve biraz da çizeyim.
0: Hazır mıyız arkadaşlar? Durumlar nasıl?
5: Hazırız.
6: Herkes burada değil mi?
5: Evet.
6: Çoktandır oyun oynamadık dediniz. Ben de size bir tane hazırladım. Sağ olun, sağ olun. Çocuklar, yüce kitabımız Kur'an'a ait bazı terimleri görmüştük. Sonra birlikte notlar da çıkartmıştık. Şimdi sıra geldi pekiştirmeye. Oyunumuz şöyle. Hepiniz sırayla bir renk seçip içindeki soruya cevap vereceksiniz. Her soru 10 puan. En çok puan alan kazanır. Anlaştık mı?
5: Evet.
6: O zaman önce kızlar. Hadi bakalım başarılar.
7: Ayet nedir? Cevap veriyorum. Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 6236 ayet vardır.
6: Aferin. 10 puan.
0: Sure nedir? Kur'an'da ayetlerden oluşan her bölüme sure denir. Kitabımızda 114 sure vardır hocam.
6: Aferin Galip. 10 puan da sana.
4: Cüz nedir?
2: Hadi Salih, cevaplayabilirsin.
4: Şaka şaka. Biliyorum tabii. Kur'an'ın 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kitabımızda toplam 30 cüz vardır.
6: Bir 10 puan da Salih'e gidiyor.
2: Hizb nedir? Ya biliyordum.
0: Acele etme kardeşim. Düşün.
2: Hatırlayamadım hocam.
6: Hatırlayan var mı?
7: Her cüz 4 bölümden oluşur. Bu bölümlere de hizb denir hocam. Yani bir hizb 5 sayfadır. Teşekkürler. Sağ olun.
6: Aferin Cemile. Bir 10 puan daha.
0: Hatim nedir?
3: Çok kolay. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirmeye hatim denir.
6: 10 puan da Mustafa'ya gider.
4: Ne oldu sana?
0: Neden ağlıyorsun?
6: Ali'ciğim sakinleş bakalım. Ne oldu?
8: Ağaç kuyruğumu kaptı. Çok güzeldi.
6: Hangi ağaç?
4: Dut ağacı mı?
8: Evet.
4: Ağacın ettiğini bir değil iki değil ama.
0: Üzülme Ali. İyi tarafından bak. Gövdesi sapasağlam.
4: Kuyruğu hallederiz. Meselemiz sadece kuyruk değil arkadaşlar. Bu ağaçla ilgili ciddi ciddi tedbir almalıyız. Baksanıza, bize resmen takmış.
6: Ne oluyor çocuklar? Kim size takmış?
4: Ağaç.
6: Hangi ağaç?
5: Dut.
6: Dut mu?
4: Evet hocam. Hepimize saldırdı resmen. Selim'i düşürdü, benim tişörtümü mahvetti. Şimdi de Ali'nin kuyruğunu kapmış.
0: Öfkede galip, sabırda mülayim ol kardeşim. Ne yapalım? Gidip ağaçla kavga mı edelim?
6: Sakin. Baştan anlatın şunu bakayım. Anlaşıldı. Ağaç ağaçlığını yapıyor çocuklar.
4: Nasıl yani hocam?
6: Bir dut ağacını bol meyve verdi diye suçlayamayız. Ya da gövdesi iri diye. O işini yapmış, biz yapmamışız.
0: Ne yapacağız hocam?
6: Dökülen meyvelerle ilgili üzerimize düşeni yapacağız.
7: Tam da bununla ilgili çok iyi bir fikir okumuştum hocam. Şimdi...
4: Tertemiz oldu gerçekten. Ve daha önemlisi temiz kalacak.
7: Çöplerinizi alayım. Tamamdır. Elinize sağlık. Tertemiz olmuş.
6: Elinize sağlık çocuklar.
4: Sağ olun hocam.
6: Galipciğim, kilimin ucundan tut da serelim. Salih, seninkiler gelmiş olmalı. Şimdi ne düşünüyorsun?
4: Artık istedikleri gibi gelebilirler hocam. İsteseler de bizi lekeleyemezler.
6: Yorulduk ama değdi. Bu sayede hem yoldan geçen meyveleri ezmeyecek hem de üzerlerine düşmesi engellenmiş olacak.
4: Çok iyi fikir hocam. Cebine sağ olsun.
0: Biz de düşünsek aslında benzer bir şey mutlaka bulurduk. Ama yine de sağ ol Cemile.
7: Siz de sağ olun arkadaşlar.
6: Efendimiz ağaç dikimine çok önem vermiştir çocuklar. Bir Müslüman bir ağaç diker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur buyuruyor. Bu dut ağacı böyle düşünen Müslümanlar sayesinde burada. Allah hepsinden razı olsun.
5: Amin.
0: Selamun aleyküm.
5: Aleykümselam.
0: Hani benim kuyruğum?
6: Ağacı hallettik. Sıra senin kuyruğa geldi. Ama öncesinde bizim bir yarışmamız var. Onu halletmeliyiz.
0: Aa, nasıl da unuttum.
6: Unutturmam.
0: Galip belli ama centilmence mücadeleye devam etmeli.
8: Hadi o zaman acele etmeliyiz. Daha fazla kuyruksuz kalamam.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha.
1: Ha.
2: Ha?
0: Ha.
2: Ha?
1: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
2: Bence acıkmışlar.
1: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
1: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.
5: İyi.

0: kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman.

0: işte. Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
2: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
0: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
2: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
0: Hey siz, durun bakalım.
2: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen Mia, siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için.
3: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
1: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
3: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabası...

0: sonuca gel Yusuf.
1: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
0: Durum ne Yusuf?
2: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
0: Şimdi ne yapıyorsunuz?
2: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.

0: bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
1: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
3: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: wassalam.
1: Oruç!
2: Güneş daha büyük.
3: Hiç de bile. Ay daha büyük.
2: Hayır güneş.
3: Ay bu kadar.
2: Güneş çöl kadar.
3: Hiç de bile.
4: Çocuklar, hadi uyumalısınız artık. Bu gece sahura kalkacağız.
1: Ne? Sahur mu?
2: Evet ya, ne sandın? Ramazan başladı.
1: Ben unutmuşum. Eyvah! Ya sahura kalkamazsam?
4: Hadi bir an önce uyuyun o zaman. Allah rahatlık versin.
1: Hemen uyumalıyım.
3: Ay dağlar kadar.
2: Çöl dağdan daha büyüktür bir kere.
4: Uyuyun artık çocuklar.

0: İki kulaklı seni. Baban ve ben o kadar uğraştık ki. Sahura kalkmak için erken uyumalısınız oğlum.
1: Ben kalktım. Olamaz.
0: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
1: Ben sızacağım. Tıpkı peygamberimiz gibi.
2: Ne? Peygamberimiz gibi mi? Olmaz anne, ben de tutacağım.
0: Bugün keçiyi uzak otluğa götürme günü ama. Bu senin için zor olabilir.
2: Doğru.
1: Oruç tutamazsın.
2: Ha? Tutacağım işte. Hem otluğa gideceğim hem de oruç tutacağım.
1: Oruç tutmuyor musun Lemi? Afiyet olsun. Merak etme, orucun hala geçerli. Unuttuğun için.
2: Ha?
1: Senden bir şey rica edeceğim Lemi'ye. Abim sahura kalkmadı ama oruç tutacak. Geçen sene aynısı oldu, tutamadı. Evet, abim de buna çok üzüldü.
2: İva!
1: Abimin orucunu bozmamasını sağlar mısın? Ona yoldaş ol filan işte. Yapabilir misin? Lemmy.

0: Hop.
1: Ha? Ne oldu sana Lemi? Taş mı onlar, ne ki? Gözünde nasıl duruyorlar?

0: Aa. Güneş de ne kadar büyük. Sanırım Şifa haklı.
1: Oh. Ha?
0: Medine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda ne yapıyor acaba?

0: Ne yapıyorsun Lemmy? Ödümü patlattın. Yele yele. Çok susadım. Ben dayanamayacağım.
1: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
0: Lemmy, ver şu kurbayı. Bütün gün su içip durdun zaten. O su benim. Lemmy, o benim tek suyumdu.

0: İşte su buldum.
1: Ne yapıyorsun sen Lemi? O belki de bizim son suyumuzdu. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum.

0: Bugün tutmayı verirsin oğlum. Daha küçüksün sen.
1: Dayanamayacağım.

0: çok şükür. Bugün öyle veya böyle bir şekilde orucumu tuttum. Biraz yemek yesem rahatlayacağım.
1: Yala yala.
0: Bunlar dolu. Ha? Sen suları içmedin mi yoksa? Sıpalar tıkalıydı. Nasıl da anlamadım. Yoksa sen de mi oruç tutuyorsun Lemi? Ha, anladım. Benim oruç tutmamı sağladın Lemi.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin mi çoluk ücretim.
0: Ya teşekkür ederim Agah dedi. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
1: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
0: Ya alacak mıyız?
1: Elma, armut, marul, domates.
0: Başka?
1: İyisini bulursak karpuz.
0: Muz?
1: Muz da alacağız.
0: Yaşasın! Hey hey hey çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. De de de Agah dede. Sen bir tanesin canım dede. Şey Agah dede.
1: Efendim Miço.
0: Hani benim 5 tane param var ya.
1: Evet kuzum.
0: Ben o parayla muz alayım mı?
1: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
0: Agah dede biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
1: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydım Miço.
0: Doğru ya saydın. Muz da alacaktık.
1: Evet alacaktık. Muz da, karpuz da.
0: İyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
1: Hiç gerek yok Miço. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
0: Doğru ya, ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
1: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
0: Agah dede.
1: Allah, bismillah. Ne oldu Miço?
0: Agah dede, sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
1: Peki kızım, al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
0: Şey, balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben Miçoluk'tan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
1: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
0: Sen de öylesin Agah dede. Şey, yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: geldiniz. Hoş bulduk Elif. Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
1: Ne güzel. Güle güle harca.
0: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
2: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
1: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
3: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
3: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip

0: yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilir misin?
1: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
2: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
1: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
2: Mercan.
1: Harika. Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
0: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
1: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
2: Onun adı da Nurcan olsun be Agah dede.
1: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
0: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
1: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
2: Cancan, Mercan, Nurcan.
3: Aycan'la Alican olsun.
1: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş. Bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik, lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş ve babasına şaşkınlıkla...
0: Babacım, bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz haklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir onun sırrı?
1: Demiş. Babası da gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
0: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
1: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş. Cancan aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun. Hep bereketlenmiş, hep artmış. Cancan da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
0: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Cancan'ın babası ne iş yapıyordu?
2: Çiftçiydi Sema abla.
0: Harika, Kenan 1-0 öne geçti.
1: Peki, Cancan kasabaya ne satmaya gitmişti?
3: Yumurta.
1: Doğru. Skor 1-1 oldu.
3: Peki o gün yumurtaları neden Cancan satmıştı?
2: Babası hastalanmıştı da ondan.

0: Kenan 2-1 yaptı.
1: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
2: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
0: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
3: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
0: Hiç olup paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
4: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
1: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
4: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu. Aman Allah'ım, ne güzel meyveler. Fakat küçük bir sorun var galiba. Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

Ama çıkmıyor. Aman dikkat. Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikte.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlı

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ele nasce. Ah!
1: İşte tamam! Çantamız hazır. Ha? Ha? Aa! Ne güzel çanta. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Eymen. Çarşıya giderken bana neden haber vermediniz? Çarşıya gitmedik ki. Nasıl yani? Yakınlarda bir yerlerde mi satılıyor? Yoo, ben yaptım. Sen mi? Daha doğrusu Temel amcamla birlikte yaptık. Ha, çok güzel olmuş. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben de yaparım. Hem de yardımsız. Ne var ki bunda? Tek yapmam gereken... Oh! Çok zor. Nasıl yapacağım ki? Ama denemeliyim.

0: kaldı. Dağıttığım yerleri geri toplayayım bari.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Sana bir hediyem var.
0: Aa, benim malzeme kutum.
1: Senin malzeme kutun mu var?
0: Evet. Asya kendine çanta yapınca ben de kendime yapmak istedim. O malzemeler vardı kutuda.
1: Yapabildin mi peki?
0: Hayır.
1: Neden yardım istemedin?
0: Bilmem.
1: Yardım etmek kadar yardım istemek de önemlidir Eymen. İşlerimiz daha kolay biter.
2: Açsana hediyeni.
1: Hadi.
0: Ha? Aa, çok güzel. Teşekkür ederim.
2: Önemli değil Eymen. Kendiminki güzel olunca sana da yapalım dedik. Sürpriz olsun diye söylemedik.
0: Allah razı olsun sizden.
1: Cümlemizden Eymen. Asya kendisi için istediğini senin için de istedi. Bizler de kendimiz için istediğimizi başkaları için de istemeliyiz. Değil mi?
2: Evet.

0: Vay benim aslan yeğenim. Nasıl da güzel şey. Ay ay. Ay ay ay ay.
1: Anne bak ben cambaz oldum.
2: Yavuz anne, düşü. Anne. Jackson. Çocuklar.
3: Anne, ormanda bir kuş var.
2: Çok normal değil mi oğlum?
1: Çok, çok, çok büyük bir kuş. Onu beslemek için yaklaştığımızda bizi kovalıyor. Önünden geçmemize bile izin vermiyor.
2: Yok canım, daha neler. Size öyle gelmiştir.
0: Çözülmesi gereken bir sorun mu var yoksa?
1: Yok dayı, biz hallediyoruz.
2: Ormanda bir kuş varmış. Çocukları yanına yaklaştırmıyormuş.
0: Bir kuşla arkadaş olmayı bilmiyorlar da ondan.
3: İşte şimdi yandık.
1: Peşinden mi gitsek?
3: Gidelim bari.
1: Ben de geliyorum. Hani nerede?
3: İşte şu ağacın üstünde duruyordu.
0: Bak beni görünce nasıl da kuzuya döndü.
2: Sen de mi Zeki?
0: Yok abla, yanıma bir şey almayı unutmuşum da o yüzden geri geldim tabi. Şunu da alayım.
3: Ne yapıyorsun dayı?
0: İşte oldu.
2: Umarım düşündüğüm şeyi yapmıyordur.
0: Muhteşem ötesi kuş kostümüm. Planımı bozmasana Gümbere. Yusuf, kumaşı bana verir misin? Omzumdaki odun yüzünden eğilemiyorum da.
3: Tabii, tabii.
0: Kuş bu sefer beni fark etmeyecek. Benim adım Zeki ise ben o kuşu beslerim arkadaş. Evet, kimler benimle?
1: Ben o kuşun yanına hayatta bir daha gitmem. Ben...

0: gitmem.
1: Siz bilirsiniz, kahraman olmak yine bana kaldı.
2: Ah Zeki.
3: Ben de yavuzsam o kuşu beslerim arkadaş.
0: Ben kampta kalıp anneme yardım etsem iyi olacak.
4: Ben de kalayım, benim de yardımım dokunur.
1: Koskoca Zeki'nin düştüğü hallere bak. Ama ne yapsın? O zeki olduğu kadar merhametli de. Senin burada ne işin var Yavuz?
3: Kuşu beslemene yardım edeceğim dayı.
1: Ses gelmiyor Yavuz. Ben demiştim. Bizi fark etmedi.

0: Öyle mi?
1: Baksana şu güzel yapmışsın. Ne
2: güzel çiçekler.
3: Çok güzel çiçekler.
2: Faydalı şeyler.
3: Onlara duayı tanıtın. Daha
2: güzel bir şey var.
4: Zeki nerede?
5: Bugün bir arkadaşına misafirliğe gitti anneanne.
4: Kimmiş o arkadaş?
5: Bilmem.
4: Yine ne yaptın kendine Zeki?
6: Bu ne biçim bir kuş böyle? İki kelime konuşamadık. Hayır, bir dur, dinle yani, değil mi? Aman ayı.
7: Ormanda seni kim o halde görse aynı tepkiyi verirdi Zeki.
3: Hepiniz kuşa pek bir tepki gösterdiniz. Gidip bir de ben bakacağım. Dürbün. Ve el feneri. Bunlar işe yarar.
6: Abla yapma. Bildiğin gibi değil. O da çok tepkili.
3: Yok yok. Bu kuşu bir de ben göreyim. Dediğiniz gibi zayıfsa hasta olabilir. Belki yardım edebilirim. Evet. Kimler benimle?
0: Ben de geliyorum.
3: Ha? Bu kadar mı?
5: Kahraman olmak yine anneme kaldı.
3: Şimdi anlaşıldı.
8: Ne olmuş?
3: Yanında yumurtaları var. Büyük ihtimalle yavrularını korumak istediği için bizimkileri yaklaştırmadı. Ve sanırım sorunumuz çözülüyor. Ay, ne tatlı. Alın bakalım. Aslında sizinle bir sorunu yok. Ağaçta yumurtaları vardı. Onları korumak için sizi yanına yaklaştırmamış.
6: Nereden biliyorsun?
3: Yuvayı gördüm Zeki. Ben oradayken yumurtaları çatladı. Küçük tatlı yavrular oldu. Hatta elimdeki ekmekle besledim.
9: Nasıl yani? Kızgın değil mi?
5: Bizi aslında sevmiş mi?
3: Evet.
6: O ekmek benim ağzıma nasıl geldi acaba?
5: Biz de kuşa tepkiyle yaklaştık. Meğer yavrularını korumak istiyormuş.
3: Ya.

0: Öyle her gördüğünüze inanmamanız gerek. Gerçek görünenin ardında saklı olabilir.
1: Dinimizde de böyledir. O yüzden Peygamber Efendimiz her gördüğüne ve duyduğuna kefil olur.

0: Uzun lafın kısası, demek ki her şey göründüğü gibi değilmiş çocuklar.
1: Yağmur başladı.
2: Bereket yağıyor.
1: Bu mantarla sabah böyle değildi.
3: O ne öyle ya?
1: Çok güzel.
0: Bunlar yağmur suyuyla temas ettiğinde parlak ve yeşil ışık saçan bir mantar türü.
4: Her şeyin göründüğü gibi olmadığı konusunda bize güzel bir örnek oldu, değil mi Yavuz?
1: Doğru.
3: Evet, her şey göründüğü gibi olmayabilir. Mesela ne zaman bulsam parlak bir fikir. Çürük dallar ve yeni doğum yapmış kuşlar. Hepsi benim başıma gelir. Oysa benim ne kadar başarılı ve zeki olduğumu herkes bilir. Tabii.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş?
1: Çocuk olmak ne güzel.
0: Harika.
2: Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir nine yaşarmış.
3: Benim rolüm Merve nine. Yaşım 90, dişim 90.
2: Ve bu ninenin var imiş tam 3 tane torunu.
4: Benim rolüm torun Hacer. Yaşım 9, saçım topuz.
5: Benim rolüm torun Garip. Yaşım 12, dolaşır beynimde 40 tane tilki.
0: Benim rolüm de torun Abidin. Yaşım 8. Dur baştan. Yaşım 1. Çocuk olmak ne güzeldir. Yaşım 5. Gittiğim yer kreş. Yaşım 10. Tamam artık, yetti bu son.
4: Bana yardıma gelin. Tek kaldım burada.
5: Ben yardıma gelemem. Şu an bir görev yapıyorum.
0: Ben de zırh almaya çalışıyorum.
5: Eyvah, bana da saldırı başladı. Yardıma gelin.
4: Sen bana yardım etseydin ben de sana yardıma gelirdim. Ama tüm oyun haklarım tükendi.
0: Şu zırhı alayım, hepinizi korurum. Ben zırhı aldım. Olamaz, tuzakmış. Tüm oyun haklarımı sıfırladı.
4: Ne yapacağız şimdi? Hepimiz oyundan elendik.
5: Yeni oyun hakkı yüklenince tekrar oynarız.
0: Yeni oyun hakkının yüklenmesi için kaç saat bekleyeceğiz?
5: 5 saat.
0: Of.
4: Ben şimdiden sıkıldım.
3: Aa, şunlara bak. Oyun hakkınız tükendi diye niye sıkılıyorsunuz hemen?
5: Ne yapalım nine? Oyun oynamazsak sıkılırız tabii.
3: Niye sıkılasınız?
2: Sahip olduğunuz güzel hazinenin keyfini çıkartsanıza.
4: Hazine mi? Ne hazinesi?
0: Bizim hazinemiz mi var?
2: Elbette ya. Üstelik herkesin sahip olmak isteyeceği çok kıymetli bir hazine bu.
0: Nerede bu hazine?
2: Aa, siz de hazinenizi keşfetmediniz mi yoksa? Ya da bir yerlere mi gizlediniz acaba?
5: Yok, gizlemedik. Hiç görmedik ki, gizleyelim.
2: Hiç görmediğinize göre sizi bekleyen gizli bir hazine var.
4: Onu nasıl buluruz nine?
2: Biraz düşüneyim. Acaba şu ağacın tepesinde olabilir mi?
5: Ağacın tepesinde ne işi var nine hazinenin?
2: Ben küçücük bir çocukken bir kiraz ağacının tepesinde bulmuştum hazinemi.
4: Senin de mi hazinen vardı nine?
2: Elbette ya. Sizler gibi küçük bir çocukken keşfetmiştim hazinemi. Koca ağaca tırmanmış, tatlı tatlı kirazları yemiştim. Şimdi düşünüyorum da ben hazinemi orada keşfetmiş olmalıyım.
5: Ama o ağacın üzerinde kayısıdan başka bir şey yok.
0: Belki de kayısılardan dolayı görünmüyordur. Biraz kayısı toplayalım, aradan bakarız, tepeyi görürüz.
2: İşte böyle. Torunlar gizli hazinelerini bulmak ümidiyle ağaçtan biraz kayısı toplamışlar. Kayısıları kopardıkları aralardan bakıp acaba hazineyi görebilir miyiz diye bir o yana bir bu yana koşturmuşlar. Ağacın etrafında dönüp eğilip kalkıp zıplamışlar.
5: Yok yok, bu ağacın tepesinde hazine falan yok.
0: Ama kayısı çok lezzetliymiş. İyi ki topladık.
4: Evet, hazineyi bulamadık. Ama çok lezzetli kayısılar yedik.
2: Çok şükür.
0: İyi de bu gizli hazine başka nerede olabilir?
2: Tekrar bir düşüneyim.

0: Acaba ben hazinemi nerede bulmuştum? Bir gün kayısı çekirdekleri kırarken keşfetmiştim sanırım. Taşı sımsıkı kavrayıp çekirdekleri kırıp afiyetle yiyordum. Şimdi düşününce hazinem o anda yanımdaymış.
1: Torunlar gizli hazineyi bulmak için hemen işe koyulmuş. Kayısıların çekirdeklerini teker teker kırıp afiyetle yiyorlarmış. Üstelik çekirdekler de çok lezzetliymiş.
2: Hazine burada da yok.
3: Evet, bulamadık ama baksanıza ne çok çekirdek yemişiz.
4: Hem sağlıklı hem de lezzetli. Ben şu taşla kırdım hepsini.
2: Üstelik bir sürü çekirdek de arttı.
4: Peki ama hazine nerede nine?
0: Demek hala keşfedemediniz gizli hazinenizi. Bir düşüneyim. Hani bu kayısıları topladığınız ağaç var ya. Şimdi hatırlıyorum. Bu ağacı ben dikmiştim. Güzelce bir çukur kazıp içine tohum olsun diye bir çekirdek koymuştum. Sonra toprağı üzerine örtüp bir güzel can suyu vermiştim. Şimdi düşününce bu işleri yaparken hep yanımdaymış hazinem.
3: Öyle ya. Belki de hazinemiz toprağın altında gizlidir. Hadi kazalım da bakalım.
1: Torunlar gizli hazineyi bulmak için bahçede 3 tane çukur kazıp içine bakmışlar.
3: Hazine burada da yok.
4: Ben de bulamadım.
2: Benim çukurdan da çıkmadı. Hadi geri kapatalım bari.
3: Durun durun arkadaşlar. Madem bu kadar çukur kazdık, birer tane kayısı çekirdeği koyalım içine. Bakarsınız ninemin diktiği ağaç gibi kocaman ağaç olurlar ileride.
4: Harika fikir.
1: Çocuklar birer çekirdek gömmüşler toprağa. Sonra çukurları geri kapatmışlar. Yorulmak nedir bilmeden koşup gidip birer kova su getirmişler. Can suyu olsun diye toprağa bu suyu bir güzel dökmüşler.
5: Can suyu ne demek dede?
6: Toprağa dikilen tohumların ya da fidanların üzerine dökülen ilk suya can suyu denir evlat.
5: Neden su dökülür?
6: Dikilen şeyler toprakla buluşsun, kök salsın, orada can bulsun diye yapılır bu. O yüzden de adı can suyudur.
5: Tamam dede, teşekkürler.
3: Gizli hazineyi burada da bulamadık.
4: Ama en azından toprağa birer tohum ektik.
2: Öyle ya. Belki yıllar içinde büyür, kocaman ağaç olurlar.
0: İnşallah evlatlarım. Hala gizli hazinenizi keşfedemediniz mi? Hele bir gökyüzüne bakın.
2: Hava kararmış. Akşam olmak üzere.
4: Vakit nasıl da geçip gitmiş.
3: Bir sürü şeyle uğraşınca vaktin nasıl geçtiğini anlamamışız.
0: Üstelik hiç yorulmadınız, sıkılmadınız, değil mi?
4: Hayır nine. Gizli hazineyi ararken öyle güzel vakit geçirdik ki hiç sıkılmadık.
3: Galiba ben gizli hazinemi keşfettim.
2: Sanırım ben de keşfettim.
4: Neymiş? Ben neden keşfedemedim?
3: Dikkatlice bir düşünsene abidin.
2: Buldun mu?
4: Yok, bulamadım. Buldum. Tabii ya. Nasıl da anlayamadık en başından.
0: Aferin size. Sonunda hazinenizi keşfedeceğinizi biliyordum. Ağaca tırmandınız. Daldan dala geçtiniz. Kayısı topladınız ve hiç yorulmadınız. Bu güç kuvvetten, bu enerjiden daha kıymetli bir hazine var mıdır?
7: Hayır.
0: O kayısıları bir güzel yediniz. Dişiniz ısırdı, diliniz tattı. Bu nimetlere sahip olmaktan daha kıymetli bir hazine olabilir mi?
7: Hayır.
0: Sonra çekirdekleri kırdınız. O taşları öyle güçlü tutacak parmaklarınız, kaldırıp vuracak gücünüz var. bir hazine olabilir mi?
7: Hayır.
0: Bunca işi yapıp yorulmamak çocuk olmanın güzelliğidir. Rabbimizin bizlere bahşettiği bu sağlıktan, bu enerjiden güzel bir hazine olabilir mi?
7: Hayır.
0: İşte artık gizli hazinenizi keşfettiniz. Koşun oynayın, ağaçtan meyve toplayın, doğada gezin, parka çıkın, sokakta arkadaşlarınızla buluşun. Sizlere bahşedilen bu güzel hazinenin keyfini çıkartın.
3: Biz söyledik kıssamızı.
4: Sizler alın hissenizi.
8: Keşfedip gizli hazinenizi.
5: Bir güzel sürün keyfini.
0: Haydi kalın sağlıcakla.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
0: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
0: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilot

0: Vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun. O işini çok güzel yapıyor.

0: yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
1: Bakın size ne aldım.
2: Ne aldın?
1: Enginar.
3: Oo, bayılırım enginara.
1: Yanına da salata yaparız.
2: Dayı ne yapıyorsun?
1: Ne oldu ya? Ne yaptım?
2: Suyu kapat, suyu.
1: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al. Kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
2: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
1: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
3: Yoksa kuraklık olur.
1: Saçma. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
1: Aslında denemiştim. Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
2: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
3: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
1: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
3: Dayıcığım tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
1: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
2: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
1: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
3: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok. Acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
2: Ne buldun dayı?
1: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
3: Neymiş peki?
1: Bu evde en çok su harcayan nedir?
2: Sensin dayı.
1: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
3: Bilemedik. Sen söyle.
1: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
3: Elde yıkasak daha çok su gider.
1: Çok bilmiş yeğenlerin olması ne sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
2: Su kullanmadan temizlik olur mu?
1: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
3: Yazık çamaşırlara.
1: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
1: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
2: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcım vaz mı geçsek bu sevdadan?
1: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
3: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
1: Azaf çok iş. Hadi bakalım bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Bunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
3: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
4: Allah yardımcımız olsun.
2: Bu çamaşır makinesine benziyor.
1: Hadi bakalım bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
2: Adı Zeki maşın mı?
1: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
2: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
1: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
4: Hayır dayıcığım. Bak küçük bir leke var. Önce bunu temizle. Sonra...

0: Buyur dayı.
1: Kahve lekesi. Buyur dayıcım.
2: Şey, bu biraz fazla olmadı mı?
0: Ne oldu? Yoksa icanın kahve lekesini çıkaramaz mı?
2: Ne demek canım? Yavuzcum, şimdi deney için reçelleri israf etmesi be.
0: Ne o dayıcım, reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
2: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim için.

0: Sí.
1: Neyse, korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
1: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
0: Tabii. Harika! Bakın, lekeden eser kalmadı.
1: Dayı, kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
2: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
2: Sağ ol dayıcığım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
1: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
3: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Murat, hiç sesin soluğun çıkmıyor.
1: Medine'den ayrılmak çok zormuş baba. Bir taraftan peygamberimizden ayrıldığım için üzgün hissediyorum. Diğer yandan Kabe'ye gittiğimiz için çok mutluyum.
0: Ne güzel anlattın duygularını canım oğlum. Ben de senin gibi hissediyorum.
1: 10 gün göz açıp kapayıncaya kadar...

0: geçti. Mescid-i Nebevi, Kuba Mescidi, Uhud, Mescid-i Kıbleteyn. Medine'de unutamayacağım yerler.
1: Muhteşem anılar yaşadık. Kuba Mescidi'nde Seher teyzeyi kafilesine yetiştirmeye çalışmıştık ya hani.
0: Sefer dede de Kıbleteyn Mescidi'nde kıbleyi şaşırmıştı.
1: Arıları da unutma.
0: Bu geceki Uhud ziyaretimiz de güzeldi. Uhud şehitliği, Okçular Tepesi, Uhud Dağı çok etkileyiciydi.
1: Peygamberimiz çok severmiş Uhud'u.
0: Ben de dedeme ve anneme Uhud'dan hediye aldım. Onlar da Uhud'u çok severler. Sana da yem aldım ya Zemzem.
1: İşte Kabe yolculuğumuz bu yol ayrımında başlıyor oğlum.
0: Yaşasın! İhrama gireceğiz.
1: Bu yolculuğu bizim için kolaylaştır Allah'ım.
0: Amin. Herkes bembeyaz giyinmiş.
1: Zulhuleyfe Mescidi, Medine'den Mekke'ye yolculuk yapanların mikat sınırı oğlum. Bu noktadan sonra Kabe'yi ziyaret etmek isteyenler ihram giyer. Sen zaten ihram konusunda tecrübeli sayılırsın. Kolaylıkla yaparsın evelallah.
0: Doğru ya, vaktiyle ihram provası yapmıştım.
1: Murat, ihramları bulamıyorum.
0: Nasıl olur? Buradaydı.
1: Yok işte oğlum, her yeri didik didik ettim. Bir dakika, sen dün Uhud'da bagajı açmış mıydın?
0: Evet, aldığım hediyelikleri bagaja koydum. Olamaz, galiba ihramlar Uhud'da kaldı.
1: Bu hiç iyi olmadı işte.
0: Özür dilerim baba.
1: Tamam, sıkma canını. Bir çözüm düşüneceğim. Seni neşelendirmeye çalışıyor.
0: Farkındayım. Ne yapacağız şimdi baba? İhram satan dükkanlar da kapalıymış bugün.
1: Birinin açılmasını bekleyeceğiz.
0: Of, hepsi benim hatam.
1: Üzülme, olan oldu artık.
2: Selamun aleyküm hacım.
1: Aleyküm selam. İnşallah hacı olmak nasip olsun.
2: Amin. Ama bunun için ihrama girmek gerek değil mi?
0: Bizim ihramlar kayboldu abi.
2: Geçmiş olsun. Bu arada ben Serkan.
1: Ben de Abdullah.
0: Ben de Murat.
2: Çok memnun oldum. Bir saniye bekleteceğim sizi. Ben de iki kişilik ihram var. Dün gece bir çocuk bu torbayı Uhud'da unuttu.
0: Aa, bu bizim ihramlar.
1: Nasıl buldun bunları kardeş?
2: Hemen anlatıyorum. Dün gece ben de Uhud'daydım. Murat'ın ihramları unuttuğunu gördüm. İhramları vermek için arkanızdan koştum fakat yetişemedim. O sırada benim motorum fırtınanın da çalışmayacağı tuttu. Kısacası akşam getiremedim.
0: Sen de bizim gibi aksilikler yaşamışsın Serkan abi.
1: Peki bizi nasıl buldun?
2: Zulhuleyfe Mescidi son durak. Burada olacağınızı tahmin etmek zor değil.
1: Doğru tabii. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Ne demek? Cümlemizden.

0: mi ihramlıyken koku sürmek yasaktı?
1: İhramlarımızı giydik ama henüz ihram için niyet etmedik Murat'cığım.
0: Doğru ya. Şimdi niyet mi edelim?
2: Önce içeri girip iki rekat namaz kılalım, sonra niyet edeceğiz.
1: Hadi mescide. Allah'ım, senin rızanı kazanmak için umre yapmaya niyet ettik. Bu ibadeti bizim için kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
0: Amin. Baba, az önce biz neden umre için niyet ettik? Hac için niyet etmemiz gerekmez miydi?
2: Hac vaktinden önce gittiğimiz için önce umre yapacağız. Hac zamanı gelince de hacca niyet ederek ihram giyeceğiz.
0: Güzel. İki ibadet bir arada. Hem umre hem de hac. Oo Zemzemcim, bakıyorum da sürat motorunda keyfine diyecek yok. Havalım benim. Peki şu an yapmamız gereken görev var mıydı?
1: Kabe'yi görene kadar lebbek duasını okumamız gerekiyor.
0: Aa evet, burada da yazıyor. Hacı adayları yolculuk sırasında dua ve tekbir getirmeli. Bol bol lebbek duası okumalıdırlar.
1: Hep birlikte okuyalım mı?
0: Okuyalım.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek.
1: İkindi namazı için bir yerde mola verelim Abdullah.
2: İleride içinde mescid olan bir hurma bahçesi olacaktı. Orada durabiliriz.
0: Babamın hacca ikinci gelişi Serkan abi. O yüzden buraları iyi biliyor.
1: Ne güzel. Benim ilk gidişim.
2: Allah tekrar tekrar gitmeyi nasip etsin inşallah. O da nesi?
0: Aa, bir maymun. Çok sevimli. Şuna bakın.
2: Oğlum dikkat et. Annesi buralardaysa ona dokunmandan hoşlanmayabilir.
1: Korkmuş gözüküyor. Kaybolmuş galiba.
0: Baba, annesini bulalım mı?
2: Başka çaremiz yok. Bu yavrucağızı yol ortasında bırakamayız.
0: Yaşa baba. Ben bakarım bu miniciye. Tatlı şey seni. Gel bana. Sana da bakarım Zemzem. Can kuşum benim.
1: Burada maymun yok.
2: Burada da.
1: Bence ileriye doğru gidip bakalım.
2: Olur, gidelim.
0: Maymuncuk çok acıkmış Zemzem. Senin yemini de şuracığa koyayım. Bitti mi? Yine mi? Başka muz kalmamış ama. Baba, maymuncuk doymuyor. Zemzem'in de yemi bitti.
2: İki yavruya yetişmek zor mu oldu?
0: Hem de çok. Bir an önce annesini bulmalıyız. Keyfi yerine geldi. Nereye?
2: Bizim de peşinden gelmemizi istiyor.
1: Bana da öyle geldi.
0: Gidelim o zaman.
2: Oğlum yavaş, düşmeyesin.
0: Miniciye yetişmeliyim.
2: Koş Serkan, biz de onlara yetişmeliyiz.
0: Nereye geldik böyle?
2: Burası az önce size bahsettiğim hurma bahçesi.
1: Çok güzel bir bahçeymiş. Her yerden şırıl şırıl sular akıyor.

0: İşte anne maymun da geliyor.
1: Annesi olduğu nereden belli?
0: Çünkü endişeli ve kızgın görünüyor. Anneler yavrularını kaybedince böyle görünürler.
1: Sanırım bu konuda tecrübelisin.
0: Biraz.
2: Ne konuşuyorlar sizce Sayın Murat Hocam?
0: Merak etmeyin, olay tatlıya bağlandı.
1: Sen bu işi biliyorsun delikanlı.
0: Çocukların bilip de büyüklerin bilmediği daha neler var Serkan abi.
1: Harikasın Murat.
0: Seni özleyeceğim minicik. Bir daha habersiz annenin yanından ayrılma, tamam mı? Kendinize iyi bakın.
2: Bir mutlu son daha.
1: Maymunlar için evet. Peki bizim mutlu sonumuz ne olacak?
2: Onun için biraz daha yolumuz var sanırım.
0: Sıra bizde. Sana geliyoruz canım Kabe'm.
2: İşte geldik.
0: İnanamıyorum baba. Kavuştuk sonunda.
2: Elhamdülillah. Henüz içerideki muhteşem atmosferi görmediniz.
1: Sen bize öncülük etsen Abdullah. Ne de olsa bu ikinci gelişin.
2: Tabii. Önce lebbeyk duasını okuyarak başımız önümüzde içeri gireceğiz. Kabe'yi ilk kez yakından görmenizi istiyorum. Bu nedenle sizi Kabe'nin tam karşısına götüreceğim. Onu ilk gördüğünüzde kalbinizden geçen en güzel duaları Allah'a gönderin. Beni takip edin.

0: şeri kele kele beyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şeri kelek.
1: Allahu Ekber. Başınızı kaldırabilirsiniz. Kâbe tam karşınızda.
2: Allah'ım sana şükürler olsun.

0: olsun. Sonunda kavuşturdun.
1: Aman ya Rabbim, muhteşem. Allah'ım, sen davet ettin, ben de Kabe'ne geldim. Bu kadar muhteşem bir ortamla karşılaşacağımı hayal etmemiştim. Tıpkı beyaz kelebekler gibi Kabe'nin etrafındaki Müslümanlar. Onlardan biri olduğum için çok mutluyum. Canım Kabe'm, işte kavuştum sana. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Aldumancım, bu senin payın.
1: Buyurun efendim, bunlar da sizin payınız.
2: Çocuklar, siz bu canların karnını doyurdunuz değil mi?
0: Sabah bahçeye indiğimde kuşlara da kedilere de mamalarını verdim anneciğim. Bütün canları besledim. Abim de topraktaki canları besledi anne.
1: Aa, tabii ya. Ben de sabah ilk iş bahçeyi suladım anne.
2: Allah razı olsun sizden.
0: Ama Tontik bir türlü razı olmuyor. Tontik, karnın aç değil. Lütfen artık yeme.
3: Elhamdülillah.
0: Tontik, sen de elhamdülillah de artık.

0: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn. Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun.
1: Amin.

0: Neyin var güzel kızım?
1: Kışa hazırlık yapıyorum ben de babacığım.
0: Üzülerek mi?
1: Evet.
0: Neden üzülüyorsun kuzucuğum?
1: Bahçeye veda etmek istemiyorum baba.
0: Bahçeye veda etmiyoruz ki. Yuvamızı kışa hazırlıyoruz. Bak abinle dedenle verandayı örtüyor. Yine orada oyunlar oynayabileceksin.
1: Evet ama meyve toplayamayacağım.
0: Çünkü ağaçların da o meyvelere hazırlık yapması lazım.
1: Nasıl?
0: Ağaçlar neyle beslenir biliyor musun?
1: Ağaçlar da mı yemek yer?
0: Elbette. Yemek yemeden nasıl büyüyecekler?
1: Aa evet, su içtiklerini biliyorum.
0: Ağaçlar kökleriyle topraktan besin ve su ihtiyacını karşılar ve büyürler. Soğuk havalardaysa besin, su ve enerji ihtiyaçlarını azaltabilmek için yapraklarını dökerler. Dökülen yapraklar da toprağa karışıp yine toprağı besler.
1: Ağaca geri mi dönerler?
0: Tabii ki. Ağaçlar da bahar geldiğinde topraktan daha çok besin ve su alıp yine yaprak açarlar, çiçek açarlar.
1: Ve de meyve verirler değil mi?
0: Aynen öyle kuzucuğum.
1: O zaman üzülmeme gerek yok.
2: Lezzet ağacıları iş başına.
1: Aa, sonbaharımız bizim için neler hazırlamış bakalım. Kış geliyor diye üzüleceğimi sanıyordunuz değil mi?
3: Yok canım, üzülecek ne var? Yaz bitmese, sonbahar gelmese nasıl kestane toplarız?
1: Yaşasın, kestane toplayacağız.
2: Çantanı tak da yola koyulalım canımın içi.
1: Galiba çantayı çok taktım babacığım. Kestane yiyeceğiz, çok mutluyum.
2: Kestane kebap, yemesi sevap.

0: kestaneler henüz hazır değil dedi.
1: Bu elindeki meşe palamudu Cemre. Kestane ağaçları daha ileride.
2: Cemre bak, kestaneler bizi karşılamaya gelmiş.
0: Ha, teşekkür ederiz kestane ağaçları. Çok naziksiniz.
1: Cemre, bizim eldivenimiz var. Kabuklu olanları biz toplayacağız. Sen diğerlerini topla.
3: Tamam dede.
0: Galiba bütün kestaneleri topladık dede.
1: Hiç olur böyle şey. Koca orman. Bu çantalar dolacak, merak etme.
0: Koca ormandaki minik kestaneler. Neredesiniz? Lezzet avcıları bu taraftan.
1: Görüyor musun cimcimeyi? Bize rehberlik ediyor.
2: Bütün kestaneleri toplamayı düşünüyorsa kışa kadar buradayız dede.
1: Aman evlat, çantalarımız doldu mu doğru mangal başına.
2: Kestane kebap yemesi sevap.
0: Koş hadi koş, o kadar çok kestane var ki.
1: Yeteri kadar kestane topladık çocuklar. Artık geri dönebiliriz.
2: Evet, benim çantam da ağırlaştı dede. Bence de geri dönelim.
0: Benimki de ağırlaştı dede. Gerisini de yarın toplarız.
1: Tabii, tabii yarın toplarız.
2: Dede, paşa dere

0: kemeri. Bak.
1: Aa, evet. Epey yol gelmişiz.
0: Her gördüğümde bir kez daha hayran kalıyorum dede.
2: Kemer mi? Ne kemeri? Kimin kemeri? Ormanın kemeri mi? Ormanlar kemer mi takar dedi? Neden ama?
1: Bu bir su kemeri evladım. Üzerinde su taşıyor. Uzun ince olduğu için kemer demişler herhalde.
2: Ve de delikli olduğu için herhalde.
1: Aynen öyle cimcime.
2: Güzel kemermiş. Ben de hayran kalabilirim.
0: Tabii kardeşim. Mimar Sinan'ın eseri bu. Tüm dünya onun eserlerine hayran.
2: Mimar Sinan kim abi?
0: Mimar Sinan bizim dünyaca ünlü mimarımız. Muhteşem eserleri var.
2: Mimar ne demekti?
1: Ev, cami, okul, saray, köprü. Her türlü yapıyı tasarlayan ve inşa eden kimselere mimar denir.
2: Aa, evet. Ben mimar olacaktım. Şimdi hatırladım.
1: Sen çok güzel şeyler çiziyorsun. İyi bir mimar olabilirsin.
2: Ne olacağımı büyüyünce karar vereceğim. Şimdilik lezzet avcısıyım. Hadi eve, kestane yemeği. Aa, kulübe. Ne güzel. Bunu da mı Sinan amca yapmış?
0: Mimar Sinan hiç böyle küçük sade bir şey yapar mı Cemre? Onun eserlerinin hepsi muhteşemdir.
2: Muhteşem ne demek?
0: Böyle bakmaya doyamadığın hem sağlam hem güzel.
2: Haklısın abi. Bu muhteşem bir kulübeye benzemiyor. Sadece kulübeye benziyor.
1: Bir konuda yanılıyorsun Çelebi. Mimar Sinan'ın çok küçük, sade ve mütevazı eserleri de vardır.
0: Sahiden mi? Yaşasın!
1: Gidelim evlat. Hadi bismillah.
0: Hadi bismillah.

0: Gerçekten de küçük, sade ve çok şirin.
1: Bu mescit Mimar Sinan'ın kendi adına ve kendi eliyle yaptığı bir hayır eseridir evlat.
0: Ne güzel. Burası neresi dede?
1: Burası Fatih ilçesinin Yenibahçe semtinde yer alan Mimar Sinan Mahallesi. Ancak ne yazık ki bugün birkaç mahalleyle birleştirilip Akşemseddin Mahallesi adını almış. Aslında Hırkayı Şerif Camii'ne çok yakınız.
0: Suriçi muhteşem eserlerle dolu. Gez gez bitmez.
1: Bitmez evelallah. 70 yıldır İstanbul'u geziyorum, daha görmedim. Kim bilir ne eserler var.
0: Belki ben de bir gün senin bilmediğin bir eseri keşfedip seni gezdiririm.
1: Ah, işte o gün ben muradıma ererim. Sen de Evliya Çelebi'nin yolunda alemi keşfe devam edersin.
0: İnşallah dede.
1: Mimar Sinan bu şirin mescidi aslında yanında çeşmesi ve Sibyan Mektebi ile birlikte 1573 yılında inşa etmiştir.
0: Mektep nerede dede?
1: Mektep ne yazık ki günümüze ulaşamamış evlat.
0: Çok şükür çeşme ayakta. Sinan amcanın çeşmesinden bir su içemez miyiz dede?
1: İçelim evlat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
0: Bismillah. Elhamdülillah. Dede, bu minare çok değişik.
1: Sinan eseri. Mütevazı evet ama asla sıradan değil. Bu şerefesi olmayan bir minare. Türünün tek örneği.
0: Vay, çok ilginç ve de güzel.
1: Evet, minarenin mihrap şeklindeki pencereleri taşçılık sanatının en güzel örneklerinden.
0: Kubbesi de çok şirin dede.
1: Mimar Sinan bu mescidi hem kendi imkanlarıyla yaptırmış hem de ayakta kalabilmesi için pek çok mülkünü de bu mescide bağışlamıştır. Kendisi için tek dileği nedir bilir misin?
0: Nedir dede?
1: Mimar Sinan yaptığı camide her gün Kur'an okunmasını ve bu duaların kendisiyle ailesine bağışlanmasını istemiş.
0: Ya. Mimar Sinan'ın bu

0: isteğine biz de cevap verelim dedem.
1: Ay yaşa.
0: Eyzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Selamun aleyküm voleybolcular.
1: Aleyküm selam Ali.
2: Aleyküm selam.
0: Benden yana gönderin de size ufak bir ders vereyim.
1: Allah Allah. Ne dersin Caner?
2: Derse hazırım ben.
0: İşte sayın seyirciler,

0: Öf be Ali, illa abartacaksın.
1: Kusura bakma ya, bir an güven geldi oynarken.
0: Neyse canım, sorun değil. Sizin Arif babayla bahçe işi iptal mi oldu?
1: Ona pazar günü gideceğiz.
0: Bugün pazar.
1: Ha?
0: Tabii canım, buraları da ben toparlarım. Ben yıktım ya.
1: Beni de yanına aldığın için Allah senden razı olsun Arif baba.
2: Eyvallah Halicim. Sen bu bahçe işini iyice sevdin. Gerçi bugün bir an gelmeyeceksin sandım ama.
1: Sevmek ne kelime? Bayılıyorum. Bugün ufak bir karışıklık oldu da.
2: Neyse, buradasın şimdi. Geç olsun, güç olmasın. Bugün bahçede senden başka bir şey yapmanı isteyeceğim.
1: Hayırdır inşallah.
2: Dur bakalım. Şuraya koymuş olacaktım. Sen bunu bir tutuver. Sonra şunu da al. Şunu da. Nereye koydum? Şunu da bir al. Hay Allah, en dibe koymuşum. Ne yapıyorsun Ali orada?
1: Bir bakayım dedim, bu açıdan nasıl görünüyor.
2: Hadi gel de yeni bulmacana bak.
1: Bunlar da ne böyle? Bunun bir mantığı olsa gerek. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi. Bunda da fidenin ağaç oluşu var. Bu da tamam. Ama sonuncu tamamlanmamış. Anlaşılan bu başağın öyküsünü araştırmam isteniyor. Ne olur ki başağa?

0: İşte takip etmem gereken şey bu başaklar olsa gerek.
1: Evet.
0: Arif baba! Arif baba!
1: Ne?
0: Biraz yardıma ihtiyacım var da.
1: Bunca yıldır bahçelere giderim. Birçok tuhaf olaya tanık oldum ama böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Bakıyorum araştırmalara başlamışsın.
0: Evet, yani bitkiler izin verirse daha rahat edeceğim de.
2: Sonunda gelebildin oğlum. Ne oldu orada?
0: Ayrık otlarıyla ufak bir sorun yaşadım da.
2: Sağlık olsun. Arada olur öyle. Benim adım Nimet.
0: Ben Ali. Buğdaylar için gelmiştim. Yani buğdaylara toplandıktan sonra ne oluyor onu merak ediyorum. Anlatabilir misiniz?
2: Daha iyisini de yapabilirim. Gösterebilirim. Ne dersin?
0: Allah razı olsun derim.
2: Hadi gel de başakları toplamama yardım et o zaman.

0: Başaklar altın sarısı renklerini aldılar mı toplanmaya hazır demektir. Tamamen kurumuş olmaları gereklidir.
1: Daha büyük tarlalarda bu işi 1000 kişi filan mı yapıyor?
0: Normalde bu işleri biçer döverlerle yaparlar oğlum. Biz şimdi kendimize kadar topladık. Sen gör diye.
1: Neyi?
0: Sakin ol oğlum. Tarım sabır işidir. Taşı bakalım. İşte buğdayı bu aletle ufalayacağız.
1: Alet mi? Bu taştan mı bahsediyorsunuz?
0: Taş deyip geçme. Medeniyetin yapı taşlarından biri bu. Dök bakalım topladıklarımızı.
1: Ne yapıyoruz şu an?
0: Ben keyfime bakıyorum. Sen başakları döverek un ufak hale getiriyorsun. Hadi bakalım. Allah çalışanları sever. Maşallah çocuk. Elinden de her iş geliyormuş.
1: Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama.
0: Bakkaldan, marketten tanıdık geliyordur oğlum. Un bu. Şimdi bunu maya ile karıştırıp içine de tuz ve su katacağız.
1: O ne zaman olacak?
0: O zaman gelince görürsün.

0: İşte bu kadar.
1: Bu kadar mı? Ama bu ne ki? Hamur. Ne hamuru?
0: İşte bulmacanın son parçası bu yavrum. Bu hamuru ne yapmalıyız sence?

0: Şey, pişirmeli miyiz acaba?
1: Aferin oğlum. İşte bu hamuru pişirdiğin zaman en baştaki sorunun cevabını bulacaksın.
0: Sorum neydi? Onu bile unuttum bu yoğun günden sonra.
1: Hadi gel de Arif babanın işleri bitmiş mi ona bakalım.
2: Demek bulmacayı çözdün ha?
0: Daha değil Arif baba. Allah'ın izniyle bu hamuru pişirince öğreneceğim.

0: Ekmek bu. Yani bulmacanın cevabı ekmek mi Arif baba? Pek senin tarzın bir kelime değil ama.
1: Bir nevi öyle ama tam olarak değil.
2: Buğday ve benzeri insan yaşamı için değerli olan yiyecek içecekler için bir kelime kullanırız.
0: Bir ipucuna daha ihtiyacım olacak.
2: İsim olarak da kullanılır bu kelime.
0: Ha? Aa, nimet mi? İşe bak, başından beri hep gözümün önündeymiş.
2: Allah'ın insanlara verdiği rızıktır nimet. Ama özellikle ekmektir.
1: Aynı zamanda manevi bir anlamı da vardır tabii. Bizim için değerli olan sevdiklerimiz, akrabalarımız, dostlarımız.
0: Siz de benim nimetlerimsiniz o zaman.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Planet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Emin'i gördünüz mü çocuklar?
1: Sabah buradaydı Hakkı Baba. Benim dükkanı temizledik beraber.
2: Öğlen de camideydi, halıları süpürüyordu.
0: Maşallah. Dün akşam da tesbihhaneyi düzenledi. Resmen elimiz ayağımız oldu bu çocuk.
1: Öyle. Çok yardımsever.
2: Çok da başarılı. Allah yokluğunu vermesin.
0: Amin. Gidip bakayım. Belki tesbihhanededir.
2: Ben de camiye geçeyim. İkindi yaklaşıyor.
1: Allah Allah. Kim ola ki bu?
2: Hayır olsun inşallah.
0: Aç bakalım. Belki önemlidir.
1: Alo, buyurun. Evet, benim. Evet, yanımda. Vereyim mi kendisine?

0: Peki, dinliyorum. Nasıl yani? İyi mi durumu?
1: Ne olmuş?
0: Tamam, anladım. Hemen geliyoruz. Teşekkürler.
2: Ne olmuş Fatma? Bana baktın bir ara. Emine bir şey mi olmuş?
0: Emin iyi de Hacer teyze fenalaşmış Hakkı baba. Komşunuz arıyor. Merak etme, durumu iyiymiş. Sadece biraz kötü hissetmiş. Dinleniyormuş şimdi.
1: Hakkı baba, üzülme.
2: Ne? Nasıl yani?
0: Hakkı baba, iyi misin?
1: Hadi Hakkı baba, gidelim. Hey! Hakkı baba? İyi, çok şükür. Sevindik Hakkı baba.
2: Allah razı olsun Selim. Desteğinizi, duanızı esirgemediniz.
1: O nasıl laf Hakkı baba? Mümin, müminin yardımına koşmalı elbette.
2: Eyvallah.
1: Peki sebebi neymiş Hakkı baba?
2: Emin.
1: Emin mi? Nasıl yani?
2: Hacer'i dün akşam Emin'in annesi aramış. Köyde Emin'e ihtiyaç duyuyoruz. Tekrar köye yerleşsin gibi şeyler söylemiş.
1: Hadi ya. İyi de Emin'in eğitimi çok iyi gidiyordu. Çok da alışmıştı buralara.
2: O buralara, biz de ona alıştık Selim. Hele Hacer, Emin öz evladı olsa ancak bu kadar severdi.
1: Peki konuşsak?
2: Hacer bayağı bir dil dökmüş. Kabul etmemişler. Telefonu kapattıktan sonra fenalaşmış.
1: Belki onlara yeteri kadar iyi anlatamamıştır Emin'in durumunu.
2: Olabilir. Ama nasıl anlatılır bilmiyorum ki. Aklından bir şeyler geçiyor senin Selim.
1: Şu senin video kameran vardı ya. Duruyor mu o Hakkı baba?
2: Duruyor. Neden sordun ki?
3: Merhaba. Kayıtta mı?
1: Kayıtta, kayıtta.
3: Çok iyi ya.
4: Hocam, hayırdır? Bu ne?
1: Gülümse bakalım Emin. Meşhur oluyorsun. Evet Emin. Şimdi güzel bir tilavet alalım senden.
4: İyi de neden?
1: Şu külüstürü denemek istedim. Bakalım hala eskisi gibi güzel kayıt yapıyor mu?
3: Ne külüstürü hocam? Süper bir şey bu.
1: Kullanmak ister misin Harun?
3: İstemez miyim hocam?
1: Hadi bakalım, Emin'in tilavetini sen çek.
3: Yaşasın!
4: Biraz utandım.
3: Hadi ama dostum, utanacak bir şey yok.
1: Aynen Emin. Beğenmezsen siler, yeniden çekeriz videoyu.
4: Peki madem.
3: Oley be! Hadi başlayalım.

0: Hocam neden yapıyoruz bunu?
1: Güven bana.
0: Ya Emin, ne güzel işte. Bugünlerden güzel bir hatıra kalacak. Amma nazlandın. Öyle değildi.
1: Hah, tamamdır. Başlayabiliriz.
0: Tamam hocam. Sen nasıl istersen öyle olsun.
2: Dur!
0: Ne oldu?
3: Ezana daha var Emin, ne yapıyorsun?
0: Hem de 3 dakika. Doğru ya. Heyecanlandım bir an.
1: Heyecanlanacak bir şey yok.
0: İstersen ben okuyayım.
4: Olur.
0: Şaka yapıyorum. Aramızda senden okuyanlar. Estağfurullah.
1: Öyle öyle.
0: Allah razı olsun hocam.
1: Hadi bakalım Emin. Vakit tamam.
0: Peki.

0: Evet Emin, yaptığın işi anlat bakalım.
1: Tesbih tanelerini freze makinesiyle tek tek işledikten sonra gravür cihazıyla tanelerimizi, duraklarımızı ve imamemizi deleceğiz.
0: Bahsettiğin şeyleri bize gösterir misin?
1: Hay hay. İşte bahsettiğim tesbih ve durak taneleri bunlar. Bu da imame.
0: Peki daha sonra ne yapıyoruz?
1: Bundan sonrası bu taneleri ipe dizmek. Bakın burada hazır tesbihler de var.
0: Ellerine sağlık Emin ustam. Çok güzeller.
1: Sağ olun hocam. Hocam Allah razı olsun. Ama tüm bunların neden yaptığını hala anlamadım.
0: Seni meşhur ediyorum Emin. Fena mı?
1: He? Meşhur mu?
2: İleride ünlü biri olursan bizi unutma ha.
1: Bırak dalga geçmeyi Harun.
2: Evet değerli hayranlarım. Bana olan sevginize layık kalmaya çalışacağım. Alkışlarınız benim için gurur kaynağı. Turneye çıkmadan önce buradaki kıymetli dostlarıma teşekkür etmek isterim. Onların ismi... neyse unuttum gitti.
0: Yapmaz öyle şey.
1: Hocam estağfurullah. Hem ünlü olmak isteyen kim? Ben burada mutluyum.
2: İstemem yan cebime koy.
0: Neyse, ben gidip görüntüleri derleyeyim. Haydi selametle.
1: Neler oluyor inan anlamıyorum.
2: Ya ne olacak Allah aşkına? Selim hocayı duydun. Hatıra kalsın istiyor.
1: İyi de bir sürü insan var. Neden tek beni çekiyor?
2: Bu kısmı ilginçmiş, evet.
1: Hem görüntüleri derleyip ne yapacak?
2: Bak bu kısmı daha da ilginç.
1: Üstelik bugünlerde sadece Selim Hoca değil, herkes garip davranıyor.
2: Kim mesela?
1: Bu sabah Fatma ablaya yardım etmek istedim. Sen kendini yorma, ben hallederim dedi. Ne kadar ısrar etsem de kabul etmedi.
2: İlginç, başka?
1: Hacer teyze de bugün bana sarılıp durdu.
2: Bunda bir şey yok.
1: Hakkı Baba da sarılıp durdu ama.
2: Evet varmış. Başka?
1: Zehra abla bugün medresedeki odaya gürültü yapmadan girdi.
2: Yok artık. Bak en ilginci buydu.
1: O da bir şey mi? Girdikten sonra da rahatsız etmedim inşallah dedi.
2: İnanmam. İnan dostum söylediklerin hakkında bir fikrim yok. Ama iyi düşünmek lazım.
1: Öyle. Bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Selam hocam.
0: Ne kaynatıyorsunuz bakalım?
2: Kaynatmak mı?
0: Bu bir deyimdir Harun. Neler konuşuyorsunuz demek.
1: Beni neden kameraya aldığından ve herkesin bana neden iyi davrandığından bahsediyordum hocam.
0: Çok dikkatlisin.
2: Neler olduğunu söyleyecek misin hocam?
0: Hayır.
1: Hocam ya.
0: Oyalamayın beni. Namaz vakti yaklaşıyor. Haydi selametle. Geç kalmayın siz de.
2: Tamam hocam. Şimdi ben de merak ettim.
1: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Emin yavrum. Güzel kuzum benim. Elhamdülillah.
1: Neler oluyor Hacer teyze?
5: Gel Emin. Otur bakalım şöyle. Geçen gün annen Hacer'i aramış. Seni köye çağırıyorlardı. Hacer teyzen de buna çok üzülmüş.
1: Geçen gün o yüzden mi fenalaşmış?
5: Evet.
1: İyi de çağırmışlarsa gidip gelirdim. Neden üzüldü ki bu kadar?
0: Öyle değil Emin. Temelli çağırmış annen.
1: Temelli mi? Peki gidecek miyim?
5: Hayır. Senin burada güzel işler yaptığını onlara anlatmak için Selim sağ olsun oldukça çabaladı.
2: Ha, o videolar bunun içindi demek.
0: Evet, görüntüleri derleyip Emin'in anne babasına gönderdik.
1: Peki ne dediler?
6: Biz Emin'in orada bu kadar güzel şeyler başardığını bilmiyorduk. Madem öyle, orada kalması daha hayırlı dediler.

0: Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız.
1: Sen de Emin. İnan ki buraların sensiz tadı tuzu kalmazdı.
2: İyi ki kaldın.
3: Ben niye bu kadar duygusallaştım ya?

0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zekri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek, gubelek, kem, küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey.

0: Değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
2: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai gözlükle bile göremeyip cama bodoslama...
2: Ay. Aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
2: Yok canım, ne diye alay konusu olasın. Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
2: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
2: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
2: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
2: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
4: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Aha, köprü mü o?
1: Evet, okula gidip gelirken köprünün üstünden geçiyorum. Adı Taş Köprü. O köprüyü bir görsen. Çok güzel, çok yüksek. Peki benim köprüm nasıl olmuş?
0: Bu köprü de çok güzel.
1: Peki köprüler niçin yapılır?
0: Akarsu gibi yerlerin üzerinden rahatlıkla geçebilmek için yapılır. Tıpkı karınca ailesinin yapmış olduğu asma köprü gibi.
1: Karınca ailesi mi? Asma köprü mü? Bana bu karınca ailesinin hikayesini anlatır mısın?
0: Bir derenin kenarında huzur içinde yaşayan bir karınca ailesi varmış. Bu karıncalar karşı tarafa rahatlıkla geçebilmek için sarmaşık ve yapraktan bir köprü yapmışlar.
1: Köprü bittikten sonra da karşıya geçmişler.
0: Evet, geçmişler. Ama karşı tarafa geçmek isteyen biri daha varmış.
1: Kimmiş o?
0: Bir ipek böceğiymiş.
1: O da benim gibi okula gidebilmek için köprüden mi geçmek istiyormuş?
0: Hayır, onu...

0: bir an önce karşı tarafa geçip kozasını örmesi gerekiyormuş. Yoksa asla gelişimini tamamlayamazmış. Yani kelebek olup uçamazmış.
1: Benim kafam karıştı. İpek böceği kozasını neden karşı tarafta örecekmiş ki? Hem koza dediğin şey de nedir?
0: Önce birinci soruna cevap vereyim. İpek böcekleri dut yapraklarıyla beslenir. İpek böceğinin bulunduğu yerde yeterince dut yaprağı yokmuş. Karşı tarafta ise bol miktarda dut ağacı ve yaprağı varmış. Bu yüzden köprüyü kullanmak istiyormuş. Kozanın ne olduğuna gelince, koza ipek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunaklı bir yerdir.
1: Anladım. İpek böceği bu yerden kelebek olarak çıkacak. Öyleyse uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek. İşte böyle pır pır pır pır. Sonra ne olmuş?
0: İpek böceği köprüden geçmek istediğini karınca ailesine de söylemiş. Fakat karınca ailesi ona çok kaba davranmış. Bu köprüyü biz yaptık ve ondan da ancak biz geçebiliriz. Başkasının geçmesine asla izin vermeyiz demişler. Üstelik köprünün girişine de bir kapı yapmışlar.
1: Neden?
0: Hiç kimse köprüden geçemesin diye.
1: Bak sen şu karınca ailesinin yaptığına. Ne yani? Şimdi ipek böceğine kimse yardım etmemiş mi?
0: Ama hiç beklenmedik bir şey olmuş.
1: Ne olmuş?
0: Yağmur tatlı tatlı esen bir rüzgarın kollarında yeryüzüne inmeye başlamış. İpek böceği her yağmur yağdığında şu tekerlemeyi söylermiş. Hadi birlikte söyleyelim.
2: Ya ya yağmur, teknede hamur, yollar hep çamur. Ver Allah'ım ver, dolu dolu yağmur. Ver Allah'ım ver, ipek gibi yağmur.
1: Yağmur çok yağmış mı?
0: Evet, hem de öyle bir yağmış ki yağmurla dolan dere taşmaya başlamış. Karınca ailesinin yaptığı asma köprüde sallanıp duruyormuş.
1: Beşik gibi mi?
0: Evet, aynı o beşik gibi sallanıyormuş. Köprünün kapısı da yerinden sökülüp sulara karışmış. Bu sarsıntıya asma köprü daha fazla dayanamazmış.
1: Neden?
0: Çünkü köprüyü tutan uzun sarmışıklardan biri pat diye kopmak üzereymiş.
1: Eyvah!
0: Diğer sarmışık da kopabilirmiş. Eğer derenin suyu bu şekilde akmaya devam ederse asma köprü tamamen yıkılabilirmiş. O yüzden karınca ailesi endişeli bir bekleyiş içindeymiş.
1: Yağmur hala yağmaya devam ediyor muymuş?
0: Dinmek üzereymiş.
1: Peki ya derenin suyu?
0: O da eskisi gibi coşkulu akmıyormuş. İşte tam o anda bir şey olmuş.
1: Köprü mü yıkılmış?
0: Hayır. İpek böceği kopmak üzere olan sarmaşıklardan birinin üstüne çıkmış.
1: Orada ne yapıyormuş ki?
0: Köprüyü onarıyormuş. İpek böcekleri kozalarını örerken bizim ipek dediğimiz çok sağlam bir ip üretirler. İşte bu ipi köprüyü onarmak için kullanmaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım, çalışın durmayalım. Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım. Hadi hadi onaralım.
1: Asmaları bağlayalım, sıkıca bağlayalım, köprüyü onaralım, haydi haydi onaralım. Ay bu şarkı çok güzelmiş. Sen de güzel söyledin ama. Peki ipek böceği çalışırken karınca ailesi ne yapıyormuş?
0: Önce şaşkınlık içinde ipek böceğinin ne yaptığını anlamaya çalışmışlar. Ama sonra onun köprüyü onardığını anlamışlar. Onlar da köprünün üstüne çıkıp hep birlikte...
1: Köprüyü eski haline getirmişler.
0: Evet. Ama karınca ailesinin işi henüz bitmemiş. Eğer ipek böceği kendi ipini kullanmasaymış, köprüyü bu kadar kısa sürede onarmaları mümkün değilmiş.
1: İpek böceğinden özür mü dilemişler?
0: Sadece özür dilememişler. Bundan sonra onun köprüden geçebileceğini de söylemişler. Ayrıca onunla konuşurken daha nazik davranmışlar. Böylelikle arkadaş olmuşlar.
1: İğne miğne yuvarlak deme. Ivıdık zıvıdık saçları kıvırcık. Şimdi ne yapacağız?
0: Tabii ki el birliğiyle köprüyü onaracağız. Yine çok güzel oldu.

0: Allah işini güzel yapanları sever. Bak, hemen de bitti.
1: Sen bu ayeti kimden duydun?
0: Annemden.
1: Güzel. Ama hikayemiz henüz bitmedi. İpek böceği köprüyü kullanarak karşıya geçmiş. Dut ağacının yapraklarıyla karnını doyurduktan sonra kendi kozasını örmüş.
0: Kozanın içine biraz bekledikten sonra da kelebek olarak dışarı çıkmış, değil mi?
1: Evet.
0: Öyleyse uçsun şirin kelebek, işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek, işte böyle pır pır pır pır. Uçsun şirin kelebek, işte böyle pır pır pır pır.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Show. Show.
1: Köyümüze gidiyoruz.
2: Hey, köyümüze gidiyoruz.
1: Ve işte minik köy.
2: Hey!
3: Oh, çok sıkıştım. Oh, şimdi rahatladım.
4: Hafta sonu bu köyde konaklayacağız incilerim.
5: Evler ne kadar minicik.
4: Evet, her birimiz ayrı evde kalacağız.
6: Oo! Bana ait bir ev. İstediğim her şeyi yapabilirim.
4: Birbirimize komşu olacağız.
7: Hoş geldiniz köyümüze yavru balıklar. Öğretmen hanım, evleriniz hazır.
6: Yengeç, sen de mi bu köyde yaşıyorsun?
7: Ben bu köyün muhtarıyım.
2: Muhtar mı?
4: Muhtar köy halkının sorunlarıyla ilgilenir incilerim. Ama sen ne zaman muhtar oldun yengeç? Daha dün görüştük. Bana bundan bahsetmedin.
7: Aslında kılıç balığı arkadaşım bu köyün muhtarı. Birkaç gün buralarda olamayacak. Ben de ona yardımcı oluyorum.
5: Muhtar yengeç, peki bizim evlerimiz nerede? Çok yorgunum. Evime yerleşmek istiyorum.
7: Aa, birileri havaya girmiş. Peki yavru balık, işte burası. Komşularınızla huzurla konaklayacağınız bir yer.
8: Aa, şu mavi olan benim.
7: O zaman buyurunuz efendim.
4: İncilerim, yoldan geldik, yorgunuz. Önce hepimiz evlerimizde dinlenelim.
5: Görüşürüz komşularım. Canlarım, elbette sizleri de getirdim.
8: Köftelerimle bir ziyafet çekerim. Oo, mis.
5: Ne kadar sessiz, sakin bir köy. Biraz uyusam çok iyi olacak.
3: Ilık bir duş tüm yorgunluğumu alır.
6: Yaşasın müzik! Bir dakika, burası benim evim ve evde kimse yok. Daha yüksek sesle müzik!
8: Neler oluyor? Köftelerim!
5: Bu ses de ne?
3: Komşu!
5: Ses Kıpır'ın evinden geliyor.
6: Kim o?
8: Dostum, köfteler zıplıyor.
6: Müzik sesiyle dans ediyorlardır belki.
5: Dalga geçme Kıpır, bu kadar yüksek sesle müzik dinleyemezsin.
3: Komşuların olarak rahatsız oluyoruz.
6: Ama neden? Burası benim evim.
4: İncim, çok yüksek sesle gürültü yaptığımızda diğer evlerde yaşayanlar rahatsız olabilir.
5: Mesela ben uyumak istiyordum.
6: Oo, çok özür dilerim. Tamam, daha kısık sesle müzik dinleyeceğim.
8: Bahçede pişirince evim kokmamış olur. Oo, mis gibi açık havada.
6: Hoy, bu ne kokusu böyle?
5: Nefis!
6: Öğretmenim, biri çok lezzetli bir şeyler pişiriyor. Canım çok çekti.
7: Ben bir koku uzmanıyım. Şu taraftan geliyor.
8: Köfteler hazır. Aa, komşularım.
0: O kadar güzel kokuyor ki.
4: İncilerim, evimizin bahçesinde veya balkonumuzda dışarıya kokusunu veren yiyecekler pişirirsek komşularımızın da canı çekebilir.
8: Oo, çok üzgünüm, düşünemedim ama birlikte yiyebiliriz.
6: Hey! Durun, Puf yok. Hemen onu çağırayım. Puf! Puf!

0: Puf beni duymuyor. Aa, anahtar burada. İçeri girip çağırayım en iyisi.
1: İncim dur. Başkalarının evine izinsiz giremeyiz. Puf anahtarını dışarıda unutmuş.
0: Haklısınız öğretmenim. Ama Puf kapıyı açmıyor.
2: Aa, öğretmenim. Kıpır, banyodaydım. Kapıyı duymamışım.
0: İyi ki izinsiz girmemişim. Puf banyodaymış.
3: Komşum, tuzu uzatır mısın? Tabii ki komşum.
0: Yüzgeçlerine sağlık, güçlü. Köfteler harikaydı.
4: Afiyet olsun Kıpır.
5: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.

0: İncelerim. Şimdi renk tablosunu renklendirelim. Bazı renkler karıştığında yeni renkler oluyordu. Hatırladınız mı?
1: Ben hatırlıyorum.
2: Ben de. Ama boyaları neyle süreceğiz? Fırçamız yok.
0: Peki. İyice bakın etrafınıza ve görmeyi unutmayın.
3: Bakıyorum. Hala... Ama fırça göremiyorum.
0: Bakın, bakın ama görmeyi unutmayın incilerim.
4: Bakmak ve görmek aynı değil mi öğretmenim?
0: Hayır incim. Öylesine bakarsanız detayları göremeyebilirsiniz. Ama dikkatlice bakarsanız bu kez ayrıntıları görmeye başlarsınız.
1: Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum.
3: Ben de bakıyorum, hala bakıyorum. Affedersin dostum.
1: Bakıyorum ve gördüm. Fırça gibi yüzgeçlerimiz var.
0: İşte harika bir detay gördün güçlü. Fırçamız yok ama yüzgeçlerimiz var.
2: Hey! O zaman yüzgeçler fırça. Daldıralım boyaya. Kırmızı, kırmızı boya.
3: Sarı, sarı boya.
5: Turuncu, turuncu boya.
1: Siyah, siyah boya.
6: Beyaz, beyaz boya.
1: Şak şak karıştır. Gri, gri boya.
4: Mavi, mavi boya.
2: Kırmızı, kırmızı boya.
5: Hey, mor, mor boya.
6: Artık yüzgeçlerimi yıkasam iyi olur.
3: Dur, daha seni boyayacağım.
4: Bak, bak, gör. Ne güzel bir deniz yıldızı ama.
0: Evet incim, etrafına bakarken deniz yıldızını fark etmen ne hoş. Onu gördün.
4: Ama kayaların arasına sıkışmış öğretmenim.
2: Hadi onu çıkaralım.
0: Aferin incilerim. Bakmak ve görmek arasındaki fark budur işte.
2: Ne güzel ilerliyorlar değil mi?
0: Dikkatli bakın ve görün incilerim.
2: Kıpır oldukça neşeli ve gülüyor.
4: Ama Puf'un yüzüne bak. Bence o boyanmak istemiyor.
1: Ve bence hiç de eğlenmiyor.
2: Kıpır dur. Puf eğlenmiyor bence.
3: Nasıl yani? Ben kovalamaca oynadığımızı düşünüyordum. Sadece onu birazcık boyayacaktım.
6: Hayır istemiyorum.
3: Üzgünüm arkadaşım. Fark etmedim.
2: Önce bakarsan ve dikkatlice görürsen fark edersin kıpır.
0: Aferin incilerim.
7: Yardım edin bana yavru balıklar. Yapamıyorum, yapamıyorum.
1: Peki neyi yapamıyorsun yengeç?
7: Küçük kuzenim yavru yengeç daha küçücük. Bana bu resimleri getirdi.
2: İkisi aynı resimler.
7: Ben de öyle düşünmüştüm. Ama değil. Aralarında birçok fark var.
3: Allah Allah. Hiç de öyle görünmüyor.
7: Benden bu bulmacayı çözmemi ve farkları bulmamı rica etti. Ben de havalı havalı ne var ki bunda çözerim dedim. Ama yanılmışım. Tek fark bile göremiyorum.
4: Öğretmenimiz ne demişti?
6: Önce bak, sonra gör.

0: çanta. Bu resimde tavşanın çantası yok.
1: Hey!
0: Ve bir, iki, üç bulut. Diğerinde sadece iki bulut var.
2: Bakıyorum, bakıyorum. Gördüm, gördüm. Bu resimde salıncakta maymun var. Diğerinde yok.
3: Bakıyorum, bakıyorum. Ah, gördüm. Bu resimde evin camları var. Diğerinde ise yok.
4: Aa, bu resimdeki ağaç elma ağacı. Bundaki ise kiraz ağacı.
5: Aa, ne kadar fark varmış gerçekten. Ben de öğrendim. Baktım, baktım, gördüm. Bir de şemsiyesi burada var.

0: ile Bera.
1: Aile mantısı. Güneş bulutların arkasında kalmıştı. Gökyüzü bulutlarla doluydu. İnce ince yağmur yağıyordu. Yağmur ağaçların, yaprakların, çiçeklerin, çatıların üzerine şıp şıp diye düşüyor, neşeli bir ritim oluşturuyordu. Ayla ve Bera odalarında aşçılık oyunu oynuyorlardı. İkisi de aşçı olmuşlardı. Kendi uydurdukları bir çorba üzerinde çalışıyorlardı. Zıp zıp çocuk çorbası. İçerisine bir su bardağı haylazlık, bir tatlı kaşığı neşe,

Biraz da çocuk sevgisi koymuşlardı. Hayallerinde karıştırıp durdular malzemeleri. Sonunda çorbaları hazırdı. Önce kokladılar. Mis gibi eğlence kokuyordu. Mahsusçuktan yaptıkları çorbaları içen Ayla ve Bera mutfaktan gelen

0: Mantıyı ikisi de çok severdi. Onlar da annelerine yardım etmek istiyordu.
1: Anneciğim, biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Diye sordu Ayla. Anneleri buna çok sevindi. Hep birlikte mantı yapabilirlerdi. Mantı için una, tuza, tereyağına, kıymaya ve maydanoza ihtiyaçları vardı. Ayla hemen unun olduğu dolaba koştu. Un kavanozunu dikkatle taşıyıp mutfak tezgahının üzerine koydu. Bera da tuzun olduğu dolaba koştu. Ama dolabı açınca kafası karışmıştı. İki kavanozun içi de tuz gibi görünüyordu. Şeker ve tuz birbirlerine çok benziyordu. Hangisi şeker, hangisi tuzdu bunların? İki kavanozu da çıkarıp tezgahın üzerine koydu.
2: Anneciğim, tuz ve şeker birbirine çok benziyor. Nasıl ayırt edeceğim?
0: Diye merakla sordu Bera. Annesi tatlarına bakarak ayırabileceğini söyledi. Bera iki kavanozu da açtı. Birinin tadı tatlıydı. Bu şeker kavanozuydu. Hemen kavanozu dolabın içindeki yerine geri koydu. Diğerinin tadı ise tuzluydu. İşte ihtiyaçları olan bu kavanozdu. Bera tuz kavanozunu hemen hamur için gerekli diğer malzemelerin yanına koydu. Ayla annesinin hamur yoğurma kabına un koyarken biraz zorlanmıştı. Yere dökülmüştü. Yere dökülen unları süpürüp silmeleri gerekiyordu. Bir süpürgeye ihtiyaçları vardı. İşte bir süpürge. Ayla hemen dikkatlice unu süpürdü. Ama geride hala biraz un kalmıştı. Bunun için de bir beze ihtiyaçları vardı. İşte bir bez. Ayla hemen yeri sildi. Artık yerde hiç un kalmamıştı. Anneleri yoğurma kabındaki una biraz tuz, biraz su ve tereyağı koyunca hamuru bir güzel yoğurmaya başladı. Yoğurdu, yoğurdu ve yine yoğurdu. Sonunda hamur hazırdı. Sıra mantı için hamuru açmaya gelmişti. İki küçük aşçı bu özel görev için çok heyecanlıydı. Önce mutfağın ortasına hamur açma tahtasını koydular. Sonra da etrafına oturdular. Ellerine merdaneler aldılar. Hamuru açmaya başladılar. Ama hamur açmak öyle kolay mı? Aşağıdan açsalar yukarıdan kapanıyordu. Çok açınca da incelip kopuyordu. Ayla ve Bera küçük elleriyle kocaman merdaneyi kavrarken bile zorlanıyorlardı. Hamuru açmak da biraz güç istiyordu. Yine de bu iş çok ama çok eğlenceliydi. Anne ve çocuklar hamur açma işine kendilerini öyle kaptırmışlardı ki eve gelen babanın sesini bile duymamışlardı. Baba tüm aileyi mutfakta hamur açarken görünce çok şaşırdı. Mantı açtıklarını öğrenince hemen o da kollarını sıvayıp mantı ekibine katıldı. İşte şimdi tam bir mantı ekibi olmuşlardı. Babaları hamur açma konusunda Ayla ve Bera'dan daha iyiydi. Anneleri gibi hamuru hemen yuvarlayıp yeterli inceliğe kadar açabiliyordu. İki küçük kardeş babalarını dikkatlice izleyip hamuru onun gibi açmaya çalıştılar. Ayla ve Bera bu güzel an için tatlı bir şarkı söylediler.

0: aile hep birlikte içine sevgilerini, neşelerini katarak hamurları açmıştı. Şimdi mantının içini koyma zamanıydı. Bu iş tam iki küçük aşçıya göreydi. Ayla ve Bera mantı içlerini özenle koyuyordu. Sonra da küçük hamur parçasını dikkatlice kapatıyorlardı. Öyle çok, öyle çok mantı tanesi olmuştu ki. Bunların hepsini nasıl yiyeceklerdi? Anneleri hemen anlattı. Bir kısmını bu akşam pişirip yiyecek, hatta komşularla paylaşacaklardı. Diğer kısımlarını da daha sonra pişirip yemek için buzdolabının en soğuk bölümüne, yani buzluğa koyacaktı. Ayla ve Bera buna çok sevindiler. Öyle çok emek vermişlerdi ki, her bir mantı tanesi değerlensin istiyorlardı. İki küçük aşçının elleri, hatta parmakları bile yorulmuştu. Anneleri mantıları pişirirken dinlenebileceklerini söyledi. Babaları iki küçük aşçıyı dinlendirmek için çocuklarıyla uçak oyunu oynamaya karar vermişti. Ayla'yı bir koluna, Bera'yı diğer koluna alıp çocuklarını uçak yaptı. Ayla ve Bera babalarının kollarında bir o yana bir bu yana uçak gibi uçuyorlardı. Uçak yolculuğu sona erince Koltuk Havalimanı'na iniş yapmışlardı. Ayla ve Bera babalarıyla birlikte oyun oynamayı çok seviyordu. Bera trencilikte oynamak istedi. Baba tren görevlisi olup çocuklara bilet kesti. Ayla ve Bera biletlerini alıp yola çıktılar. Ayla önde, Bera arkada tatlı bir tren oldular. Çuf çuf çuf çuf, çuf çuf. Hayal dünyalarında yollardan, dağlardan ve tepelerden geçtiler. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadılar. Koltuk durağına gelince durdular. Tam bu sırada anne elinde koca bir tepsiyle salona gelmişti. Sonunda mantılar pişmişti. Hazır henüz sıcaklarken komşulara da vermek iyi olurdu. Ayla ve Bera mantı ekibi olarak hemen annelerinin peşine takıldılar. Ona mantı dağıtması için yardım edeceklerdi. Önce Fatma teyzenin kapısına gittiler. Ayla hemen zile bastı. Fatma teyze, Ayla, Bera ve annelerini görünce çok mutlu oldu. İki küçük kardeş mantıyı anneleriyle birlikte kendi elleriyle açtıklarını neşeyle anlattılar. Fatma teyze mantıyı kokladı. Gerçekten de mis gibi kokuyordu.
1: Ellerinize sağlık. Mantı çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun,
0: dedi Fatma teyze. Mantı ekibi sonra Ayşelerin kapısına gitti. Ayşe mantıyı çok severdi. Tepsideki mantıyı görünce sevinçten zıplamıştı. O da çok teşekkür etti arkadaşlarına ve annelerine. Ayşe'den sonra Ahmet'lere gittiler. Ahmet de mantıyı görünce çok mutlu olmuştu. En sevdiği yemeklerden biriydi. Komşularına sevgiyle teşekkür etti. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Paylaşmak ne güzel şeydi. Yemek vakti gelince tüm aile sofraya oturmuştu. İki küçük kardeş sofralarını bugün daha lezzetli ve daha bereketli bulmuştu. Birlikte yaptıkları yemeğin tadı gerçekten lezizdi. Hepsi yemeği yaparken içine biraz sevgi koymuştu. Birbirlerine karşı duydukları aile sevgisiydi bu. Tüm aile hep birlikte yemek dualarını etmişlerdi.
2: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Yemekten sonra tüm aile hep birlikte sofrayı toplamışlardı. Ayla ve Bera küçük ellerinden geldiğince annelerine yardım etmişlerdi. Nihayet gece olmuş, yağmurlar bitmiş, gökyüzü yıldızlarla dolmuştu. Ayla ve Bera dişlerini fırçaladıktan sonra uyumak için odalarına gitmişlerdi. Ne çok şey yapmışlardı bugün. Mutfağa girip anneleriyle beraber mantı açmışlardı. Hatta babaları da onlara yardım etmişti. Günün bu güzel anılarını kendi yazdıkları bir şiirle süslediler. Küçük bir oyundu önce, yemekler yaptık, ikram ettik birbirimize. Sonra girdik mutfağa, aldık merdaneyi elimize. Mantı açtık sevgiyle, Küçük aşçılar ne çok çalıştılar, yemeklerini komşularıyla paylaştılar. Tüm ailenin bir araya gelip sevgiyle yemek yaptığı bugüne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Oh, hi, Huck.
1: Yettim Hacivat, yettim. Bay bay bay bay bay bay bay bay.
0: Acelem var Karaköz. Nedir derdin? Söyle bakalım.
1: Ticarete atılmayı düşünüyorum Hacivat.
0: Oo, aman ne güzel. Peki nasıl yapacaksın?
1: Öğrendim Hacivat. 3'e alıp 5'e satacağım.
0: Aman! Şaşırıp da 5'e alıp 3'e satma.
1: 3'ün 5'in lafı mı olur Hacivat? Dert etme sen.
0: Öyle olsun bakalım. Karagöz, ne satacaksın peki?
2: En iyi yayınını satacağım.
0: Efendim?
2: En iyi yayınını satacağım diyorum.
0: Anlamadım Karagöz.
2: Ya anlamayacak ne var? En iyi yayınını satacağım diyorum.
0: Anladıysam senin gibi bilgisiz kalayım.
1: Peynir, peynir. Keçi peyniri satacağım diyorum. Peynir demedim. Demir satacağım yani. Demir.
0: İyi de niye böyle tuhaf konuşuyorsun?
1: Keçi duymasın diye.
0: Nasıl?
1: Keçi duymasın diye diyorum.

0: Ne diyorsun yahu?
1: Neci diyorum, duymasın diyorum.
0: Allah Allah, hiçbir şey anlamadım.
1: Yahu keçi duymasın diye. Ya şey, yani keçi uyumasın. Çünkü gidecek çok yolumuz var.
0: Anladım, tamam. Peki benden ne istiyorsun Karagöz'üm?
1: Fikir istiyorum Hacı Cavcav. En iyi demiri nereden bulabilirim?
0: Demiri mi? Anladım. Bir düşüneyim. Demir, demir, demir. Buldum. Demircide.
1: Hay aklına bin yaş Hacivat. Öyleyse ben hemen demirciye gidip alayım. Peki hangi demirden alayım?
0: En iyi demir, hakiki keçi tulumuna basılmış demirdir Karagöz'üm.
1: Eyvah.
0: Eyvah ki ne eyvah.
1: Dur keçi dur. Nereye? Her şeyi açıklayabilirim. İnan ki göründüğü gibi değil.
0: Bu keçi benden daha duygusal be. İşin zor Karagöz'üm. Haydi rastgele.
1: Canım keçim. Sen beni yanlış anladın. Ben demek istedim ki... Bir dakika ya. Ben bir şey demedim ki. Hacivat söyledi. Aman. Sen de Hacivat'ın her dediğini ciddiye alıyorsun. O öyledir işte. Demiri tulumdan çıkarır. Keçiyi de maden ocağından. Yahu dur. İnanmazsan inanma. Mesela geçen gün de bana dedi ki... Güya ben düşmeden 10 adım gidemezmişim. Ay. Tamam. Onda haklı olabilir. Ama her söylediğinin doğru olduğu anlamına gelmez bu. Mesela ben. Her şeyi yanlış anlayan bir akılsızmışım. Yalan. Halbuki o demir dediğinde ben onun peynir olduğunu anladım. Demek ki akılsızmışım. Yahu dur artık. Yoruldum, öldüm, bittim. Hem ben sensiz ne yaparım? Evin yolunu bile bulamam. Ne? Yine ne söyledim? Şu an ne kadar tedirgin olduğumu bilsen, bana bu zulmü yapmazsın keçi. Ne dedim ki şimdi ben? Altı üstü sensiz evin yolunu bile bulamam dedim. Ne var bunda? Evin yolunu bile bulamam. Hayret. Evin yolunu bulamadım. Buralarda bir yerdeydi. Kabahat bende. Hep keçi önden gitti, ben de arkasından. Hiç yola bakmadım. Kaldım şimdi. Pehlivan bilir. Pehlivan!
2: Buyur.
1: Benim ev nerede biliyor musun?
2: Evet.
1: Nerede?
2: Benim evin aşağısında.
1: Ya senin ev nerede?
2: Kasabın eviyle karşı karşıya.
1: Kasabın evi nerede?
2: Benim evin karşısında.
1: Yahu yerini tarif etsene.
2: Ettim ya, amma kalın kafalı çıktın sen de.
1: Yürü git be.
2: Olur.
1: Gitti. Hey hey, Tahir Efendi.
3: Amanın, buyur Karagöz.
1: Ya benim ev nerede?
3: Aman, ne bileyim yahu.
1: Nasıl ne bileyim? Geçen sene çay içmeye geldin ya.
3: Aman be, geçen sene değil, ondan önceki seneydi. Ben sana değil, sen bana geldin. Çay içmedik, kahve içtik.
1: Oh be, amma uzattın. Bilmiyorum desene kısaca.
3: Dedim ya.
1: Doğru.
3: Tövbe tövbe.
1: Allah Allah, ne yapacağım ben şimdi ya? Eyvah. Şimdi beni sorduğuma pişman edecek ama mecbur. Haydi bismillah.

0: Tuzsuz efendi.
1: Hey.
0: Yahu bir kere de efendim.
1: Efendim.
0: Benim evi biliyor musun diyecektim.
1: Evet.
0: Oh be. Nerede peki?
1: Gel seni götüreyim Karagöz.
0: Allah be. Gerçekten mi?
1: Ama önce uğramam gereken birkaç yer var.
0: Olur olur. Yeter ki eve götür beni. Canım tuzsuz efendi. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Tamam, Allah razı olsun. Beni eve götürüyorsun. Ama önce çarşıya, sonra pazara, ondan sonra kuyumcuya, sonra da babanın evine ve daha sonra da fırına gitmek nedir yahu? Hepsini anladım. Senin çiçek bahçesinde ne işin var? Kabadayı adamsın, dürüstçe ben senin evi bulamadım desene. Ne gezdiriyorsun beni? Allah'tan kaçtım. Yoksa bütün şehri gezdirirdi bana. Bu keçi de nereye kayboldu ya? Keçi kaybolan o değil benim ama. Neyse. Hay Allah. Nerede bu ya? Keçi! Keçi! Neredesin kuzum benim? Keçi! Ey! Oy! Yahu dur. Oy! Tamam bu kadar köpük. Tıraş et beni bre berber. Allah Allah. Ya gıdıklanıyorum. Yeter berber yeter. Keçi. Keçi. Sonunda döndün ha. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Keçim benim be. Aslanım benim. Be. Bu da mı rüya? Of ya. Balıkçı efendi, nereden gelirsin, nereye gidersin?
2: Geldiğim yerde, gittiğim yerde seni ilgilendirmez, Karagöz uşak.
0: Ya neye kızdın?
2: Neye kızdım da seni ilgilendirmez, Karagöz uşak?
0: Hayda. Neyse, benim keçiyi gördün mü?
2: Yo, görmedim.
0: Neden görüp görmediğin seni ilgilendirmez demedim?
2: Ne demedim?
0: Anlamamazlıktan gelme ya. Bal gibi heyecanlandın sen.
2: Yo. Ne alakası var?
0: Ne var çuvalda?
2: He? Çuval mı? Ne çuvalı? Hangi çuval?
0: Sırtındaki.
2: He. Bu mu? Ha bu şey, bu şey.
0: Keçi mi?
2: Ha, keçi. Yo, keçi yok. Ne alakası var? Ne keçisi saçmalama.
3: Yettim Karagöz. Bakalım ne varmış bu çuvalda.
0: Keçi. Nerelerdeydin sen?
4: Be.
0: Ne işin var senin ağacın tepesinde?
4: Be.
0: Yahu benden niye kaçıyorsun?
4: Be.
0: Çok saçma. Ben sana hayatta kıyamam bir kere.
4: Be.
0: Ya. Vay hain vay.
5: Şey ağaçta kalmış inemiyordu. Ben de yardım edeyim dedim.
3: Neden çuvala koydun?
5: Yürümesin, yorulmasın istedim.
0: Hain seni. Kaçma.
3: Bu Karagöz keçiden de duygusal. Eyvah eyvah.
0: Peynirlerim var.
4: Be.
0: Evet. Hakiki inek peyniri.
6: Peynir ne kadar ha?
0: Peynir değil. İnek peyniri diyeceksin.
6: Her neyse canım.
4: Be.
6: Tamam. İnek peyniri.
0: 5 akçe.
6: Ne? 5 akçe mi? Ver hepsini ver.
0: Yaşa be komşu. Gördün mü keçi? Bir de beni ticaret bilmez zanneder acıvat. Beş, 10, 15, 20, 25. Tamam. İşimiz bitti. Şimdi gidip bu paraya 5 kilo peynir daha alayım. kilosu 10 akçeden 5 kilo peynir. 50 akçe. Ne? 50 mi? Aynen öyle keçi. 10 akçeden alıp 5 akçeye sattık. Eyvah! Koş keçi koş! Yemeden köylüye yetişelim.

0: Hey! Komşu!
1: Ah Karagöz, ah! Beşi alıp üçe satmayasın derken onu alıp beşe sattın. Bunlar da gülünmez ama neyse, en azından keçiyi buldun.

0: canın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
4: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
1: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne?

0: Aman neyse ne. Biz daha iyi bakarız manava.
1: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
2: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin. Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
2: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
2: Harika fikir.
4: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
0: Nasıl bir kampanya?
4: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
2: Bilemedim ki.
0: Deneyelim bence.

0: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
1: Gel vatandaş gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
2: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
0: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
5: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
6: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
5: Hadi o zaman.
7: Yumurcaklı!
5: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
5: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
8: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
5: Elma var ama gelmene gerek yok.
8: O ne demek?
5: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
8: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
5: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, 1 kilo elma tart.
9: Hemen tartıyorum.
10: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
5: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
8: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
5: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
8: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam neyse, ben gelip kendim alayım en iyisi.
5: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
10: Eyvah!
11: Hay Allah! Nasıl akıl edemedik bunu?
10: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
1: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
11: Burakcığım şunu ben alayım artık.
5: Arkadaşlar aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
11: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
11: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
5: Ben götürürüm anneme.
11: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
13: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
11: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze 1 kilo Charleston biber. 1 kilo domates.
0: Ben götürürüm.
11: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
14: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
11: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
1: Emin misin? Çilek olmasın o.
11: Eminim. Sen devam et.
1: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
0: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. Bir kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
5: Annem de sarımsak istememiş.
1: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
0: Ne?
1: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
5: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
1: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
10: Olmaz Aziz.
4: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
5: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
4: Güçlerimizi birleştirelim.
5: Birlikte hareket edelim.
13: Nasıl?
4: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
4: Telefonun başına Furkan geçsin. Aziz sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
4: Önder sen de ürünleri tart.
10: Tartı işi benden sorulur.
4: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
7: Derhal.
4: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: canım.
1: Sizi dinliyoruz.
2: Bu ne resmi? Koyun değil mi? Hayır köpek. Hem de süslü olanlardan.
1: Bakalım. Köpek.
2: Ben bildim. Yuppi.
3: Bu nasıl köpek? Aynı koyun gibi ama.
0: Çok tüylü olduğu için koyun sanman normal.
1: Kulak ve kuyruğuna dikkatlice bakmanız lazım. Ha. Allah hepsini ayrı ayrı yaratmış.
3: Aa.
0: Bakın aklıma ne geldi?
2: Ne? Ne?
1: Bu kadar heyecan yapmayın canım. Söyleyecek anneniz.
0: Bil bakalım hangi hayvan oynayalım mı?
2: Evet.
1: Ah şükür oturmalı bir oyun. Nasıl da özlemişim.
3: Evet çok oldu oynamayalı. Ben de özledim.
0: Aklımızda bir hayvan tutacağız. Diğerleri de sorular sorarak hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Anlaştık mı?
2: Evet. Birim. Hayır ben.
0: O zaman sayışma parmağı geliyor. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cimlastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik.
2: Birinci oldum, yaşasın. O zaman aklımdan ben tutarım.
1: Tamam.
2: Hadi artık. Düşünmem bitmedi.
1: Düşünmem bitti mi?
2: Evet.

0: Öğrenin bakalım. Kaç ayaklı? Dört. En zorunu tutmuşsun ama.
1: Yılmak yok. Bileceğiz. Şimdi sıra bende. Ne renk?
0: Beyazı var, grisi var ama benim aklımda tuttuğum sarı.
2: Kedi! Ha?
0: Değil. Tüh ya, neredeyse bilmiştim.
3: Şimdi ben soruyorum. Çok tüylü mü?
0: Evet, yumuşacık.
1: Yumuşacık, tüylü ve sarı. Buldum, aslan.
0: Değil.
3: Aslanın tüyleri yumuşacık mıdır Ademciğim?
1: Değilmiş, öğrenmiş olduk.
2: Zürafa diyeceğim ama.
0: Ya, benim tuttuğum hayvan kısacık.
2: Çok zor tutmuşsun abla.
3: Durun, en önemli soruyu buldum.
1: Hadi inşallah.
3: En sevdiği yiyecek. Hı.
0: Ama söylersem hemen bilirsiniz.
2: Biliriz artık mecburen.
0: Havuç.
1: Tavşan.
0: Evet, tavşan, bildiniz.
2: Ha? Kim acaba?
0: Kim o?
3: Kimmiş?
1: Açınca öğreniriz nasılsa.
2: Hadi baba.
1: Hadi bismillah. Geliyorum.
4: Ay güneş başıma geçti galiba.
1: Ablacığım haber versen ben gelir alırdım seni. Yoruldum böyle.
4: Aradım Ademciğim ama ulaşamadım.
3: Telefonu hiç duymadık gerçekten.
0: Bizi arasan kesin duyardık ama bizim telefonumuz yok.
4: Ah bilmez miyim halasının gülleri. Canlarım benim. Babanız da açardı ama duymamış işte.
0: Biz duyardık. Sen de hiç yorulmazdın hala.
4: Telefon için biraz daha büyümeniz lazım çocuklar. Ama öncesinde aklıma bir şeyler geliyor.
1: Abla.
0: Hala.
4: Evet, plastik bardak ve ip.
3: Plastik bardak ve ip mi?
4: Evet canım, bir de bant. Çocukların problemini çözelim ama kendi zamanımızdan kalma yöntemlerle.
1: Bizim zamanımız.
4: Plastik bardak.
0: İşte burada.
4: Diğer plastik bardak.
0: Buyurun.
4: Teşekkürler tatlım. Buna da aynı şekilde delik açıyoruz.
1: Sanki hatırlıyor gibiyim.
3: Nasıl unutursun? Hepimiz yapardık bundan.
4: Tabii, o zaman nerede cep telefonu? Evet, ip.
1: Buyurun efendim.
4: Emel'cim, ben buraya açtığım deliği göremiyorum. Yakın gözlüklerim de yanımda değil. Rica etsem geçirebilir misin?
3: Tabii ki.
4: Diğerine de aynı şekilde ipi bağlar mısın canım?
3: Hemen onu da hallediyorum. İşte bitti.
4: Eline sağlık canım.
3: Ne demek? Lafı bile olmaz.
4: İşte size telefon.
0: Bu nasıl telefon?
1: İpli telefon.
3: İp konuştuklarınızı ileten bir çeşit kablo gibi.
0: Gerçekten çalışıyor mu?
4: Tabii ki. Deneyin de görün.
0: Bu zili nerede?
1: Oyuncak zilleriniz vardı ya, onu kullanabilirsiniz.
0: Zil sesi çıkarabilirim.
3: Daha pratik bir çözüm.
1: İp kopmayacak kadar birbirinizden uzaklaşın ve konuşun bakalım.
0: Hadi içeride konuşalım.
2: Hadi koş.
4: Koşmayın kuzularım.
1: Koşmak ne demek? Uçtular bile. Ablacığım, bu telefon çalışmanla bana güzel bir nostalji yaşattın. Sağ ol. Hadi hayırlı olsun.
4: Nostalji ne Adem?
1: Bilirsin işte, geçmişe duyulan sevgi ve özlem.
4: Yahu nostaljinin ne olduğunu ben de biliyorum. Sen şimdi neden nostalji yapıyorsun?
1: Sayende canım ablam. Bizim o zamanlarda sahip olduğumuz ne güzel şeyler vardı, değil mi Emel?
3: Evet canım.
1: Ben gidip bulayım.
4: Yok ama ne gerek var şimdi?
1: Olmaz mı abla? İnsan huzurla doluyor. Emel, hani benim daktilom vardı?
3: Vardı, evet.
1: O nerede acaba?
3: O şeyde o.
1: Benim fotoğraf makinem nerede acaba Emel?
3: O da.
1: Peki ya kasetlerimiz, hatırladın mı? Ne güzel müzikler dinlerdik.
4: Ay ne oluyor Adem? Aklımı aldın.
1: Hemen gidip bulmalıyım.
4: Dur Adem, sonra bakarsın.
1: Duramam ablam.
4: Adem koşma.
3: Gitti bile.
4: İnşallah aradıkları kolay yerdedir.
3: İnşallah abla, inşallah.
0: Zır zır.
2: Alo.
0: Merhaba kardeşim bey.
2: Merhaba. Tam konuşurken neden yeniden aradın?
0: Hat kesildi, bir an sesin gelmedi.
2: Ha, anladım.
0: Akıllı olmasa da ben telefonu beğendim. Sen de beğendin mi?
2: Efendim?
0: Telefonu beğendin mi?
2: Alo. Sesin gelmiyor. Çat. Zır zır.
0: Alo.
2: Efendim, ses gitti yine.
0: Burada çekmiyor demek ki. Hadi başka yere gidelim. Çat.
2: Çat. Baba, o ne?
1: Fotoğraf makinesi.
2: Ama bunun telefonu nerede?
1: Bu sadece fotoğraf makinesi. Telefonu yok.
0: Bizim telefonunda fotoğraf çekme özelliği yok.
1: Önceden telefonlar sadece telefon, fotoğraf makineleri de sadece fotoğraf çeken makinelerdi. Sonradan hepsi birleşti.
0: Bunun anı...

0: Nasıl fotoğraf çekiliyor baba?
1: Şuradaki düğmeye basarak.
0: Aa, çok kolaymış. Bir tane çekebilir miyim?
1: Çek bakalım. Ceren, gel de ikimizi çeksin.
0: Bunun ekranı çok karanlık baba. Şarjı bitmiş sanırım.
1: Allah iyiliğini versin Eren. Bunu telefon mu sandın? Ver bakayım. Böyle bakacaksın. En güzel anı yakalayınca düğmeye basacaksın.
0: Anladım. Hadi poz verin bakayım. Aa, bir şey oldu baba.
1: Evet, sen bir fotoğraf çektin oğlum.
0: Ben de çekeyim, ben de.
1: Tamam, şimdi de Eren'le ikimiz çekilelim o zaman.
0: Çektim, yaşasın, ben çektim.
1: İkiniz de hemen kapıyorsunuz maşallah.
0: Biraz daha çekebilir miyim? Ben de.
1: Tamam, ama dikkatli olun, arkası açılmamalı.
0: Tamam, sıra bende, koş.
1: Sakin olun evladım, koşmayın.
0: Bu güzel çiçekleri çekmeliyim. Acele et. Tamam. Sakin olmalıyız, yoksa kötü çıkabilir. Şimdi sıra bende. Bende. Kuşu çekeyim.
2: Hadi bir de bizi çekin.
0: Öz çekim yapayım mı?
1: O bununla olmaz oğlum. Hadi çekiyorum. Üç deyince gülümseyin. Bir, iki, üç.

0: görgü kurallarına uymalıyız.
1: Ma? Hı?
2: Aç.

0: Yemek.
1: Şarkı. Ha?
0: Getir. Al kız. Ha?
1: Sessiz.
0: Şefim.

0: 아나나? 아나나?
1: 벨라?
0: 응?
2: 야켓!
3: 팍팍!
2: 세치!
0: 아나나나! 아나나나!
3: 팍팍팍팍!
0: 아나나? 아나나나? 아나나나!
3: Ah!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla İslam parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı tenden bir

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin.
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin, ben getirdim.
1: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...
2: (gülüyor)

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.
0: Tamam. Haberci bu.
1: Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona.
2: Hey!
1: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses. İşte orada, orada. Habercinin yuvası.
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin tilki.
1: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ay, ah.
1: Ben de yükseklik korkusu var.
2: Sıkı tutun o zaman.
3: Sakın bırakma beni, Kurye.
1: Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın, Kurye.
2: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
1: Evet, benim sevgili.
2: Tilki.
1: Tamam, tamam.
4: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
5: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
2: Yani gagana.
5: İşte günün en güzel anı.
2: Nasıl da sevindi.
5: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
4: Bence gerek yok.
2: Bence de.
5: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, Kurye ve Teleskop?

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
0: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet. Sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
6: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
5: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
5: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
6: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.

0: Burada da kalmamış çilek.
1: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
2: Stop!
3: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
1: İşte oynarız.
2: Hadi birlikte oynayalım mı?
1: Ben bu oyunu biliyorum.
0: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
1: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
2: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
4: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
5: Biraz daha sağ kaşı.
3: Tamam, oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
6: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
0: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
3: Yine oyun peşindeler.
4: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
5: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
1: İstop! Renk turuncu.
2: Turuncu nerede?
0: Üzerinde Can, üzerinde.
2: Elim söndü. Hayır.
0: Elim söndü.
1: Yakaladım seni.
2: Iskaladın.
1: Turuncu, buldum. Hayır, o gelecek çiçeği rengi. Kırmızı.
6: Tamam, ebeveynim.
3: Tamam. Oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
4: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
5: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
3: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
5: Of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
3: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
5: Bu çok sert.
4: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
3: Top geliyor.
5: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Geriden uykum geldi.
1: İşte top burada.
6: Buldum.
0: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
1: En sonunda çilekleri de bulduk.
0: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya,

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz, reçelsiz koyma.
6: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda düşer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha. Duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha? Ha.
1: Ha. Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağım.

0: Bana söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
2: İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. Çok su vermişim. Buralar gölcüye dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay oh! Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas. Hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gel.

misin? Ah, bir an düşündüm de. Şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabii zamanla işler değişmeye başladı. Abi şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Ha, böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Bilimsel

0: Sen de nereden çıktın Uhay?
1: Tekneden atladım.
0: Teknen olduğunu bilmiyordum.
1: Yok zaten.
0: Tekneden atladım dedin ama.
1: Benim teknem değil. Başkasının teknesinden de atlanabilir. Çivileme ve balıklama şeklinde yapabiliriz bunu.
0: Haklısın. Bu büyüteç ne peki?
1: Okula geziye geldik. Dalış yapıyoruz ve deniz tabanındaki bitkileri araştırıyoruz.
0: Güzel. Öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay.

okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar... denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. He? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağır da bir şey. Anne. Anne. İyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Anne.

0: の。
1: タマムリ。
0: あれだ。何？
1: ブシブシ。
0: マム。マム。あれ。

geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jacques Cousteau bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden geçemiyor

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur. Korkma. Çekil. Dur, bir dakika. Evim bozulmuş.
1: Çek.
0: Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kangu'ymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan Kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş. Günlerce çalışmış, didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş. Çok güzel. İşte gördün nadir kuşum. Evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. İki gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Hadi şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik!

0: Güçlü yapı. Yaz, güneş, kuş sesleri. Tam keyif yapmalık bir gün. Okulların kapanmasına da az kaldı. Ay, gece mi oldu hemen?
1: Hayır Yaman. Hala öğlen vakti. Ve bugün günlerden pazar.
0: Evet, bugün pazar ve keyif günüm.
1: Dün de cumartesiydi. Ne yaptın?
0: Yine bolca dinlenip keyif yaptım elbette. Şimdi müsaade et de dostum, hamağın keyfini çıkarayım.
1: Keyif yaparken yarın öğretmenin sözlü yapacağını unutmadın değil mi? Bu kitabı okuman gerekiyordu.
0: Hep sınav, sınav, sınav. Unuttum.
1: Nasıl da biliyorum ama. Bu kitabı keyif yaparken okumalısın. Ben profesörün yanına geçiyorum.
0: Dur dur bir dakika, bir dakika. Sen okudun mu ki?
1: Oho, hem de iki kere.
0: Şaşardım zaten. Peki tamam. Ben de üç kere okuyacağım.
1: Sen istersen her şeyi yapabilirsin dostum.
0: Yaparım değil mi? Yaparım, yaparım. Benim adım Yaman. Bir zamanlar...
1: Allah kolaylık versin profesör.
2: Oo, hoş geldin Civan. Yaman nerede?
1: Hamakta kitap okuyor.
2: Etkileyici. Benim de çok az işim kaldı.
1: Kuru yemiş.
2: Sizin için hazırladım. Yiyebilirsin.
1: Badem.
2: Hafta sonu nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Şimdi şöyle oldu. Cuma günü. İşte böyle geçti. Uf, çok konuştum değil mi? Bazen böyle çok konuşuyorum. Çenem düştü yine.
2: Çenen düşmese iyi olur. Çenemiz bize çok lazım. Yoksa bu kuru yemişleri kıtır kıtır nasıl yerdin?
1: Haklısın profesör.
2: İşte yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır.
1: O zaman hemen Yaman'ı çağırayım.
3: Çağır çağır, bekliyorum.
0: Ve gol, gol, gol. Biraz sessiz olun. Şimdi top bende. Koş Yaman, koş. Hadi gol, gol, koş. Ne oluyor?
1: Aa, bu ses. Aa, kepçe. Ne yapıyorlar acaba burada?
0: Ne kadar güçlü bir kepçesi var. Baksana onca toprağı nasıl da taşıyor. Kepçe kadar güçlü olmak isterdim. Düşünsene.
1: Amanın, bir kepçe olmadığın kalmıştı. Ki ta ta ta ta bu bu bu bu na na na na oku oku kudunum mu?
0: Ha ha ha ha. Yür. Uyu mu şu?
1: Ya ya yarın. Sınav var.
0: Biliyorum. Akşam okurum inşallah.
1: Profesör ya.

0: Sonunda ses kesildi. Bugün yol çalışması vardı.
1: Profesör, kepçeyi görmeliydin. O kadar güçlü ki.
2: Biz de öyle güçlü olsaydık keşke.
3: Bunun için kepçe olmanıza gerek yok ki. Sizde de çok güçlü bir yapı var. Çok sert ve dayanıklı bir yapı.
1: Öyle mi?
2: Hangisi, hangisi?
0: Öğrenmek için hemen kaşifi çağıralım. Yeni simülasyonumuz mükemmel oldu. Adım adım bilim yarışmasına hazırlanıyoruz.
1: Ah, ah.
2: Neden iç çektin dostum? Bir sorun mu var?
1: Yarın kitap sınavım var. Baksana koskoca profesör de hala yarışmaya hazırlanıyor. Hep sınav, hep sınav.
3: Sınavlar bizi eğitip geliştirir Yaman. O yüzden sınavlara değil de o sınava çalışırken öğrendiklerimize odaklanırsak bu çok daha eğlenceli olur.
1: Hmm, haklısın profesör.
3: E hadi, yeni bir keşfe hazır mısınız?
4: Hey! Kaşif, kaşif! Başlıyor yeni keşif!

0: karşınızda çene kemiğimiz.
1: Bir kepçe kadar güçlü mü?
0: Elbette. Çene kemiği vücudumuzdaki en güçlü kemiklerdendir. Şöyle düşünebilirsiniz. Sert bir kalkan gibi yiyecekleri çiğnemeye, ezmeye ve parçalamaya dayanacak kadar sağlam.
1: Ve dişler ona sıkı sıkı bağlı.
0: Çiğneme sırasında güçlü kaslarla birlikte çalışır. Tıpkı bir kepçe gibi yiyecekleri kavrar ve öğütür. Ayrıca konuşma ve yutmaya da yardımcı olur. Çene kemiği alt çene ve üst çene olarak ikiye ayrılır. Alt çene daha hareketli bir yapıya sahiptir.
1: Çenem düşer bazen, çok konuşurum. Benim de iki çenemiz var.
0: Kepçe kadar güçlü bir mucize.

0: hepsini bitirirdin. Çok güzel bir hikayeydi.
1: Çok merak ettim. Biraz anlatsana, nasıl bir macera bu?
0: Olmaz. Kendin okumalısın.
1: Hadi o zaman hemen eve gidelim.
2: Şaşkın Yaman. Yaman, uzay macerasını merak ediyor musun?
1: Çok ama çok merak ediyorum. Evde ilk iş kitabımı okuyacağım.
2: Okuyabilmen için sanki kitabını da yanına alman gerekiyor.
1: Aman Allah'ım, neredeyse unutuyordum. Teşekkürler profesör.
2: Ben de içeriye geçsem iyi olacak.

0: Karakacan, hadi ama. Odunları satalım ki biraz para kazanıp borçlarımızı kapatalım. Bu ay sıkışığız Karakacanım. Huysuz eşek. Of, belim. Ay, of.
1: Hocam yeter artık.
0: Hayrola hatun, ne oldu?
1: Ah hocam, bir görsen neler oldu. Şu hale bak. Süt kovasını devirmiş, elbiseleri aşağı indirmiş, saksıları kırmış.
0: Bu hayvana ne oldu yahu?
1: Ne olduysa oldu. Tadı kaçtı bu işin. Bak çaresine artık.
0: Bak çaresine derken?
1: Bak çaresine işte.
2: Hocam kolay gelsin. Aman! Ne olmuş buraya böyle?
0: Hiç sorma. Bizim eşek başımıza iş açıp duruyor.
1: Hepten şımardı bu.
0: Son zamanlarda böyle oldu aslında.
2: Hocam o zaman sat gitsin bunu ya.
0: Nasıl?
2: 100 akçe vereyim ben.
0: 100 akçe mi?

0: Merak etme, onu terbiye ederim ben.
1: Yok yok, satmam kara kaçanı.
2: Baba, bu senin miydi?
1: Ama bu benim dava defterim.
2: Şey, galiba kara kaçan onu da yemiş.
1: Yüz akçe demiştin değil mi?

0: Oh be, dünya varmış. Koca bir yük kalktı üzerimizden. Ne dersin hatun? Fatma?
1: Evet, yük kalktı ama bilemedim yine de.
0: Ne demek bilemedim?
1: Yani bilemedim işte.
0: Hayda, çaresine bak diyen sen değil miydin? Hem yem verme derdi de bitti işte, daha ne? Bir eşek gider, bir eşek gelir. Bu 100 akçenin üzerine az daha koyar, daha iyi bir eşek alırım.
2: Hocam? Hı? Kara kaçanı mı sattın?
0: Evet, sattım. Yeni bir eşek alacağım.
2: Ama o bir eşek değildi. O dostundu.
0: Doğru tabii. O benim dostumdu. Evet, belki çok zor bir eşekti. Ama o benim kara kaçanımdı. Onu geri alacağım.
3: Heh. Hocam, gel hele. Ben de seni arıyordum.
0: Hayırdır?
3: Senin kara kaçan bende de biraz sonra çıkarttı. Ben de pazara götürdüm satmak için.
0: Pazara mı götürdün?
3: Ama haraminin birine kaptırdık eşeği. Ormana gittiklerini görmüşler en son.
0: Hadi o zaman ne duruyoruz? Gidelim efendi. Hiçbir iz yok.
3: Bence çoktan gitmişlerdir uzak bir diyara.
0: Ah kara kaçanım, ah. Sen hırsıza kaptırılacak eşek miydin?
4: Yardım edin.
0: O da nesi?
4: Lütfen yardım edin. Teslim oluyorum. Yeter, mahvoldum, yeter.
5: Hocam, bu çok azılı bir at hırsızıdır. Yakalayana 16 ödül vardı. Buyurun.
0: Yalnız aslında bu eşek benim değil artık. Yeni sahibinin bu ödül.
3: O halde ben de bu ödülün yarısını, dahası eşeğini de sana veriyorum hocam.
0: Kara kaçanım benim.
1: Demek öyle oldu ha?
0: Evet. Epey'de bir eşek ve at bulundu. Hepsini ormana gizlemiş o hırsız.
1: Bizimki kedi olalı bir fare tuttu demek.
0: 5 tane altın kazandırdı bir de. Borçlarımızı ödedik çok şükür.
6: Çok özledim seni. Ver elini dostum. Hey, bu da ne? Ayağına diken batmış baba. Demek ki son zamanlardaki huysuzluğu bundanmış.
0: Vay vay.
1: Hayvanın günahını almışız.
0: Sorunlar geldiğinde sırasınca çözesin. Dostunun kıymetini o gitmeden bilesin.

Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hop, bir, iki, üç, dört. Tabakları yerleştirdim anne.
1: Ellerine sağlık kızım.
0: Misafir peçetelerini de koyayım mı?
1: Olur.
0: Çiçekli olanları koyuyorum.
1: Hı hı.
0: Anne bak, masa çok güzel oldu.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı?
2: Anne, acıktım. Ne zaman yemek yiyeceğiz?
1: Az daha sabret oğlum. Misafirler gelmek üzeredir.
2: Misafir mi? Kim geliyor ki?
1: Nurten teyze ve torunları.
2: Aa, Elif'le Kerem mi?
1: Hı hı. Yurt dışından Nurten teyzeyi ziyarete gelmişler. Bugün de bize geliyorlar.
2: Yaşasın! Onlarla oyun oynayacağız.
1: Bakıyorum oyun deyince yemeği unuttun.
2: Ben hemen gidip bahçeye kaleyi kurayım. Kerem'le maç yaparız.
1: Yine sevinçten uçtu.
0: Onları göreceğim için ben de sevinçliyim.
1: Kim bilir Nurten Hanım ne kadar mutludur.
0: En son geçen yıl görmüştük. Nurten teyze torunlarını çok özlemiştir.
1: Hem de nasıl. Bir haftadır hazırlık yapıyordu. Sevdikleri her şeyi hazırladı.
0: Keşke onlar da burada yaşasalardı. Her zaman birbirlerini görebilirlerdi.
1: Mesafelerin bir önemi yoktur kızım. Yeter ki gönüller bir olsun.
0: Ha, gönüller bir mi olsun?
1: Evet. Yani birbirlerini sevip düşündükten sonra uzaklığın bir önemi yok. Kalpleri birbiri için atan insanlar hep yan yana gibidir.
0: Ha, şimdi anladım.
1: Evet, çorba da hazır.
0: Eksiğimiz kaldı mı anne?
1: Bakalım, çorba tamam. Ana yemek de hazır. Bir de salata yaparız. Oh mis. Şükürler olsun. Misafirlerimizi özenle ağırlayabileceğiz.
0: Salatayı ben yapayım mı anne?
1: Olur. Aslında bugünkü salata tam da senin yapabileceğin bir salata.
0: Ha?
1: Bugün değişik bir salata yapalım diyorum. Çocukların çok seveceği bir salata.
0: Yani ne yapacağız?
1: Makarna salatası. Çocuklar makarnaya bayılır.
0: Aa, çok güzel fikir anne. Anne, bu salatayı ekran başındaki arkadaşlarımıza da öğretelim mi?
1: Bak, bu da çok güzel bir fikir.
0: Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina.
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün bize misafir geliyor. Nurten teyze...

0: çok uzakta yurt dışında yaşayan torunları. Hı-hı. Biz de onlar için güzel bir sofra hazırlıyoruz. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Misafir ağırlamak, ikramda bulunmak çok güzeldir. Misafirimize özen gösteririz ki evimizde rahat etsin, ona değer verdiğimizi görsün.
0: Nurten teyze ve torunları bizim için çok değerli. Onları çok seviyoruz. Annem, yani Tuğba Sultan onlar için çeşit çeşit yemekler yaptı.
1: Allah ne verdiyse imkanımız ölçüsünde bir şeyler yaptık işte.
0: Bir tek salata kaldı. Onu da sizlerle birlikte yapalım istedik. Hı-hı. Bu tarifi çok sevecekler, öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Çünkü bu tarifte çocukların en sevdiği şeylerden biri var. Makarna.
0: Evet arkadaşlar, bugün makarna salatası yapacağız. Hem çok lezzetli hem de çok kolay olacak. Hı-hı. Evdeki malzemelerle hemencecik yapabileceğiniz bir salata. Hazırsanız işte malzemeler. Makarna salatası için ilk olarak tabii ki makarna gerekiyor. Biz düdük makarna kullanacağız. Siz hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Biraz mısır, biraz salatalık turşusu, haşlanmış bezelye, haşlanmış havuç, yoğurt ve biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez. Tuz ve karabiberi de unutmayalım.
1: Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor.
0: Neyi?
1: Tabii ki elleri yıkamayı.
0: Evet arkadaşlar, biz her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz. Siz de o sırada malzemeleri hazırlayın.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri hazırladık. Zaman kaybetmek istemiyoruz çünkü misafirler gelmek üzere.
1: Evet şefim, elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Anlaştık. Hadi hemen başlayalım. Önce ne yapıyoruz?
1: Önce makarnayı haşlıyoruz.
0: Tuğba Sultan salata için düdük makarna kullanıyor. Bakın bu düdük makarna. Gerçekten de tıpkı düdüğe benziyor. Ama ses çıkarmıyor.
1: Evet şefim, bu sessiz bir düdük. Biz salata için bunu kullanıyoruz. Ama siz istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz. Kaynayan suya makarnayı koyuyoruz ve bir tutam tuz ekliyoruz.
0: Arkadaşlar, salata için makarnanın haşlanmasını bekliyoruz. Peki ne kadar sürecek anne?
1: Sadece 10 dakika şefim. Makarna pişerken biz de havuçları ve bezelyeleri hazırlayalım.
0: Tamam. Nasıl hazırlıyoruz?
1: Havuçları soyup küp küp doğrayacağız. Ben havuçlarla ilgilenirken sen de buzluktan bezelyeyi çıkarır mısın şefim?
0: Hemen. Arkadaşlar, bu bezelyeleri annem daha önceden hazırlayıp buzluğa koymuştu. Lazım olduğunda kullanmak için.
1: Evet şefim. Önceden hazırladığım için şimdi işim kolay olacak. Havuçlar hazır. Küçük bir tencereye havuç ve bezelyeleri koyuyoruz. Ve suda haşlıyoruz.
0: Suyu da ben ekleyeyim. İşte oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Makarna ve havuçların pişmesini bekliyoruz şefim.
0: Arkadaşlar, makarna haşlandı ve Tuğba Sultan onu süzdü. İşte burada.
1: Evet şefim. Makarna pişerken başka bir tencerede de bu havuçları ve bezelyeleri kaynattım. Siz konserve ve hazır garnitürde kullanabilirsiniz.
0: Arkadaşlar, bu tarifin güzel yanı içine istediğiniz her şeyi koyabilmeniz. Canınız ne istiyorsa.
1: Aynen öyle şefim. Biz bugün hafif bir makarna salatası yapıyoruz.
0: Arkadaşlar, makarnayı geniş bir kaseye koyduk. Şimdi diğer malzemeleri ekleyip karıştıracağız. Hepsi bu kadar. Hadi başlayalım. Önce bezelye ve havuçları koyuyorum. İşte oldu.
1: Ben de salatalı turşularını doğrayıp ilave edeyim.
0: Tamam Tuğba Sultan.
1: Evet.
0: Nefis olacak. Ben turşuyu çok severim. Makarna salatasına da çok yakışıyor doğrusu. Bu turşuları da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Tarifini merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.
1: Evet, turşular da eklendi.
0: Şimdi sırada mısır var. Mısırı da ekleyelim. Bu da tamam.
1: Artık yoğurdu ve mayonezi ekleyebiliriz şefim.
0: Bir kase yoğurt. Biraz da kendi ellerimizle yaptığımız mayonez.
1: Mayonezi çok abartmayalım. Salatamızın hafif olmasını istiyoruz.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Bence yeter şefim.
0: Tamamdır. Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. İşte oldu. Tüm malzemeleri koyduğumuza göre şimdi karıştırma zamanı.
1: Buyurun şefim.
0: Teşekkür ederim sultanım. Malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Bu iş bu kadar.
1: Ellerine sağlık şefim. Nefis görünüyor.
0: Gördünüz arkadaşlar. Tarifimiz çok basit ve çok leziz. Misafirlerimiz bayılacak. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Çok güzel oldu anne.
1: Sen yaparsın da güzel olmaz mı benim güzel kızım?
0: Ben salatayı sofraya götüreyim.
1: Tamam canım.
0: Anne bak, çiçek topladım. Masamız daha güzel olsun diye.
1: Neyi düşünmüşsün Tunacığım? Hadi masaya koyalım.
0: Hı? Çok güzel oldu.
1: Masaya son dokunuşu yaptın. Çok şık bir masa oldu. Şık olma sırası şimdi sende.
0: Ha?
1: Üstün çamur olmuş. Misafirler gelmeden değiştirirsen iyi olur.
0: Şey, çiçek toplarken oldu. Hemen değiştiriyorum. Yine uçtu. Aa, geldiler, yaşasın.
2: Ben bakarım.
0: Ne çabuk hazırlandın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

ben senin yanında olamayacağım. Uzaktan kumanda etmem gerekecek. Yani biraz da buna çalışmalıyız. Hadi bakalım. Bismillah. Allah! Özür dilerim Çufi. İsteyerek olmadı.

Allah, ne oluyor böyle? Kumanda işe yaramıyor.

0: Furkan bugün iyice saldı işi.
1: Fuar yaklaştıkça iyice kaptırdı kendini.
2: Çufi'yi yeniden yaptığından beri onunla daha da fazla gurur duyuyor. O yüzden herkes eserini görsün istiyor fuar günü.
1: Yine de... Ha?
0: Ha? Ha? Bu ses...
1: Sanki...
2: Başı dertte Bilbo'du sesi.
1: Olamaz. İyi misin? Biz de iyiyiz Furkan. Allah razı olsun sorduğun için.
3: Selamun aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz burada?
2: Aleyküm selam Furkan.
1: Senin

0: Çufi Bodu şoförlüğünde gelmeden önce Makbule teyzeye yardım için oyuncak üretiyorduk.
1: Evet, hadi yapıyoruz ya oradalardan.
2: Hani senin de gelip yardım etmen gerekiyordu.
1: Arkadaşlar, çok özür dilerim. Unutmuşum bugün olduğunu. Bakın ne diyeceğim. Hadi siz oturun, ben tek halledeyim kalanını.

0: Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum.
1: Maşallah çok iyi çalışıyor. Suçluluktan herhalde.
2: Ne dersiniz? İş görür mü?
1: İş görmek ne demek Furkan? Maşallah oyuncak dükkanı açacak kadar malzeme var burada.
0: Affettiniz mi beni? O nasıl söz Furkan? Biz zaten az bir şey tavır yapıyorduk, o kadar. Şakadan yani.
3: Allah razı olsun ama sen gelmesen akşamı bulurdu bu iş. Artık burada oyuncaklarımızı hiçbir şeyi... Hatta ben bile bu... Zamaz.
1: Allah'ım, nasıl oluyor da her seferinde aynı şeyler geliyor başımıza, anlamıyorum.
0: Hatalarımızdan hiç ders çıkarmıyoruz galiba.
2: Hadi arkadaşlar, söylenmeyi bırakalım da peşine düşelim.

0: Benim binmem lazımdı. Neden kardeşim bindi ki?
1: Belki bugün başka kaza olmasın diyedir İsmail.
0: Benim günlük hayatta da dizlik ve kask takmam lazım aslında.
2: Bizim ortalıktan neyi bıraksak dönüp dolaşıp camiye gidiyor. Farkında mısın?
3: Bizim genel hallerimizi düşününce diyorum ki İstanbul'dan bıraksak yine aynı şey olurdu.
2: Hazır mısın? Aynı anda tutup frene asılalım. 1, 2, 3.
0: Hayırlı günler çocuklar.
3: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Nasıl ama? Yine kermes günü gibi ortalığı dağıtacağız sanıyordun değil mi? Ama bak, her şeyi sağ salim getirdik.
0: Hadi bakalım, toplayın oyuncaklarınızı da hepsini bir araya getirelim. Müçteba birazdan gelir.
3: Makbule teyze, bu kadar eşya nereye gidecek?
0: Deprem bölgesine gidecek çocuklar. Oralarda, çadırlarda kalan insanlara yiyecek, giyecek eşyalar ve barınmaları için ek çadırlar gönderiyoruz. Maşallah! Mahallemizde ne çok hayırsever varmış.
1: Helal olsun.
0: Sayenizde kazazede çocukların oyuncakları da olacak. Allah sizden razı olsun. Bizim oğlan nerede kaldı?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Hadi hemen yüklemeye başlayalım. Yolumuz uzun.
2: Aleyküm selam Müşteba abi. Hadi hemen başlayalım.
0: Oğlum, bu araba biraz küçük mü acaba?
4: İyisi mi? Ben daha büyük bir şey bulayım.

0: Şey, bir daha deneyelim en iyisi.
1: Oğlum, bu sefer de biraz abartmışsın.
0: Şey, işimizi garantiye alayım dedim anneciğim.
1: Nasıl yanaştıracaksın bu dev gibi aracı daracık da sokak?
0: Sen hiç merak etme anneciğim. Hemen halledeceğim.
2: Bu işin sonu fiyasko olacak.
3: Ben bakamayacağım.

0: Helal olsun oğlum. O nasıl şoförlükte öyle?
1: Müçteba abi, sen neymişsin öyle ya?
2: Maşallah, yarış şoförü sanki.
3: Yaşım gelince bana da öğret araba sürmeyi abi.
4: Eyvallah, öğretiriz evelallah.
0: Ancak yetti oğlum, haklıymışsın. Bugünün kahramanı sen oldun.
2: Bu da ne böyle?
4: Anladın demek. Bu tırlarda kamera oluyormuş arkada. O sayede insan nereye gittiğini görebiliyor.
2: Vay canına! Mantıklıymış.
4: Diğerleri şoförlüğüme iltifat edince hoşuma gitti. Bir şey demeyeyim dedim.
2: Benden laf çıkmaz Müşteba abi. Hem bununla da olsa yine de senin şoförlüğündür yani.
4: Eyvallah.
2: Benim gitmem lazım Müşteba abi.
4: Tamam da. Hayırdır, ne oldu? Yardım edebileceğim bir şey var mı?
2: Sen zaten yardım ettin farkında olmadan Müşteba abi. Bu olay aklıma bir şey getirdi.
4: Allah'a emanet ol.
2: Bir de böyle deneyelim bakalım. Merak etme Bodu. Artık kontrol tamamen bende.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş
1: mış mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş? Miş,
2: buradaymış. Miş, ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün çok güzel bir konumuz var. Gerçi konularımız her zaman güzel. Zaten kötü bir konu seçmem mümkün değil. Biliyorsunuz bir dış ses kolay yetişmiyor. Aa, sıkılmış gibi bir haliniz var. Gözümden kaçmadı. Dış ses olduğuma bakmayın, gözlerim çok iyidir. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun yahu. Hayat çok güzel çocuklar. Ha? Konu paylaşmak. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çok şanslısınız çocuklar. Çünkü paylaşmanın kitabını yazarım ama resmini çizemiyorum. Sağ olun, var olun. Hazırsanız başlayalım. Kara, sen başla. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hey, neler oluyor? Keçe, sıranı beklemelisin ama. Dur bakayım. Şimdi anladım. Konu paylaşmak olunca siz de sayfayı paylaşıyorsunuz. Harikasınız çocuklar. Bu çok yerinde bir davranış oldu. Paylaşmak için ille de zengin olmaya gerek yok. Elimizdekiler yeter. Bakalım ne çizeceksiniz? Şekerlerini arkadaşlarıyla paylaşan bir çocuk. Ne kadar da mutlular. Çünkü paylaşmak şekerden daha tatlıdır çocuklar. Kara, sayfanı ve sıranı paylaşarak örnek olduğun için özellikle teşekkür ederim. Keçe, hazırsan seninle devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Acaba neyi paylaşacağız? Çok anlamlı bir mesaj Keçe. Yemeklerimizi birbirimizle paylaşırken hayvanları da unutmamalıyız. Soframızdan artanlar onlarla dost olmaya da bolca sevap kazanmaya da yeter. Seni sabırsız görüyorum Kara. Buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağlayan bir çocuk mu? Ağlamasın tabii, kıyamam ama konuya sadık kalalım Kara.

0: Ağlayan çocuk, mendil veren arkadaş. Allah Allah. Aa, tabii ya. Üzüntüyü paylaşmak.
1: Kara, çok güzel bir hatırlatma yaptın. Bizler iyi günde, kötü günde birbirimizin yanında olmalı, üzüntü ve sevinçleri paylaşmalıyız. Dün

yiyeceksin değil mi keçe? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, yapma. Düğün olmaz dedik, kına gecesi çiziyorsun. Oo, keçe, iyi ki çizdin. Mum diğerlerini yakarak ateşinden hiçbir şey kaybetmedi. Hatta yanmayan mumların yanmasına vesile olarak çoğalmayı sağladı. Minicik bir kıvılcım birçok karanlığı aydınlattı. Paylaştıkça çoğaldı. Çünkü paylaşmak berekettir. Teşekkür ederiz Kara ve Keçe. Muhteşemdiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bitti. Bu kez kesin bitti. Sizi anlıyorum ama hele bir sorun niye? Zamanımı paylaşmam gereken çocuklar var. Ve benim merakla beklediklerine eminim. O zaman Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: cami bu sıcakta en güzel yer arkadaşlar. Üstelik namaz vakti olmadığı için kimse yok.
1: Emin misin?
0: Eminim tabii. Bakın. Aa, boş değilmiş. Biz varız Ali. Neden varsınız ki?
2: Neden olmayalım ki?
0: Namaz vakti değil ki.
3: Sadece namaz vakti mi gelinir camiye Ali?
0: Öyle yapsanız süper olurdu ha.
3: Çok süper olurdu hem de.
4: Bizden neden bu kadar rahatsız oldunuz Ali?
0: Hiç rahatsız olmadık.
1: Ama sizi rahatsız edebiliriz.
0: Nedenmiş o? Kağıt uçak yarışması için hazırlanacağız da.
2: Biz Kur'an çalışıyorduk. Bayram Hoca'ya okuyacağız. Biraz sessiz olsanız iyi olur arkadaşlar.
0: Tamam abilerim. Şurada uçuracağız.
3: Çok ses yapmayın olur mu?
5: Tamam.
6: Çalıştığınız zaman gerçekten de okuyuşunuz çok farklı oluyor çocuklar. Ve ben çok mutlu oluyorum.
0: Çalışmada Galip, okumada mülayim olmak lazım değil mi hocam?
6: Aynen öyle Galip.
7: İyi ki varsınız hocam.
6: Siz de.
0: Biz de yarın çalışıp okuyacağız.
6: Tamam Ali'ciğim, merakla bekliyorum. Kağıt uçak yarışması için hazır mısınız?
8: Ben hazır sayılırım. Sadece atış için biraz daha çalışacağım.
0: Oo, biz dünden hazırız. Biz de çok çalıştık.
8: Kağıt uçak deyip geçmemek lazımmış hocam. Birçok çeşidi var ve uzağa uçurmak o kadar da kolay değil.
7: Ben de ilk defa farklı bir model çalıştım. İnşallah pişman olmam.
6: Olmazsın. Denemekte fayda var.
0: O kadar uğraştım ki hocam. Az daha çalışsam gerçek uçak yapacaktım.
7: Atma Galip.
6: Ha bu arada herkes uçağına bir kuş ismi verecek. Anlaştık mı?
5: Anlaştık.
0: Çok heyecanlıyım. Albatros'a çok güveniyorum.
8: Albatros mu?
0: Evet. Fark ettiğim.

0: dersen en uzun kanat açıklığı benim uçağımda.
1: Buna ne dersin?
0: O kadar da uzun değil.
1: Albatros benim uçağımın adı.
0: Benim.
1: Hayır, benim.
2: Sakin olun gençler.
0: İsim önemli değil arkadaşlar. Yiğit er meydanında belli olur. Hadi yarışalım görelim. Albatros mu, kara kartal mı?
2: Yağmura yakalanmadan başlayalım. Hazır mısınız?
3: Evet.
2: Masadan kapıya kadar mesafede en uzağa uçuran kazanır. Üçten geriye sayacağım. Bir deyince herkes atacak. Üç, iki, bir. Çok hızlı indi Rahmet.
0: Çok hızlı hocam. Uçağım 3 saniyede hamura dönüştü.
1: Albatroslar sudan etkilenmez ama.
0: Tam birinci olacaktım ya.
2: Bir dahaki sefere meteorolojiye bakalım.
0: Çok doğru. Azalıyor sanki.

0: yemek yemiş galiba.
1: Serçe değil o, karga.
0: Karga böyle mi öter Salih?
1: Ne karga ne de serçe. Başka bir tür olamaz mı?
2: Şişko serçe.
1: Karga.
3: Aa, gitti.
4: Serçe de değil, karga da.
5: Ne?
4: O bir kara tavuktu çocuklar.
0: Tavuk mu?
4: Tavuk değil, kara tavuk Ali. Bir çeşit göçmen kuş. Belli mevsimlerde gelir, sonra tekrar göçerler. Ben de ilk defa görüyorum buralarda.
6: Çok güzel ötüyor. Keşke hemen gitmeseydi.
1: Sesini tekrar dinlemek isterdim.
4: O zaman dinleyelim.
0: Göçmen kuş yakalayacağımıza inanamıyorum hocam.
1: İnanma zaten Ali'ciğim.
4: Göçmen kuş yakalamayacağız Ali. Gözlemleyeceğiz.
0: Uzaktan yani.
1: Aynen öyle. Hem zaten göçmen olmayan kuşlar da yakalanmaz değil mi hocam?
4: Kesinlikle. Hiçbir canlı keyfi nedenlerle yaşam alanı dışına çıkarılamaz. Onlara eziyet etmiş oluruz.
1: Hocam! Hocam!
0: Bir ses mi var? Bana mı öyle geliyor?
4: Gel Salih.
1: Hiç açmayacaksınız sandım hocam.
4: Öyle şey olur mu Salihciğim? Seni bekliyorduk zaten.
0: Kurbağa gibi zıplayacağına ağaç kakan gibi kapıya vursaydın ya kardeşim.
1: Aman ne komik. Gel kardeşim.
0: Hadi gidelim. Yaşasın. Bir karga.
4: Karga mı? Bakayım. Bu karga değil Ali. Bir kırlangıç.
5: Bakayım.
7: Ben de.
6: Aa, leylek. Hem de upuzun kirpikleri var.
0: Kirpikli kuş mu?
1: Kirpik değil. Kirpik Ali.
4: Kirpikli leylek olmaz. Ben bir bakayım. Bu leylek değil Cemile. Turna.
6: Demek turna.
1: Allı mı telli mi?
0: Telli kuş mu olur Selim abi?
4: Telli turna.
5: Vay!
1: Vay kardeşim. Teline kadar göçmen kuşları da bilirmiş. Yok o kadar da değil. Annemin dinlediği bir türküde de uymuştum. Annem anlatmıştı.
4: Uçmadan bakın.
1: Allısı nasıl oluyor?
4: Rengi daha pembe. O yüzden allı turna deniyor.
0: Ve nihayet bildiğimiz bir kuş.
5: Serçe.
4: Benziyor ama değil. Bu bir sığırcık.
0: Sığırcık mı?
6: Kuşu kaçırdın Ali.
0: Ama ismi çok komikti Cemile abla. Tavuğun kuşu var, sığırın kuşu var. Çok ilginç.
4: Sineğin bile kuşu var Ali.
5: Ya!
6: Siz bunları nereden öğrendiniz hocam?
4: Uçak mühendisi bir arkadaşım, göçmen kuşların tasarım harikası canlılar olduğunu söylemişti. Çok ilgimi çekmişti.
1: Uçak mühendisi mi?
4: Evet, kuşlardaki eşsiz tasarım uçak mühendislerinin ilham kaynağıymış meğer.
5: Ya!
4: Uçaklardan ultrason cihazlarına, deniz altından dalış paletlerine, hatta fermuarlara varıncaya kadar icat edilen birçok şey tamamen Allah'ın yarattığı doğadan ilham alınarak yapılmıştır çocuklar.

0: Sinek deyip geçmek kolaydır. Ama onun ağzına bakarak fermuar tasarlamak harika bir iştir.
1: Vay! Allah çok harika yaratıyor hocam.
0: Değil mi Ali? Biraz da biz bakmasını bilelim.

0: Tahminleri alayım.
1: Ben sadece not tutacağım.
2: Kuru fasulye,
3: pilav, cacık,
4: kaşık.
1: Kaşık mı? Ha ha ha. Neden?
4: Kuru fasulye ve pilavı nasıl yiyeceğiz?
5: Tabii soğansız kuru fasulye olmazdı.
0: Kimseye puan yok.
1: Hepinize koca bir sıfır.
0: Yeni kategorimiz... Okul.
2: O zaman defter.
1: Kalemtıraş.
2: Beslenme çantası.
5: Düğmesi dikilmiş okul hırkası. Benimki koptu da.
0: Bu gidişte oyun 0-0 bitecek.
1: Bu sefer size devasa bir sıfır.
0: Aferin Badem. Şu an tek puan alan sensin. Mo, neye kızdın sen?
5: Kangi'nin kesesinden çıkarttığı saçma şeylere.
0: Neden ki Mo?
5: Dostum, onca okul malzemesi içinden çıkarta çıkarta cetvel çıkarttı.
1: Ay Mo! Sen olsan ne çıkartırdın?
5: Çanta çıkarttırdım, kalem çıkarttırdım, silgi çıkarttırdım. Dostum, hiç olmadı 3'ten 2'yi çıkarttırdım.
0: Vay Yusuf, hoş geldin.
6: Herkese selam.
7: Aleykümselam.
6: Sizi çok özledim. Neler yapıyorsunuz bensiz?
5: 3'ten 2'yi çıkartıyoruz.
6: İşte burası Özbekistan Semerkant'ta güzel bir sokak. Binaları görüyorsunuz. Hepsi tarih kokuyor. Şu binanın işlemeli duvarına bir bakar mısınız?
2: Dur dur dur.
4: Ne oldu?
2: Biraz geri alır mısın? Tamam, dur burada.
0: Ah sen, çok dikkatlisin. Burası gerçekten harika bir yer.
5: Burası bir okula benziyor.

0: Bilgi Değişim Okulu.
1: Evet arkadaşlar, topladığımız bilgiler şöyle. Bu okulda insanlar gönüllü öğretmenlik yapıyor ve herkes öğrenci olabiliyor. Gitar çalmayı bilen biri gitar öğretiyor, dikiş dikmeyi bilen bir hanım insanlara terziliği öğretiyor. Herkes bilgisini insanlarla paylaşıyor. Bir derste öğrenci olan diğer derste öğretmen oluyor.
2: Çocuklar, bu ekibimiz için bulunmaz bir haber.
1: Dahası tamamen ücretsiz.
3: Tam bir hayır hareketi.
4: Her şey güzel de hayır bunun neresinde?
5: Dostum, ücretsiz bilgi dağıtıyorlar.
6: Ücretsiz sandviç gibi düşün.
2: Evet çocuklar, Yusuf'un kamerasına takılan görüntüyü alalım. İnternetten fotoğraflar da buluruz. Topladığımız bilgileri hem videoda hem de blog yazılarında kullanırız.
7: Böylece bu hayır işini herkese duyurmuş oluruz.
5: O zaman...
0: İyilik için!
5: O kısmı geçtik dostum.
6: İşte bu. Etkileşim çok iyi gidiyor çocuklar.
1: Bloğa gelen yorumları görmediniz daha.
2: Çocuklar, gönderilen videolara bakın.
8: İyilik habercileri, sizi tebrik ediyorum.
9: Bilgi Değişim Okulu harika bir fikirmiş çocuklar. Ben de böyle bir okul kuracağım.
10: İlk defa böyle bir şey duydum. Hayran kaldım.
11: Ben de gitar çalmayı gönüllü öğretmek istiyorum.
12: Ben bir terziyim çocuklar. Gönüllü dikiş dersi vermek istiyorum.
3: Gönüllü öğretmenler bulundu bile.
4: Tek bir eksik var.
3: Okul mu?
4: Ayran.
2: Çocuklar, böyle bir okul kurulması için bir şeyler yapmalıyız.
1: Bence bu projenin hayata geçmesi için tek bir şansımız var.
6: Ben, dostum, bu işi bana bırakın dediysek okulda açamam yani. Hem nasıl açayım ki? Benim neyim var ki? Hem ben kimim ki? Mesela kim oluyorum ben? Değil mi ama? Yani illa bana bırakacaksınız.
13: İyi, bırakın bari. Ama yavaş bırakın.
6: Size de malzeme verdik.
3: Ne oluyor bunları?
6: Bana gülüyorlar.
3: Ama Mo, gülünmeyecek gibi değilsin.
6: Ne bileyim, öyle bir baktınız ki. Okul açmamı istiyorsunuz sandım.
3: Neyse, konuştun mu babanla?
6: Evet, bugün haber gelir inşallah.
3: Amcanın eğitim için bir destek vakfı kurması ne güzel bir şey.

0: Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet.
0: Vakıftan aradılar.
2: Evet.
0: Boş bir bina varmış.
2: Evet.
0: Oraya bilgi değişim okulu yapılabilirmiş.
2: Evet.
0: Yarın haber yapmak için orada olmalıymışız.

0: işi size bırakıyorum dostum.
1: Çocuklar, neden teyze okulu şikayet etti?
0: Babam dedi ki teyze hastaymış. Çok ses çıkarmış.
2: Ama ses çıkmaz ki. Camlar, duvarlar korumalı. Müzik gibi dersler olmasaydı bari.
3: Bence teyze olayı tam olarak anlamadı.
4: Bir fikrim var.
0: Ben de bundan korkuyordum.
2: Ne?
4: İmza toplayalım.
0: Oh.
1: Ne oldu mu?
0: Bir an teyzeyi ikna etmeye gidelim diyeceksin sandım. Demediniz neyse ki.
3: Demiş de olabiliriz.
0: Yok yok. Deseniz muhakkak ben duyardım. Duyduğum gibi de kaç...
4: Bu işi bana bırakın dostum derdin.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim.
2: Tam 842 imza topladık. Ayrıca 18 gönüllü öğretmen daha bulduk.
1: Harikasınız.
0: Mo ne yaptı acaba? Reyhan teyze tam bir dünya tatlısı.
3: Yani?
0: Dostum, harika konuşma yeteneğim sayesinde iş tamamdır. Teyze bize portakal suyu ve kurabiye verdi. Yanlış anlamışım çocuklar, hepinizden özür dilerim dedi. Ayrıca gönüllü Osmanlıca öğretmeni olacağını da söyledi. Size bu işi bana bırakın demedim mi?
5: Yok.
0: Demezdim. Demem. Demeyeceğim. Ve açıyorum.
2: Bilgi Değişim Okulu'nu izleyicilerimize anlatır mısınız?
6: Tabii İkbal. Öncelikle bu proje için siz iyilik habercilerine çok teşekkür ederiz. Bu okulda gönüllü öğretmenler ve her yaştan öğrenciler olacak. Herkes bilgisini insanlarla paylaşacak. Hem peygamberimiz ilim yolunu toprağa inen yağmura benzetmiş. Ya toprak suyu yutar da ot bitirir, ya suyu yüzeyde tutar da canlıları besler demiş. İlim yaymak da kainata fayda vermektir. Biz de bir damla yağmur olalım inşallah.
7: Bu harika okulda ben de öğretmenlik yapacağım çocuklar. Tüm gençleri bekliyorum. Dersime katılın, Osmanlıca öğrenin.
2: Biz el ele verirsek iyilikler çoğalır. Sadece para değil, bilgi de paylaşılır.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: mi? Neden bakıp duruyorsun? Ha, bırak onu. Zehirli bile olabilir. Bırak diyorum Lemi. Onun da bir canı var. Zarar vereceksin.
1: Aha.

0: Ezan ne kadar net duyuluyor.
1: Bu vakitlerde Kuba Mescidi'nin ezanı çok uzaklara ulaşır.
0: Peygamberimiz o mescitte namaz kılıyor değil mi baba?
1: Evet Şifa. Kuba Mescidi kutlu bir mescittir. Rabbimiz orası için orada temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever buyuruyor.
0: Ya temizlik bu kadar önemli he?
1: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep çok temizdir. O hep güzel kokar yere.

0: Sağ ol anne.
1: Hava bugün serin. Yoksa göndermezdim. Yine de dikkatli ol Yera.
0: Tamam anne. Süpürgeyi bana vermelisin Şifa.
2: Nedenmiş?
0: Kuba Mescidini temizlemeye gidiyorum. Süpürge lazım. Annemden izin aldım.
2: Şimdi işim var canım.
0: Hadi Şifa. Güneş Tepe'ye varmadan getiririm.
2: O benim kıymetli süpürgem. Kimseye vermem.
0: Merak etme. Ben onu su veririm. Yemek yediririm.
2: Çok komik.
0: Hadi Şifa. Mescidi temizleyeceğim.
2: Tamam. Ama bir şartım var.
0: Neymiş?
2: Süpürgemin başına bir şey gelirse... Bundan sonra süpürge işini hep sen yapacaksın.
0: Anlaştık.
2: Tamam, anlaştık.
0: Teşekkür ederim. Endişelenme.
2: Süpürgen öyle

0: mi? Ben bir şey görmedim. Yer ayı soruyorsan okuma mescidine gitti. Ha? Süpürgem onda. Süpürgeme göz kulak ol Lemi. İşte Kuba Mescidi. Ha, örümcek ağları. Neyse, ben de zaten bunun için buradayım, değil mi? İşte bitti. Şimdi gitme vakti.
1: Suyum nerede? Yemeği ne zaman yiyeceğiz?
0: Ah Şifa, bir garipsin yahu. Ha, konuştun mu sen?
2: Yele yele.
0: Ödümü patlattın Lemi. Tam iş bitince gelirsin hep zaten. Yürü gidelim. Şu süpürgeyi unutmayalım. Yoksa Şifa başımın etini yer. Ha, ne oldu Lemi? Hadi Lemi, iş çıkarma yine, geç kalmak istemiyorum. Ha, olamaz, sanırım ağları yapan örümcek bu. Hadi Lemi, onu yakalamalıyız. Şu taraftan. Kaçtı, yine kaçtı. Duvarın üstünde. İşte yoruldun değil mi? Ha, koş Lemi.

Hayda. Ne yapacağız şimdi? Oradan ağlarını sallar bu. Ne buldun Lemi? Nasıl yakalayacağız biz bunu yahu? At gibi hızlı koşuyor. Ah. Endişelenme.

mi? Herkesin bir görevi var. Onun görevi de ağ yapmak sonuçta. İyice geç oldu. Hadi toplayalım şurayı artık.

pırıl pırıl oldu işte. Ama eminim örümcek yine her tarafa ağ örecek. Etrafta da gözükmüyor. Onu bulmak artık imkansız. Hadi Lemi, çok geç kaldık.

0: vaktimiz yok Leme. Hadi yürü.
1: Gel o.
0: Yürü Leme. Dans etmenin sırası değil.

0: Aferin sana Yera. Çok güzel bir iş yapmışsın.
1: Örümcek orada kaldı anne. 2 dakikada hemen ağırmıştır şimdi.
2: Yarın oradan geçeceğim. Ben de bir bakarım. Merak etme.
1: Tamam baba.
3: Gele yala.
1: Ha? Örümceği bulmuşsun Lemi. Aferin sana. Ama neden şimdiye kadar bana söylemedin?

Hemen hızlanıyorum.

soru. Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Sema, ben Cuma'ya gidiyorum kızım.
1: Tamam baba. Ben ekmekleri keserken sen de biraz marul yıkar mısın Elif'cim?
2: Tabii Sema abla. Ama bana Miço de.
1: Ama senin adın Elif.
2: Adım Elif ama işim Miçoluk. O yüzden çalışırken bana Miço diyebilirsin.
1: Peki tamam.
2: Sema abla, biz neden sandviç yapıyoruz?
1: Agah deden Cuma'ya gittiği için bugünkü uçuşumuz öğleden sonra olacak. Yani kahvaltının üzerinden çok zaman geçecek. Yukarıda karnımız acıkacak. İşte o zaman yiyeceğiz.
2: Anladım. Hey hey hey, sandviç yapıyoruz. Lay lay lay, havada yiyeceğiz. Hop hop hop, karnımız acıkır. Agah dede ne zaman gelecek Sema abla?
1: Sıkıldın mı?
2: Yok ama ne zaman gelecek?
1: 10 dakikaya kadar gelmiş olur Miço.
2: Bana Elif diyebilirsin istersen.
1: Ama sen de bir karar ver Elif'cim.
2: Şimdi çalışmıyoruz. Agah dedeyi bekliyoruz. O yüzden Elif diyebilirsin.
1: Anladım. Çalışırken Miço, çalışmazken Elif.
2: Evet.
1: Peki küçüğüm.
2: Şey, Agah dede ne zaman gelecek?
1: Sen içinden 100'e kadar say, gelecek.
2: Yaşasın.

0: Şey, Agah dede daha gelmeyecek mi?
1: Birazdan burada olur küçüğüm.
2: Selamun aleyküm.
0: Agah dede. Selamun aleyküm Agah dede.
2: Ve aleyküm selam Elifciğim.
1: Allah kabul etsin baba.
2: Amin kızım. E hadi çıkalım da daha çok geç kalmayalım.
1: Tamam baba.
2: Diğer çocuklarla yine balonun orada buluşacağız değil mi?
1: Evet baba, iki çocuk geliyor. Veli ile Emin.

arkadaşlar. Şimdi önce yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da manzaranın tadını çıkartırken dikkat öykümüzü dinleyeceğiz. Ama hava kararmadan geri inmiş olmamız gerek. Bu yüzden

0: neden iş bölümü yapmamız gerek?
1: Elif'cim, sen sandviçlerimizin poşetini aç. Veli, sen bardakları ve tabakları masaya koy. Emin, sen de masanın ayaklarını şu köşelerdeki iplere bağla ki kaymasın.
2: Tamam, anlaştık.
0: Emin'cim, o işin bittiğinde meyve sularını da doldurur musun bardaklara?
2: Tamam. Aa, kuşa bakın.
3: O Fiko.
0: Emin, meyve sularını doldurmadın mı?
2: Fiko'yu görünce unuttum Sema abla.
0: Peki öyleyse. Ben doldurayım da bir an evvel yiyelim yemeğimizi.

0: Hay Allah, masayı bağlamadık mı? Az kalsın yiyeceklerimiz ziyan oluyordu.
1: Şey, unutmuşum.
0: Tamam Emin'ciğim, dikkatinin dağılması normal. Burada çok fazla yeni şey keşfettim. Heyecanlanman, unutman normal. Hiç sorun değil.
1: Şey, ama her şey ziyan oluyordu.
0: Tamam, ama çok şükür ki olmadı. Bundan sonra biraz daha dikkatli davranırız, olur biter.
2: Dikkatsiz olmak kötü mü Agah dede?
0: Evet Elif'ciğim. İstenmeyen şeyler yaşanmasına neden olabilir.
2: Nasıl?
0: Sanırım bugün size Baytar Emre'nin hikayesini anlatmalıyım.
3: Baytar mı? O da ne?
0: Baytar veteriner. Yani hayvanların doktoru diyebiliriz Veli'ciğim. Sema, çöp poşeti getirmiş miydin kızım? Şu çöpleri atalım, rüzgardan uçup da etrafı kirletmesin.
4: Yukarıda dümenin yanında baba. Alıp geleyim.
1: Ben getiririm.

0: Hay Allah. Emin nerede kaldın?
1: Emin sakın. Bu çok tehlikeli. O düğmelerle oynamaman lazım.
2: O düğmelere basma balonun kontrolden çıkmasına ve kazalara sebep olabilir. Sen sadece çok poşetini alıp gelecektin.
1: Unuttum.
0: Allah'tan sepetten aşağı düşmediler de etrafı kirletmedik. Neyse ki kazasız belasız atlattık. Bir anlık dalgınlık bile istenmeyen sonuçlar doğurabilir hayatta. O yüzden bundan sonra daha dikkatli olmak gerek. Şimdi öykü vakti. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Dediğim gibi size Baytar Emre'nin öyküsünü anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Köyün birinde Emre adında bir hayvan doktoru, yani Baytar yaşarmış. Bu Emre çok iyi kalpli bir kişiymiş. Herkese yardım etmek istermiş. Ama bir problemi varmış.
1: Neymiş?
0: Baytar Emre sorumluluklarını hiç yerine getirmezmiş. İşe giderken kendi kendine...
3: Bugün veteriner kliniğime gidip gelen bütün hasta hayvanları muayene edeceğim.
0: Dermiş. Ama yolda koyunları otlatmaya giden çobanı görünce...
3: Çoban, kırlara mı gidiyorsun? Dur ben de seninle geleyim de bir güzel gezip dolaşayım.
0: Diyerek hasta hayvancıkları unutur, koyunların peşine takılır, dağ bayır gezermiş. Ama durum bununla da kalmazmış. Mesela diyelim ki elinde mektuplarla köyü gezen muhtarı gördü.
3: Muhtar emmi, muhtar emmi, bana mektup var mı?
0: Yok.
3: Kimlere var?
0: Var işte birilerine.
3: Hay Allah, kimlere var acaba?
0: Der, işi gücü unutur, kime mektup geldiğini öğrenmek için muhtarın peşine takılır gidermiş. Ama bununla da kalmaz, gökte süzülen uçurtmayı görür, bu sefer de fırlar gidermiş uçurtma uçuran çocukların yanına. İşi gücü hepten unutuverirmiş.
1: Ama böyle olmaz ki.
0: Olmaz değil mi Veli'cim? Üstelik bununla kalsa iyi. Bir kış günü Baytar Emre...
3: Yarın çok soğuk olacak. Klinikteki hayvancıklar üşür. Sabah

0: kalkınca ilk iş odun kırayım da sobayı yakayım,
1: demiş. Ertesi gün erkenden kalkmış odun kırmak için. Ama bir de bakmış ki ne görsün.
2: Ne görmüş?
1: Kar yağdığı için etraf bembeyazmış. Emre de odun kıracağını, hasta hayvanların üşüyeceğini falan unutmuş ve kar kuşu görmek için etrafta koşturmaya başlamış.
0: Kar kuşu da ne agah dede?
3: Sertegillerden, karlı dağların tepelerinde yaşayan, bacakları ve parmakları tüylü, minik sevimli bir kuş.
1: İşte böyle. Bütün gün kar kuşu göreceğim diye ortalıkta dolaşan, dağlara tırmanan Baytar Emre hiç odun kırmamış. Dışarısı buz gibi, yakacak hiç odun yok. Veterinerde bekleyen hasta hayvancıklar iyice üşümeye başlamış. Baytar Emre geri gelip klinikteki hayvancıkların halini görünce hatasını anlamış ve Allah'a dua etmiş.
3: Allah'ım, ben bugüne kadar sorumluluklarımı unutup görevlerimi yerine getirmedim. Dikkatsiz davranışım yüzünden hayvancıklar iyice hasta oldu. Ama artık hatamı anladım ve çok pişmanım. Eğer bu hayvancıklar iyileşirse bir daha asla sorumluluklarımı unutmayacağım,
1: demiş. Sonrasında hayvancıklar iyileşmiş. Emre de önce sorumluluklarını yerine getirmesini gerektiğini anlamış ve bir daha sorumluluklarını hiç unutmamış.
3: Çünkü küçücük şeyler gibi görünse de sorumluluğumuzu yerine getirmemenin büyük sonuçları olabilir arkadaşlar.
1: Mesela bir doktor ameliyata girme, bir öğretmen derse girme sorumluluğunu yerine getirmese ya da polisler suçluları yakalamayı ihmal etse. Bir düşünün, halimiz nice olur. Evet, gelelim yarışmaya. Bu sorumsuz Baytar'ın ismini hatırlayan var mı içinizde?
0: Baytar Emre.
1: Güzel, bir puan velinin oldu.
3: Peki Baytar ne demekti?
2: Veteriner.
3: Aferin Emin, bir puan da sana geliyor.
1: Peki, Emre hatalı olduğunu ne zaman anlamıştı?
0: Hayvancıklar soğuktan iyice hastalanınca.
1: Çok güzel. Emin 2-1 öne geçti. Son sorumuz geliyor. Bakalım kim doğru cevap verecek?
2: Ben sorabilir miyim Agah dede?
1: Sor bakalım Miço.
2: Emre hangi kuşun peşine düşmüştü?
0: Kar kuşu.
2: Heyo, doğru. Emin 3-1 kazanmış oldu.
0: Çok teşekkürler.
2: Ama kimse üzülmesin. Çünkü bizim yarışmamızda kaybeden olmaz. Herkes manzaranın tadını çıkartır, rozet kazanır.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Ve Babil kuşu.
1: Şimdi de uzun bir taş buldun mu bu iş tamamdır tabi. Yok bu da değil.
0: Ben sana dedim.
2: Evet anneciğim, çocuklar da artık buraya iyice alıştı.
0: Ne yapıyorsun dayı?
1: Taşları düşürmeden çalışacağım yere götürmeye çalışıyordum.
0: Bunlarla ne yapacaksın ki?
1: Hepsini kusursuz bir şekilde üst üste dizeceğim. O kadar kusursuz dizeceğim ki her biri birbirini ayakta tutacak ve dengede kalacak. Tabii. Her zaman icatlarla efendime söyleyeyim ailemizi ya da dünyayı kurtaracak yeni buluşlarla uğraşamam ki. İçimdeki yardımsever kahramanı tatile çıkarıp zihnimi dinlendirecek yeni hobiler edinmeye karar verdim.
0: Ricky! Ricky! Bana ormandan dut toplar mısın? Size dut pekmezi yapacağım. Oy. Dikkat et oğlum. Zeki, bunlar yetmedi, biraz daha lazım.
1: Bu böyle olmayacak.

0: Ekip, toplanın. Yeni görevimiz dut toplamak. Size diyorum.
1: Ben de.

0: Şimdi olmaz Yavuz. Dut toplamak zor bir iştir. Sana göre değil tabii. Hem sen toplanan dutları yersin şimdi. Tamam diyene kadar bacağımı bırakmayacaksın değil mi?
1: Çok güzelmiş.
2: Kalan dutlara ulaşamıyorum. Zaten bu kadar dut anneanneme yeter. Yavuz dutlara kadar zıplayacağını düşünüyor.
0: Zorlama Yavuzcuk, olmuyor işte.
2: Baksanıza küçük bir kanguru gibi.
3: Zeynep. Yavuz yok.
0: Hayda. Yavuz.
4: Yavuz.
0: Yavuz, orada mısın?
2: Burada galiba.
0: Ay, dur, ayağım takıldı galiba. Ay ay ay, dur.
2: Yavuz.
4: Sesler Yavuz.
0: Aman! Burada değil, burada değil. Bu sincap da benden ne istiyor anlamadım ki.
5: Yine ne oldu dayı?
0: 20 kişiydiler. Çok büyüklerdi tabii.
2: Kimler?
0: Uzun hikaye. Yavuz hiçbir yerde yok.
5: Kamp alanına dönmüştür belki. Oraya bakalım.
0: Olur.
2: Ay, şuna bakın. Çok susuz kalmış olmalı.
0: Ha? Ne bu? Kırlangıç mı?
2: Ben de ilk defa gördüm. Annem bilir.
6: Yavuz. Yavuz. Ne yapıyorsun orada? Yoksa abinle ve ablanla saklambaç mı oynuyorsunuz?
7: Hayır, ben onlarla konuşmuyorum. Bana kanguru dediler. Boyum kısa diye dalga geçtiler.
2: Hayır anne, dalga geçmedik. Dutlara yetişmeye çalışırken çok tatlı görünüyordu. Ben de onu küçük bir kanguruya benzettim. Devamını duymadı herhalde. Yolda da bunu bulduk. Yerde duruyordu. Uçamıyor galiba.
6: Ver bakayım. Yavuz, bak burada ne var? Gel seni ebabil kuşuyla tanıştırayım. Yere konmadan aylarca uçuyor. Hatta uçarken uyuyor bile. Çünkü ömrünün çok büyük bir kısmını uçarak geçirdiği için onu yerde tutacak güçlü ayakları yok. Bu yüzden yere indiğinde tekrar uçamıyor.
7: Yani ayaklama yüzünden mi tekrar uçamıyor?
6: Evet, senin boyun yüzünden ağaçtaki dutları toplayamaman gibi. Tabii aranızda ufak bir fark var.
7: Ne varmış?
6: O ayakları küçük diye küsüp saklanmıyor. Tekrar uçabilmek için yüksek yerlere konuyor. Çünkü kendini yüksekten bıraktığında çok uzun bir süre istediği gibi uçabilir. Allah onun kanatlarını da buna uygun olarak yaratmış. Tıpkı diğer canlıların bedenini de onlara uygun olarak yaratması gibi.
2: Bu kadar büyük ayaklarım olduğunu düşünsene Yavuz. Nasıl taşırdım?
0: Tabii ya, kanatlar. Ağacın tepesindeki dutlara nasıl ulaşacağımızı biliyorum. Tabii. Ben bunları alayım. Teşekkür ederim enişte. Bunları da alayım. Sağ ol baba.
5: Bu uğraş hiç hayra alamet değil.
6: Benim de dutlara ulaşmanızı sağlayacak bir fikrim var. Hadi.

0: İki kanadın büyüklüğü aynı olmalı. Yoksa dengede kalamazsın. Denge çok önemli.
1: Git bakalım güzel kuş. Şimdi Yavuz, küçücük elleri sayesinde sizin elinizin giremediği yerlere uzanacak.
2: Bekle beni gökkesi, ben geliyorum. Evet, uçuyorum. Ne? Uçamıyorum. Ay. Çünkü oturttun benim burnum.
0: Yine nerelerden düştün Zeki?
2: Nereden başlasam ki anlatmaya? Sorma enişte, kolumu kanadımı kırdılar.
3: Kuş olup kendi bir tepeden aşağı attım ama uçamadım demiyordu.
4: Düşene mavi kuşu gibi.
2: Ablam kanatları sayesinde uzun süre uçabiliyor dedi.
1: Ben onu ebabil kuşu için söyledim Zeki. Senin bedeninle onunki bir mi?
2: Ey yahari, yüksek tepelerden uçarım sandım ebabil gibi. Hızla aşağı düşeceğimi bilemedim ki. Kanadı yaparken olmayacaktım aceleci.
0: Sana dedim değil mi?
2: Keşke dinleseydim. Enişte mi?
5: (Gülüyor)

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yap

0: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik Gugular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Eyvah! Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
1: Hago! Hago!
0: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın!

çocuklar. Sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 역시 결승 뚜뚜뚜.
1: 박하름, 보기는 코너스 네임이시. 보기는 코너스 예리유즈 차시솔드.
0: 뭐봐, 뭐긴 캠프 gitmeyecek miyiz?
1: Gideceğiz ama size bir sürprizim var.
2: Kamptan başka sürpriz de mi var?
1: Elbette. İşte sürprizim. Ta ta ta tam.
2: Baba, orada hiçbir şey yok.
0: Abla, sanırım babam görünmezliği icat etmiş. Sürpriz dediği bu olmalı.
1: zamanlama hatası oldu sanırım. İşte sürpriz şimdi geliyor. Ta ta ta tam. Yahu tata diyorum. Nerede bu sürpriz?
3: Vın vın vın vın vın vın. Hayırlı sabahlar cimcim, yeğencimlerim.
0: Hey, amcam gelmiş. Amca, ne güzel motosiklet bu.
3: Sevdin mi? Adı Mavi Panter.
2: Mavi Panter mi? İyi de amca, bu motor kıpkırmızı.
3: Aa, sahi ben hiç o yönden düşünmemiştim. Ne olacak şimdi bunun ismi?
0: Kırmızı Ateş olsun mu amca?
3: Olsun tabii ya. Ne güzel oldu.
1: Yahu iki saattir tatam diyorum. Bu tarafı işaret ediyorum. Ne diye gelmiyorsun?
3: Aa, geldim ya abi.
1: Tüm sürprizi bozdun.
0: Eyvah, erzak sepetimiz yok.
2: Nasıl yok? Ne demek yok?
1: Ne demek yok? Çünkü koymayı unuttum. Koymadığım için yok.
3: Aşk olsun abi. Kampa gelirken erzak çantası unutulur mu hiç? Neyse ki sen kampa gideceğiz deyince ben erzak çantası hazırlayıp kırmızı ateşe... Koymamışım. Tümden aç kaldık.
0: Ne olacak şimdi? Geri mi döneceğiz?
1: Hayır canım. Gider yeryüzü çarşısından alışveriş yaparız.
0: Yeryüzü çarşısı mı? O da ne?
1: Rabbimizin bize sunduğu nimetleri bir düşün oğlum. Toprakta şifalı bitkiler, dallarında sebzeler, ağaçlarda meyveler, derelerde balık. Daha neler neler. Böyle düşününce yeryüzü kocaman bir çarşı, değil mi?
0: O zaman hadi hemen çadırlarımızı kuralım da hava kararmadan yeryüzü çarşısından alışveriş yapalım.
3: Çadır kurmak çocuk işi. Bana bırakın.
1: Ya sen ne anlarsın çadır kurmaktan?
3: Aşk olsun abi. Benim lakabım çadırların şahıdır. Şak diye çadır kurduğum için verdiler bu lakabı.
1: Hayt. Asıl benim lakabım çadırlara fısıldayan adamdır. Kurayım da gör.

0: Çocuklar çadırları kuruvermişler.
1: Ben demiştim zaten çadır kurmak çocuk işi diye. Bak çocuklar 2 dakikada halletti.
0: Aha, elma ağacı. Hadi gidip biraz elma toplayalım. Bu ağacın bir sahibi var mı acep? İzin alsak?
2: Tek sahibim Mevla'dır. Bu ormanda onun rızasıyla bitiverdim. Bir kuşun gagasında taşıdığı minik bir tohumdum ben. Sonra buraya düştüm, toprakla buluştum. Mevla can verdi, ağaç oldum. Yeryüzü çarşısının bir üyesiyim. Sizlere dallarımda meyve, yapraklarımda oksijen sunarım. Göz hakkınız olarak ihtiyacınız kadarını alın ve size bu nimeti sunan Rabbinize şükrünüzü edin.
1: Abicim, burası bir orman. Bağ değil, bahçe değil. Mevla'dan başka sahibi yoktur bu ağacın.
0: Doğru diyorsun. Hadi ihtiyacımız kadar alalım. Fazlasını alıp israf etmeye de lüzum yok zaten.
1: Bakın burası yeryüzü çarşısının manavra yolu. Buradan meyve alacağız.
3: Peki ödemeyi nereye yapıyoruz?
1: Burada ödeme yalnızca şükürle oluyor cimcim yeğencim.
0: Mevla'nın doğa vasıtasıyla bizlere sunduğu nimetlere şükretmenin en güzel yolu doğayı korumak ve çevreyi temiz tutmak. Bu nimetlerin her daim var olması bizim dikkatli ve özenli tutumumuzla mümkündür.
1: Abi baksana şurada semiz otları var.
2: Ben semiz otuyum. Mevla'nın bir hikmetiyim. Kendiliğimden bitiveririm sağda solda. Vücudunuza faydalarım saymakla bitmez. Kalbe, kemiklere, sinir sistemine iyi gelirim. Hadi toplayın biraz. Afiyetle yiyip Rabbinize şükrediniz.
3: Evet, manavra yolundan ihtiyacımız kadar sebze ve meyveleri aldık. Sırada ne var?
1: Aha! Şu dereye baksana abi! İçi balık doludur buranın. Hadi olta sallayalım, balık tutalım. Kampta pişirir yeriz.
0: Aha! Harika bir fikir buldum. Hadi dereden balık tutalım.
1: Ben ne dedim?
0: Canım ne fark eder? Ha sen, ha ben.
2: Ben dereyim. Mevla'nın hikmetiyim. Güzelliğim insana huzur verir. Tabiata can olurum. Sizlere balık veririm. Oksijen üretirim. Faydalarım saymakla bitmez. Hadi biraz balık tutun, karnınızı doyurun ve Rabbinize şükrünüzü gösterin.
0: Balık işi benden sorulur. Çocuklar, söyleyin amcanıza da duysun benim lakabımı.
3: Çadırlara fısıldayan adam.
0: Canım, onu mu diyorum Sefa? Hani bana altın olta derler ya, çok iyi balık tuttuğum için ha?
1: Abi, amma da yaptın. Asıl benim lakabım.
3: Çadırların şahı.
1: O değil, cimcim yeğencim. Benim asıl lakabım balık üstadı. Tek oltayla 5 balık tutarım ben.
0: Hadi salla oltanı da görelim kim daha iyi. Aha yakaladım. Gördün mü nasılmış kardeşim?
1: İşte bu kadar. Şimdi bu derenin meşhur balığı oltamda. Bakın bu balık ne balığı biliyor musunuz?
0: Çizme balığı sanırım.
3: Hey balık tuttu.

0: her balıkçı ilk denemesinde böyle şanslı olur.
1: Evet, buna acemi şansı derler ve bir daha tekrarlanmaz.
2: Demek ki sizde iki kere acemi şansı var.
0: Evet, onlar balık tuttu, biz de deredeki çöpleri temizlemiş olduk. Ama dereleri, denizleri kirletmemeye özen göstermeliyiz. Böylece onların bizlere sunduğu nimetlerden çok daha uzun süreler faydalanabiliriz. Evet arkadaşlar, kampa gelirken erzak çantamızı unuttuk ama çok şükür ki yeryüzü koskocaman bir çarşı bize sonsuz nimetler sunuyor. Üstelik hiçbir beklentisi olmadan.
2: Tek beklentisi var. Kıymetini bilmek, kirletmeyip temiz tutmak. Seni de tebrik ederim abi. Çok iyi akıl ettin yeryüzü çarşısı işini.
0: Ben de seni ederim kardeşim. Çok güzel yol gösterdin bize. Çok özlemişim seni.
2: Ben de seni. Seninle böyle tatlı tatlı atışmayı bile özlemişim.
3: Evet, yeryüzü bizlere sonsuz nimetler sunar. Bu nimetleri bize sunan Rabbimize şükrümüzü göstermenin en güzel yoludur doğayı korumak, kirletmemek. Böylece hem şükrümüzü göstermiş oluruz hem de doğa uzun yıllar bize güzel nimetler sunmaya devam eder. Minicik tohumdan kocaman elma ağacı, hiçbir bakım istemeden kendiliğinden büyüyüveren semizotu, dereden balık. Başka nerede var bu bolluk?
2: Ama bu kaynaklar tükenmez değil. O yüzden kıymetini bilip sahip çıkıp korumak gerek. Kaynakları korumak işte bu kadar basit.
0: Efendim, biz oynadık kıssayı, sizler alın hisseyi. Rabbimizin bize verdiği nimetleri bulabildiğimiz yeryüzü çarşısının kıymetini bilmeli, şükrünü etmeli.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
3: Dayı.
0: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
4: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
4: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
1: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
1: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?

0: Kanal kasında.
1: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse. Devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
2: İyi çalışıyormuş.
3: Dayı.
1: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
0: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
1: Doğru ya. Ne yapsak, ne yapsak?
4: Buldum.
3: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
1: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
3: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
1: Olsun. Bilim için.
3: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
1: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
3: Dayı.
1: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben, tabii.
3: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
1: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
3: Dayı, olur olmaz kırdın.
1: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
3: Ne farkı varsa.
1: Harika oldu, tabii.
0: Adı ne dayı?
1: Adını düşünmemiştim ya.
0: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
1: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
3: Tüy saat.
1: Olmaz.
5: Sulu saat.
1: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
0: Benimki daha güzeldi.
1: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım. Çocuklar, yardım edin, yakalayın sana. Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
5: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
1: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

0: Ne güzel. Bahçemiz çiçekle dolu olacak.
1: Evet. Çok da eğleniyoruz çiçek ekerken.
0: Evet. Hadi bunu da şu boşluğa ekelim.
1: Ha? Duydun mu?
0: Evet. Kuş sesi. Ha?
1: İşte yine geldi.
0: Nerede acaba?
1: Ha? Ses yükseldi. Yaklaştık sanırım.
0: Evet.
1: Ha? Bu bir kuş. Ama neden uçmuyor?
0: Uçmak ne ki? Kımıldamıyor bile.
1: Kesin.

0: nedir ya?
1: Ne yazayım?
0: Hasta kuşlar nasıl iyileştirilir diyebiliriz mesela.
1: İyi de hastalığının ne olduğunu bile bilmiyoruz da.
0: O da doğru.
1: Ne yapacağız peki?
0: Küçük hasta kuş, ne yapacağız biz seninle?
1: Bilmem dedi.
0: Temel amcama mı sorsak?
1: Harika fikir.
2: Duyarlılığınıza hayran kaldım çocuklar. Aferin. Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır der peygamberimiz. Fakat
0: ne Temel amca?
1: Yoksa iyileşmeyecek mi?
2: Üzülme Eymen. Sadece her işi bir bilene sormalı diyecektim.
1: Bilene mi?
2: Evet. Hayvanların hastalıklarıyla ilgilenenlere veteriner denir.
0: Doktor gibi mi?
2: Evet Asya. Bir veteriner arkadaşım var. Hadi gidip ona götürelim.
1: Yaşasın!
0: Hadi küçük kuş, iyileştirelim seni.

0: Elhamdülillah. Çok çabuk iyileşti.
1: Evet, güçlü kuşmuş.
2: O zaman özgür bırakıyorum artık.
0: Güle güle.
1: Aa, ne güzel uçuyor.
0: Aa, şuna bak. Nasıl da uçuyor.
1: Güle güle.
0: Güle güle.
2: Ne dedi?
1: Teşekkür etti.

0: Sonunda Medine'ye ulaştığımıza inanamıyorum baba.
1: Ben de oğlum. Dünya gözüyle bir kere daha görmek nasip oldu elhamdülillah.
0: Kalbim Zemzem'in kanatları gibi pır pır çarpıyor. Bir an önce Efendimizin kabrini ziyaret etmek istiyorum.
1: Ben de çok heyecanlıyım canım oğlum. Hadi gidelim.
0: Ne okuyorsun baba?
1: Peygamberimize salavat getiriyorum oğlum. Sen de salavat getir. Bu peygamberimize vereceğimiz en güzel hediyedir.
0: Seve seve baba. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Allah'ım sen peygamberimizin şanını yücelt. Onu en yüce makama ulaştır.
1: Amin. Bak şu demir parmaklıkların arasında büyük bir delik olan kısım var ya. İşte orası peygamberimizin kabri şerifi.
0: Sağ ve solundakiler de en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer değil mi?
1: Evet canım. Esselatü ve selamü aleyke ya Resulallah.
0: Canım peygamberim, ben geldim Murat. Sana gelebilmek için babamla birlikte çok uzun yollar açtık. Şimdi ise senin yanında olduğum ve yaşadığın yerleri gördüğüm için çok mutluyum. Seni çok seviyorum.
1: Canım oğlum benim. Ne de güzel severmiş peygamberini.
0: Peygamberimizi bir daha ziyaret etmek istiyorum baba. Onu ne kadar çok sevdiğimi tam anlatamadım.
1: Yine ziyarete gideriz oğlum. Hem yeni gelenler de ziyaret etmek ister. Onlara da fırsat verelim.
0: Haklısın. Keşke bir zaman makinesi olsaydı da geçmişe gidip peygamberimizi görebilseydik.
1: Bizler Efendimiz'i göremedik ama onun aydınlattığı insanlık yolundan yürüyoruz oğlum. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Çok şükür.
1: Gel sana ne göstereceğim.
0: Ne?
1: Bu gördüğün kısma ravza denir. Peygamberimiz evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurmuş. Burada namaz kılmak çok değerlidir.
0: Ben de kılayım o zaman.
1: Birlikte kılalım.
0: Zemzem. Zemzem termoslarını bulmuşsun. Susadın mı? Bardak da kalmamış. Neyse, avucumdan içersin artık. Of, of, elim dondu. Çabuk iç Zemzem. Buz gibiymiş Zemzem suyu.
2: Zemzeme bardakla su içirebilirsin.
0: Bardak yok ki.
2: Artık var.
0: İşte bu çok iyi oldu. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Kuşunun ismi çok güzelmiş.
0: Evet, hac yolculuğuna çıkarken tanıştık. O yüzden adını Zemzem koydum. Sahi senin ismin ne?
2: Enes.
0: Ben de Murat. Çok memnun oldum. Medine'de mi yaşıyorsun Enes?
2: Evet, dedem yıllar önce peygamberimizin mescidine hizmet etmek için Medine'ye yerleşmiş.
0: Ne güzel.
2: Şimdi ise ailece mescidin temizlik ve düzeniyle ilgileniyoruz.
0: Tamam, sen o yüzden bardakları getirdin.
2: Evet.
0: Enes, ben de peygamberimizin mescidine hizmet etmek istiyorum. Sana işlerinde yardım edebilir miyim?
2: Tabii edebilirsin. Sana göre bir iş var aklımda.
0: Harika, hadi hemen yapalım. Görevimiz ne Enes?
2: Bugün Perşembe. Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutanlar için mescitte sofra kurulur.
0: Ne kadar güzel.
2: Biz de sofraya hurma ve zemzem

0: suları koyacağız.
1: O zaman su taşıma işi bende. Zemzem de görev istiyor anlaşılan.
0: Sana göre de iş var. Tasalanma Zemzem. Hurmaları taşıma görevi de senin olsun.
2: Oo maşallah. Peygamberimizin mescidi bereketle dolup taşıyor.
1: Baba bak arkadaşım Enes. Enesler ailece mescidin hizmetleriyle uğraşıyorlarmış.
2: Memnun oldum Enes. Ben de Abdullah.
0: Ben de memnun oldum Abdullah amca.
2: Bana göre de bir iş yok mu? Efendimizin misafirlerine ben de hizmet edeyim.
0: Sen yoğurtları dağıtır mısın Abdullah amca?
2: Büyük bir zevkle.

0: Yardımlarınız için teşekkür ederim. Oruçlular için çok güzel bir sofra kurduk.
1: Rica ederiz. Bizim için bir zevkti.
2: Enes'cim, az önce mescitte çalışırken aklıma Hazreti Enes geldi.
1: Hazreti Enes peygamberimizin küçük yardımcısıydı, değil mi?
0: Evet, ben Hazreti Enes'i çok severim. Onun anılarını defalarca okudum.
1: Bir tanesini anlatır mısın? Çok merak ettim.
0: Tabii. Hazreti Enes küçük yaşta peygamberimize hizmet etmekle şereflenmiş bir çocuk sahabeymiş. Enes'in küçük bir kardeşi varmış. Adı Umeyr'miş. Umeyr'in de küçük bir kuşu varmış. Her yere onunla birlikte gidermiş. Peygamberimiz ne zaman Umeyr'i görse, "Umeyr, ne yapıyor senin kuşun?" diye Umeyr'le sohbet edermiş. Günlerden bir gün peygamberimiz mescitte Umeyr'i göremez olmuş. Enes'e "Kardeşi nerede?" diye sormuş. Enes de Umeyr'in kuşunun öldüğünü ve bunun için çok üzgün olduğunu söylemiş.
1: Enes kardeşini peygamberimizin yanına getirseymiş keşke. Peygamberimiz mutlaka onu teselli edermiş.
0: Evet, peygamberimiz de Umeyr'i teselli etmek istemiş ve Enes'le birlikte evlerine başsağlığı dilemek için gitmiş.
1: Aa, ne kadar kibar bir davranış. Sonra ne olmuş?
0: Umeyr evde üzgün üzgün oturuyormuş ki birden kapı çalmış. Umeyr karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırmış. Peygamberimiz Umeyr ile sohbet edip onun acısını paylaşmış. Ona güzel sözler söyleyip oradan ayrılmış. Umeyr'in gülmeyen yüzü günler sonra tekrar gülmeye başlamış. Hazreti Enes'in bunun gibi birçok hatırası var. O peygamberimizin çoğu davranışına şahit olmuş. Efendimizin güzel ahlakını da herkese anlatıp öğretmiş.
1: Çok güzel bir anıymış. İçim sıcacık oldu.
2: Rahmet peygamberi. Büyük küçük demeden herkesi sevgisiyle kuşatmış.
1: Hazreti Enes ne kadar şanslıymış. Bütün bunları görmüş. Neden hala bir zaman makinesi icat edilmedi ki? Ben o zamanları görmeyi çok istiyorum.
0: Zaman makinesi icat edilmediyse de seni o zamanlara götürecek bir yer gösterebilirim.
1: Lütfen göster.
2: Sanırım tahmin ettiğim yer.
0: Kesinlikle orası. İşte Medine Müzesi'ndeyiz.
1: Vay, harika bir yermiş.
2: Zaman makinesi kadar olmasa da peygamberimizin yaşadığı zamanları için bize fikir verebilir.
0: Bu kısımda gördüğünüz peygamberimizin mescidinin ilk hali.
2: İlk Müslümanların maddi anlamda pek bir şeyi yokmuş. O zamanın imkanlarıyla ancak bu mescit yapılabilmiş.
1: Hayran olmamak elde değil.
2: Üstelik onca zorluk ve yokluğa rağmen yaşadıkları zamana asr-ı saadet, yani mutluluk çağı adını vermişler.
1: Peygamberimizin dünyada olduğu zamanı yaşamak, bence de en mutlu çağ o zaman dilimi olmalı.
0: Kesinlikle. Bu makette mescidin biraz daha büyütülmüş halini görüyoruz. Gün geçtikçe İslamiyet'i kabul eden insanların sayısı artar ve mescidi büyütmek zorunda kalırlar.
1: Peki, şu üstü kapalı ince uzun dikdörtgen bölüm nedir?
2: Orası bir okul. Mescitte Ashab-ı Suffe diye adlandırılan kişilerin peygamberimizden ilim öğrendiği yer.
1: İlk kez mescitte bir okul olduğuna şahit oluyorum.
0: Burada mescidin Osmanlı zamanındaki halini görüyoruz.
1: Ravzanın ve şemsiyelerin olduğu kısımlar.
2: İlk halinden çok çok büyük.
0: Hazır olun, şimdi çok şaşıracaksınız.
1: Aa, bu kocaman.
0: Bu da mescidin şimdiki hali.
1: İlk haliyle arasında dağlar kadar fark var.
0: O zaman da yaşayanlar eminim bunu hayal edemezlerdi.
2: Buralar onu sevenlerle dolup taşıyor çok şükür.
1: Çok güzel.

0: güzel bir geziydi. Teşekkürler Enes.
1: Rica ederim. Daha birlikte gezecek çok yerimiz var.
0: Medine'ye gelip peygamberimizi tanıdıkça onu daha fazla sevdiğimi hissettim.
1: Öyleyse bu kitabı okumalısın.
0: Aa, peygamberimizin hayatı.
1: Medine hatırası olarak kabul et.
0: Çok teşekkür ederim Enes. En güzel hediye. Peygamberimizi okuyup onun ahlakını kendime örnek almaya çalışacağım.
2: İnşallah oğlum.
1: Öyleyse hepimiz bildiğimiz bir hadisi söyleyip hayatımızda uygulamaya çalışalım.
2: Harika. Öyleyse açılışı ben yapayım. Peygamberimiz buyurmuş ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
1: Çok güzel.
0: Bu senin için kolay baba. Zaten sen herkese yardım ediyorsun.
2: Tamam. Enes söylesin ben biraz düşüneyim.
1: Tamam. Peygamberimiz buyurmuş ki temizlik imandandır.
0: Annemin en çok söylediği hadislerden biri. Ama bu hadisi uygulamak da senin için kolay.
1: Sıra sende. Bakalım senin bulduğun hadisi şerif hangisi?
0: Peygamberimiz buyurmuş ki, biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Hemen uyguluyorum. Sizi seviyorum.
2: Biz de seni seviyoruz.
1: Bu da senin için kolaydı. Sen zaten sevgi dolusun.
2: O zaman bir tane de ben söyleyeyim. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
3: Allahu ekber, Allahu ekber.
0: Hadi herkes namaza.
3: Allahu ekber.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok

0: Abimle oynayamayız yavrucuğum. Ödevi varmış dedim ya. Ah hayır yavrucuğum. Abime yardım edemeyiz. Çünkü onun ödevleri çok zor. Benim ödevim kolay yavrucuğum. Hayalimdeki evi yapacağım. Ama hayale dalamıyorum. Evim evim. Güzel evim. Evim. Hanimiş benim güzel evim. Hayale dalış sesi bile yaptım. Yine de hiçbir şey göremiyorum. Buldum. Ben hep uyumadan önce hayal kurarım. O zaman sanki uykudan öncemiş gibi yapalım yavrucuğum. Evim evim, güzel evim. Hanimiş benim güzel evim? Deniz. Evim denizli olsun.
1: Güneş panelimi arıyorum Cemre. Görebiliyor musun?
0: Ah abi, nasıl görebilirim? Gözlerimi açarsam hayalimden çıkarım.
1: Cemre, sen hayal aleminde misin şu anda?
0: Evet abi, öğretmenim ödev verdi. Hayalinizdeki evi çizin dedi. Ben de hayalimdeki evi geziyorum. Yani yüzüyorum. Çünkü evim denizli.
1: Denizli mi?
0: Evet denizli. Şimdi evimi geziyorum, sonra oturup güzelce çizeceğim.
1: Güneş panelimi görmüş olman lazım Cemre. Dün akşam bu masanın üstüne bırakmıştım. Şöyle defter boyutunda katlanan çanta gibi bir şey.
0: Dün akşam masamda öyle bir şey buldum ve ben de çanta sandım. Ve de içine kağıtlarımı koydum ve de katladım ve de...
1: Evet.
0: Hah, düz kesemin içine koydum.
1: Hı?

0: Neyin var abi?
1: Ödevim var dedim ya Cemre. Bugün son günüm. Yarın okullar açılıyor.
0: Ah abi. Annem dedi, ben dedim dedi. Son güne bırakma dedim dedi. Dedi ama sen dinlemedin.
1: Evet dedi ve ben de dinlemedim. Hem de bütün yaz tatili boyunca. Bir de seni dinlemeyeyim Cemre ya.
0: Ama abi hep macera, hep macera.
1: Ne macerası Cemre? Senin için macera, benim için yapılacak işler. Bir dakika boş durduğumu gördün mü sen benim?
0: Yok, görmedim.
1: Bu ödev benim tatil projemdi. Fen bilgisi ödevim. Sürdürülebilir enerjiyle ilgili. Bir maket ev üzerinde uygulamam gerekiyordu.
0: Maket ev mi? Sen tanıdığım en mühendis abisin. Şimdi otursan akşama kadar kocaman bir maket ev yaparsın.
1: Şimdi elimde bir maket ev olsa da hemen yapsam diyorum Cemre. Mesela bir bebek evi olsa. Onun çatısına güneş panelini sersem, sonra evin her yerine böyle renkli renkli lambalar yerleştirsem, güneş panellerini o lambalara bağlasam ve ev ışıl ışıl olsa.
0: Çok güzel. Işıklı bebek evi.
1: Tam olarak öyle. Işıklı bebek evi. Ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Bebek evi.

0: İşte burada. Işıklı bebek evini görmek için sabırsızlanıyorum abi.
1: Müsaade et kardeşim. Ne kadar hızlı bitirirsem o kadar erken göreceksin.
0: Üzgünüm abi ama sana yardım edemem. Çünkü benim de hayalimdeki evi çizmem gerekiyor. Bu evde benim projem abi. Ev bilgisi ödevim. Sana yardım edemiyorum çünkü hayalimdeki evi bitirmem gerekiyor.
1: Olsun kardeşim, düşünmen yeter.
0: Şimdi abi, bebek evini fişe takacağız ve rengarenk olacak, öyle mi?
1: Bebek evini fişe takmayacağız Cemre. Söylediğim gibi bu sürdürülebilir enerji projesi. Güneş panellerindeki enerjiyle evi aydınlatacağız.
0: Ve bunu sürekli yapacağız. Yani enerjiyi sürdüreceğiz.
2: Sürdürülebilir enerji demek doğada var olan herhangi bir kaynağı tüketmeden enerji elde etmek demek.
0: Yani enerjiyi güneşten alacağız. Ama güneş bitmeyecek.
2: Ay yaşa.
1: Aynen öyle canımın içi. Yaşasın.
0: Yaşasın! Yaşasın! Başardık! Işıklı bebek evi yaptık! Abi, benim hayalimdeki evi de yapabilir miyiz?
1: Tabii yaparız canımın içi. Ver bakayım. Bu evin altındaki bahçe herhalde, değil mi?
0: Ah abi, hayır. Deniz o. Uzun deniz. Akar bir deniz.
1: Akar bir deniz.
2: Bu evi yapabilirsen uluslararası mimarlık ödülü alırsın evlat. Ay hiç güleceğim yoktu.
1: Benim hala güleceğim yok dede. Ve korkarım bir süre daha olmayacak.
0: Bugün çok yoruldun abi. Yarın yaparsın benim evimi.
1: Ben bu evi yapamam Cemre.
0: Neden ama?
1: Çünkü böyle bir ev yok kardeşim.
0: Ah abi, tabii ki yok. Bu benim hayalimdeki ev, gerçek değil ki.
1: Gerçek olamaz zaten. Böyle bir ev olamaz çünkü.
0: Olamaz mı?
1: Denizin üstünde ev mi olur? Hem de kaç tane yapmışsın?
0: Komşularım olmasın mı?
1: Hem evleri köprüde yapmışsın. İnsanlar nasıl geçecek karşıya?
0: Evleri kenara çekeriz. Hı? Onlar da geçerler.
1: Yok kardeşim, olmaz öyle şey.
0: Olmaz mı dede sahiden?
2: Olmuş bile. Ha?

0: Olmuş sahiden. Tıpkı Cemre'nin yaptığı gibi. Denizli evlen ama Karadenizli.
1: İlahi çocuk. Onlar ev değil evlat. Burası Irgandi Köprüsü. Namı diğer?
0: Yani diğer adıyla?
1: Çarşılı Köprü.
0: Vay. Bunlar da denizli dükkan o zaman dede.
1: Ama akar denizli.
0: Gerçekten de köprünün üstünde dükkanlar var. Sanki kapalı çarşının bir koridorundayız dede. Ama bunun üstü açık ve de altı deniz. Kimin aklına gelmiş ki böyle bir köprü yaptırmak dede?
1: Irgandi Köprüsü Sultan 1. Murat döneminde...
0: Murat Hüdavendigâr.
1: Evet. 1442 yılında Hoca Musluhiddin tarafından inşa ettirilmiştir.
0: Hoca madem neden cami veya medrese veya mektep inşa ettirmemiş ki?
1: O devirde tüccarlara da hoca ya da hacca denirmiş evlat.
0: Şimdi anladım köprüde neden dükkanların olduğunu.
1: Tahmin edeceğin üzere kendi de bir tüccar olan Hoca Musluhiddin, Azerbaycan'dan aldığı ipeği İtalya'ya

0: İtalyan tüccarlara satan varlıklı biriydi.
1: Bursa ipek ticaretinde de önemli bir yerdi değil mi dede?
0: Hem de nasıl. Bursa bugün bile ipeğiyle ülkemizde ve dünyada ayrı bir yere sahiptir. O devirde de yani 15. yüzyılda da önemli bir ticaret merkezi.

0: Ne yapmak istersin?
1: Şu dükkan sahiplerinin geçimini artırmak için bir limonata içmek isterim mesela.
0: Bir sade kahve de benden olsun.
1: Köprü eskiden de böyle miymiş dede?
0: Köprünün ilk yapıldığı dönemde de taştan olduğu, 16 birim olmak üzere toplam 31 dükkanı ve bir mescidi olduğu rivayet ediliyor.
1: Kervanlar için bir şeyler düşünmemişler mi?
0: Dikkatin fevkalade. Elbette İpek yolu üzerindeki bu şehirde kervanlar da düşünülmüş evlat. Köprünün iki ayağındaki bölmelerde depolar ve ahırlar bulunurmuş.
1: Köprü şimdi nasıl peki?
0: Günümüzde köprü 16 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde bir kemerden oluşmakta. Çarşıdaki 18 dükkan da ahşaptan yapılmış.
1: Dede, buna Cemre bayılır. Alalım mı?
0: Alalım tabii. Ne kadar mutlu olur cimcime.
1: Bence bunu alalım. Al sana hayalindeki evi yaptım kardeşim derim.
0: Yok öyle. O ev yapılacak. Işıklı bebek evinden büyülendi de öyle oyaladık cincimeyi. Söz verdin. Akar denizli evi yapacaksın.
1: O zaman akşama kadar buradayız. Denizli çarşıyı iyice incelemem lazım.
0: Gönlünce incelersin.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
3: Vücutta

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

0: Anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda Nadir kuşum?
1: Değil.

0: Az önce yaptığın bu haylazlık bana küçük bir çocukken başıma gelen bir olayı hatırlattı.
1: Hiç.
0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama... Baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün güneş parıl parıl parıldarken çocuklar saklambaçtan yakar topa oyundan oyuna koşarken Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun.

0: bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Gırç gırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? Şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi darmadağın olan tezgahını görünce, ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Tik tik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: dışarı çıkacaksın galiba.
1: Evet, annemle teyzemlere gideceğiz. Annemin de dediği gibi, akrabalarımıza gidip gelmeliyiz. Birbirimizi arayıp sormalıyız.
0: Güzel. Peki, teyzenlere gittiğinde ne yapıyorsun?
1: Teyzemin çocukları Zeynep ve Ahmet'le oyun oynuyorum.
0: Birlikte hangi oyunu oynuyorsunuz?
1: Kutu kutu pense oynuyoruz. Bu oyunu üçümüz de çok seviyoruz. İstersen oyunun nasıl oynandığını sana da gösterebilirim.
0: Elbette isterim.
1: Oyuncular önce el ele tutuşurlar. Sonra da yuvarlak olurlar.
0: Halka şeklini alırlar yani.
1: Evet. İşte böyle dönerek şarkı söylemeye başlarız. Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ahmet arkasını dönse.
0: Peki ismi söylenen oyuncu ne yapar?
1: Arkasını döndükten sonra yine el ele tutuşur ve oyunu böyle devam eder.
0: Bütün oyuncular arkasını döndükten sonra ne olur peki?
1: O zaman da şarkı şöyle söylenir. Kutu kutu pense, elmamı yerse, bütün oyuncular önüne dönse, işte bizim oyunumuz böyle.
0: Bu oyunu çok seviyorsun galiba.
1: Evet.
0: İstersen teyzenin çocuklarıyla Hasan Ali ve arkadaşlarının oynadıkları oyunu da oynayabilirsin.
1: Öyleyse annem gelene kadar bana bu oyunu anlatır mısın?
0: Hemen anlatmaya başlıyorum. Hasan Ali ve arkadaşları öğle namazını camide kıldıktan sonra mahalledeki boş arsaya, yani üzerine ev yapılmak için ayrılmış yere geldiler.
1: Neden?
0: Çünkü bu arsada oyun oynarlardı. Mahallede oyun oynayacakları başka bir yer yoktu. Hazır bir araya gelmişken de dombalis oyununu oynayacaklardı.
1: Ha, dombalis mi? Bu oyunun ismini de ilk defa duyuyorum.
0: Bu oyunun diğer ismi de dizili dokuz taştır. Genellikle çocuklar bu oyunu oynarken iki gruba, yani takıma ayrılırlar.
1: Hasan Ali ve arkadaşları takım mı kurmuşlar?
0: Evet. Oyuna hangi oyuncunun daha önce başlayacağını belirlemek için de küçük bir taş kullanmışlar.
1: Ha, taş mı? Bu nasıl yapmışlar ki?
0: Taşın bir tarafını ıslatıp diğer tarafını kuru bırakmışlar. Sonra da bu taşı sırayla havaya atmışlar. Taşın ıslak tarafını ilk getiren oyuncu...
1: Oyuna diğerlerinden daha önce başlamış. Taş yerine bunu da kullanabilirlerdi. Bak işte böyle. Kapan bu tarafını kim önce getirirse... Oyuna da ilk önce o başlar.
0: Evet, bu da olur.
1: Peki, hikayede oyuna önce kim başladı?
0: Taşın ıslak tarafını getiren ilk oyuncu Hasan Ali oldu. O yüzden oyunun başlangıcını da o yaptı.
1: Sonra ne oldu? Hadi anlatsana.
0: Hasan Ali ve arkadaşları oynayacakları alana küçük bir daire, yani yuvarlak bir çizgi çizdiler. Bu dairenin içinde 8 veya 10 tane taşı da üst üste dizdi. Unutmadan söyleyeyim, bu oyunda taş yerine tuğla veya kiremit parçası da kullanılır. Sonra da dairenin 10 adım ilerisine başlama çizgisini çizdiler ve Hasan Ali eline topu alıp üst üste dizili taşlara doğru yuvarladı.
1: Hasan Ali taşların hepsini düşürdü mü?
0: Hayır, taşların ancak 3 tanesini düşürebildi. Sonra sıra diğer oyuncuya geçti. Böylelikle top bütün oyuncular tarafından sırayla atıldı. Oyunu ise en çok taşı düşüren bir çocuk kazandı.
1: Daha sonra ne oldu?
0: Hasan Ali ve arkadaşları taşları üst üste koyup yeniden oynamaya başladılar. Sonra da evlerine gittiler. Nasıl, oyunu beğendin mi?
1: Evet, hem de çok. Bir adım, iki adım, üç adım, dört adım, beş adım, altı adım, yedi adım, sekiz adım ve dokuz adım. Bu oyunu kendi odamla seninle oynamayı çok isterdim. Ama benim odamın genişliği tam 9 adım geliyor. Yani bu oyun için çok küçük.
0: İstersen bu oyunu bahçede de oynayabiliriz.
1: Ama annem ne der? Birazdan teyzemlere gideceğiz ya hani.
2: Annen bu oyunu hep birlikte oynayalım.

0: Ondan sonra da teyzenlere gideriz der.
1: Canım annem.
0: Ama aynı zamanda canın annen fazla oyalanmak yok ama hemen oynayıp gidiyoruz da der.
1: Tamam anne.

0: Ne zaman başlayacağız?
1: Birazdan kızım, az kaldı. Öyle değil mi babası?
2: Yaşasın! İlk atışı ben yapacağım.
0: Bir, iki. Rıfkı tam iki taş düşürebildi.
1: Bakalım baban ne yapacak?
0: Babam da bir, iki, üç, dört. Tam dört tane taş düşürebildi. Annem de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tam yedi tane taş düşebildi. Şimdi de sıra bende.

Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm. Arif baba? Ha? Hayırdır inşallah.
1: Aleyküm selam Bilge. Hoş geldin.
0: Dükkanın hali ne böyle Ali? Hayrola, neler oluyor?
1: Oyuncak kermesi düzenleniyormuş Bilge. Biz de düşündük ki elimizde fazla olan ya da sıkıldığımız oyuncakları başka oyuncaklarla takas edebiliriz.
0: Biz derken?
2: Ben de.

0: bahçede bu kadar fazla oyuncağınız olması tuhaf değil mi?
1: Biz de bu kermes meselesi ortaya çıkana kadar farkında değildik.
2: Kim bilir ne güzel yeni oyuncaklarla takas edeceğiz bu eskileri.
0: Arif baba gelmeden dükkanı boşaltın da gerisini siz bilirsiniz.
1: Ha? Galiba aşağıdan geliyor.

0: Yeni bulmaca hazır.
1: Şimdi anlaşıldı.
0: Bu soruları doğru kişilere sordukça aradığınız cevap gün yüzüne çıkacak.
2: Peki nasıl anlayacağız kime ne soracağımızı?
1: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?
2: Antika dediğine göre Gazanfer amca.
1: Hadi hemen başlayalım.
3: Önce bütün oyuncaklarınızı dükkandan toplayıp sonra da ortalığı silip süpüreceğiz demek istediniz galiba.
1: Tabii ben de tam onu söyleyecektim.

0: Oh. Ha, işte orada. Gazanfer amca! Frene bas!
1: Allah!
0: Frene bas! Basamıyorum! Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam oğlum. Ne oldu öyle?
0: Sana elimle de selam vereyim dedim de.
2: Olmadı mı?
0: Oldu mu?
2: Olmadı. Siz esasen niçin gelmiştiniz çocuklar?
0: Bir bulmaca ile ilgili bazı sorular var da.
3: Seni ilgilendiren bir tanesini sormaya gelmiştik.
2: Sorun bakalım.
0: Antikalar esasen Antarktika'dan mı gelirler?

0: Hayır. Hı?
1: Şey, peki biz en iyisi gidip diğer soruların da cevaplarını bulmaya çalışalım. Ha?

0: her zaman ağacın dibine mi düşer?
1: Hayır, her zaman değil.
0: Eski kitaplar ısınmak için odun olarak mı kullanılır?
2: Olur mu öyle şey çocuklar? Hayır.
0: Dünyadaki en bilge kuş, baykuş mudur?
3: Gerçekten de bu soruyu sadece adım bilge diye bana mı soruyorsunuz? Hayır, değildir.
0: Her şeyin en güzeli ucuz olanı mıdır?
4: Hayır, hiç de değil.
0: Saatlerin yerini artık telefonlar mı aldı?
5: Sanırım hayır demek istedi. Pek bir cevap alamadık.
0: Anlamıyorum. Zaten nasıl herkesten aynı cevabı alabilirdik ki?
5: Aslında bir açıdan bakınca herkesten aynı cevabı aldık diyebiliriz.
0: Doğru diyorsun. Herkesten aynı cevabı aldık.
5: Yani aslında
0: aradığımız kelime hayır. Evet.
5: Hayır.
0: Nasıl yani hayır?
5: Yok yani evet hayır.
0: Evet. Hayır. Aradığımız cevap hayır. Değil mi?
5: Bence bu işi daha fazla karıştırmayalım da kermese gidelim artık. Allah şükürler olsun sonunda vardık.
0: Buradan alacağımız yeni oyuncakları düşündükçe içim içime sığmıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol.
5: Hayrola, ne oldu?
0: Şu girişteki büyük kutunun üstünde ne yazıyor?
5: Yanlış görmemişiz.
0: Evet, hayır yazıyor.
5: Evet, hayır mı?
0: Dur Allah aşkına, yine başlamayalım.
6: Arif baba.
2: Hayırlı günler çocuklar. Bulmacayı çözdünüz galiba.
0: Hayırlı günler Arif baba. Evet çözdük. Aradığımız kelime hayırmış.
5: Peki neden olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aradık?
2: Aslında olumsuzluk anlamında hayır kelimesini aramıyorsunuz da ondan. Sizin kafanızı karıştırmak için önce eş anlamlısını buldurmak istedim kelimenin.
5: Ha, yani hayırın başka bir anlamı da mı var?
2: Sizin anlamanızı istediğim hayır kelimesi çok pozitif bir kelimedir çocuklar. Yalnızca Allah rızası için yapılan her türlü maddi, manevi iyiliğe ve nimete hayır denir. Anladınız mı şimdi?
5: Bir örnek verirsen tam olarak oturacak kafamda.
2: Bu oyuncak benim çocukluğumdan kalan tek oyuncağım.
5: Aman!
2: Bir menfaatim olmadan, karşılık beklemeden bunu veriyorum. Yani?
0: Yani hayrına. Mesela bu oyuncakları başkalarıyla takas etmek yerine bu hayır kutusuna atabiliriz.
5: Ama niye?
0: Böylece durumu olmayan çocuklar da oyuncak sahibi olabilir.
5: Yalnız o kadar fazla oyuncak getirdik ki hepsini kutuya atmak spor gibi bir şey olacak.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Selamun aleyküm. Hey, selamun aleyküm dedim.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oo, Emin Bey, demek selam verdiğimi duydun ha?
1: Yo, hiçbir şey duymadım.
0: Ama selamımı aldın.
1: Selam verdiğini tahmin ettim. Sen selamsız girmezsin içeri.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk da.
1: Dahası ne?
0: Bu makinenin gürültüsünden sen bu radyoyu nasıl duyacaksın ki? Piline yazık.
1: Pilli değil o bay akıllı.
0: Neyli?
1: Vanilyalı.
0: Neyli derken neyle çalışıyor demek istedim.
1: Elektrikli. Fişi var.
0: Olsun, yine de israf.
1: Doğru diyorsun dostum. İşe öyle odaklanmışım ki onu bile fark etmedim.
0: Neler yapıyorsun bakalım?
1: Hemen gösterelim abime. Bu gördüğünüz sayın abim imamesi, durakları ve taneleri orijinal, %100 damla kehribardan yapılmış, püskülü ise 925 ayar gerçek gümüşten işlenmiş, emsali bulunmaz bir tesbihtir.
0: Çok iyi ya.
1: İyi de laf mı? Tam bir haftadır buna uğraştık Hakkı Baba'yla.
0: Elinize sağlık dostum. Bir dakika ya. Hem sen niye müşteri bekleyen kapalı çarşı esnafı gibi konuşuyorsun?
1: Belki bekliyorum.
0: Gerçi doğru. İnşallah değerinde satarsınız bu tesbihi.
1: Allah razı olsun. Gerçi zanaat işi gönül işidir ama yine de bir şekilde yapanın da emeğinin karşılığını alması lazım.
0: Tabii ki. Bence sen bu tesbihi değerinden çok pahalıya sat. Emsali olmadığı için illaki alan çıkar.
1: Hadi canım. Değeri neyse o. Fazla kâr edeceğim diye milleti kandırmak insana yakışır mı?
0: Doğru. Yakından bakabilir miyim?
1: Tabii ki. Al.
0: Dostum, bu tesbih bir harika.
1: Ne?
0: Bir şey diyeceğim ama kızarsın.
1: Yo, niye kızayım? Aşk olsun.
0: Bu tesbihi yarına kadar kullansam olur mu? Bak kızdın işte.
1: Yok ya, kızma değil de Hakkı Baba'dan habersiz versem mi bilemedim.
0: Bir şey demez ya.
1: Aslında evet, demez herhalde.
0: Demez demez. Heya, çok teşekkür ederim.
1: Çılgın ya.
0: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Of abla ya. Hocam?
2: Hayırdır Harun? Canavar görmüş gibisin.
0: Estağfurullah hocam. Hep ablam böyle alacaklı gibi girerdi de.
2: Belki benim de alacağım var senden.
0: Alacak mı?
2: Şaka ya. Öyle bir hal hatır sormak için geldim de kapıyı biraz sert açmış olabilirim. Hakkını helal et.
0: Helal olsun hocam. Ben de tesbih çekiyordum.
2: Demek tesbih çekiyordun.
0: Evet, işte bu tesbih.
2: Oo, gerçekten güzel tesbih bu. Damla kehribar. Püskülü de 925 ayar gümüş.
0: Hocam, tesbihten bu kadar iyi anladığınızı bilmiyordum.
2: Anlamıyorum ki. Hakkı Baba anlatmıştı. Demek bu tesbih o tesbih ha?
0: Evet hocam. Dün Emin'den bir günlüğüne emanet istedim kullanmak için.
2: Doldu mu peki bir gün?
0: Hayır ama bir an önce teslim etmek icap eder.
2: Biraz daha kalsın istemez miydin?
0: İsterdim ama insan verdiği sözü tutar.
2: Bravo. Senden beklenen hareketler bunlar. Çak! Hadi bakalım bana müsaade. Sen de tesbihatını tamamlar tamamlamaz çıkarsın sanırım.
0: Tamam hocam. La ilahe illallah.

0: da kim? Yani o da ne? Hey! Nesin sen? Kuş mu? Ayı mı ne? Abla ya, yine mi?
1: Evet yine. Seviyorum korkutmayı.
0: Aslında korkmadım da.
1: Tabii tabii. Hey! Kuş musun, ayı mısın? Hey! Huu! Yetişin komşular.
0: Kuş ya da ayı olmadığını anlamalıydım. Çünkü onlar bile senden daha tehlikesiz.
1: Onu bunu bırak da anlat bakalım. Ne yapıyorsun burada?
0: Hiç. Tesbihimle geziyoruz. Yani tesbihiyle. Yani Emin'in tesbihiyle. Daha doğrusu Emin ve Hakkı Baba'nın.
1: Ne diyorsun ya?
0: Emin'den emanet almıştım tesbihi. Şimdi götürmeye gidiyorum.
1: Hangi tesbih?
0: İşte bu tesbih. Ha! Dur karga dur!
1: Hayır!
0: Olamaz! Gitti tesbih!
1: Bak sen şu karganın yaptığına!
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Kıymetli miydi?
0: Taneleri, imamesi ve durakları damla kehribardan. Püskülüyse 925 ayar.
1: Tamam tamam anladık. Kıymetliymiş. Üzülme. Toplayıp tekrar ipe dizeriz.
0: Ha, dizer miyiz?
1: Dizeriz.
0: Yaşa be. İşte oldu. Allah'tan zamanında yetiştim. Yine de anlatırım Emine neler olduğunu.

0: Ha? Nasıl olur? Buraya asmıştım. Emin ya da Hakkı Baba almış olmalı. Yanlarına gideyim bari. Allah senden razı olsun Emin.
1: Kızacaksın belki ama ipe öyle kötü dizilmişti ki benim ya da Hakkı Baba'nın işçiliği olamazdı. Ben de kontrol ettim.
0: Özür dilerim Emin. İstemeden oldu. Zaten sana da anlatacaktım.
1: Önemli değil Harun. İsteyerek olmamış sonuçta. Hepimizin başına gelebilir.
2: Karganın elimizdeki tesbihi almaya çalışırken tesbihin ipinin kırılması ve boncuklarının ormanlık alanda yerlere saçılması mı?
1: Evet, bu biraz fazla olmuş tabii.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
3: Ben bir şey buldum ama ne işe yaradığından pek emin değilim. Ama Harun'da gördüğüm tesbihin renginde olduğuna göre onun bir parçası olsa gerek.
1: Nasıl ya? Ama tesbihi saydım. Her şey tamamdı.
3: Ben bilmem. Benim işim bulduğum şeyi teslim etmek. Benden bu kadar. Gerisi sizde. Size güveniyorum çocuklar. Ben namaza gecikiyorum.
1: Bu işte bir bit yeniği var çocuklar. Çünkü ben tam saydım.
0: Ne yapacağız? Ama ben hiç fark etmedim boncuklardan birinin eksik olduğunu.
1: Gidip tekrar bakacağız Harun. Her ne kadar dikkatli bir şekilde saydıysam da sonuçta insanım. Şaşırmış olabilirim.
2: Doğru. Hadi gidip bakalım.
0: Ama ben gelirken tesbihhaneye uğradım. Tesbih orada yoktu.
1: He? Yok muydu?
0: Yoktu. Ben senin aldığını düşündüm.
1: Almıştım. Ama tamir ettikten sonra tekrar asmıştım yerine.
2: Öyleyse gidip kontrol edelim.
0: Hadi.
1: Çocuklar, burada gerçekten garip şeyler oluyor.
2: Her şey normal mi diyorsun yani?
1: Evet, şu an tesbih tas tamam. Üstelik Harun yerinde olmadığını söyledi.
0: Yoktu, gözlerimle gördüm.
1: İnanıyorum Harun, senden sonra birisi alıp tekrar yerine koymuş olmalı.
0: Bu durak fazla mı yani?
1: Öyle görünüyor.
2: İyi de nasıl olur?
4: Şöyle olur Zehracığım.

0: Bir ihtiyar gelip tesbihi kontrol eder. Bakar ki bir durak eksik. Oturup o durağı tekrardan yapıp eksiği tamamlar.
1: Hakkı baba!
0: Evet Emin. Harun'un eksik boncuğunu takarken sen de durağı takmayı unutmuşsun. Ben de onu tamamladım.
1: Aslında senin yaptığını tahmin ettim Hakkı baba.
0: Öyle mi? Nereden anladın bakalım?
1: Bu kadar kısa zamanda bu ustalığı yapabilecek başka kim var Erzurum'da?
0: Estağfurullah. Yılların tecrübesi diyelim.
2: Kimse görmeden hemencik hallediverdin. Sen ne iyisin Hakkı baba.
0: Tamam çocuklar, tamam. Evet çocuklar, heyecanlı bir günün ardından birer demli çayı hak ettik ama değil mi?
2: Sana dünyanın en demli çayları feda olsun Hakkı baba.
3: Ya ben gazoz içsem olmaz mı?
4: Hangi bir çay var? Ortamı.
3: Tamam ya, vazgeçtim ama tepki verdiniz.
5: Bu kadar çabuk kabul etmen garip Harun.
3: Ben de yavaş yavaş kendimi geliştiriyorum hocam.
0: Emin bana senin bu tesbihi çok beğendiğini söyledi Harun.
3: Evet Hakkı baba, çok güzel.
0: Hediyeleşmek de sünnet olduğuna göre ben de bu tesbihi sana hediye ediyorum.
3: Ama bu çok kıymetli.
0: Senden daha kıymetli değil Harun.
3: Allah razı olsun Hakkı baba.
0: Amin. Cümlemizden.
3: Hayır karga efendi, bu sefer olmaz.

0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.
1: Nerede bu fikri? Kendi etrafımda bir tur döndüm, yine yok ortada. Bak şimdi beşe kadar sayacağım, açacağım gözlerime gelecek. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi bu karga beş kere ötünce gelecek fikri. Bir gak, iki gak, üç gak, dört gak. Hay Allah, bunun da susacağı tuttu. Ötsene be karga. Beş gak. İşte beş gak, beş etti bak. Lay lay lay lay lay lay. İyi de ortada fikri yok. Ben niye sevindim ki gakların beş etmesine? Yahu nerelerdesin Fikri, niye geciktin?
2: Hayırlı günler Zikri.
1: Oh be, sonunda. Sana da hayırlı günler. Neredesin yahu?
2: Özür dilerim. Beni beklediğini bilmiyordum. O yüzden sadaka dağıta dağıta geldim.
1: Sadaka mı dağıttın?
2: Evet.
1: Ne sadakası Fikri? Benim bilmediğim bir servetin mi var senin?
2: Sadaka dağıtmak için illa servet sahibi olmam gerekmez ki Zikri.
1: Ama elinde bir şey olmazsa neyi dağıtacaksın?
2: Güler yüzümü dağıtırım. Tatlı dinle konuşur, sevgimi dağıtırım.
1: Bunlar sadaka mıdır?
2: Allah rızası için yapılan her güzel iş sadakadır. Yaşlı kuşu ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sormak. Selamlaşmak. Suya hasret bir çiçeği sulamak.
1: Ya bu kadar kolay demek ha?
2: Elbette ya. Bazen tatlı dil, bazen güler yüz, bazen hak yolunda bir öğüt, bazen selamlaşma. Güler yüzünü paylaş, sevgiyle kucaklaş. Çiçeklere su ver hep, herkesle ol arkadaş. Sadaka olur bunlar, ömrüne huzur katar. Neyin var ki deme hiç, koskocaman sevgin var.
1: O halde oyalama beni Fikri.
2: Dur yahu, nereye?
1: Duramam, çok işim var.
2: Nereden çıktı birdenbire?
1: Sen hatırlattın, komşum Serçe Serkan yuvasını onarıyordu, ona yardım edeceğim. Sonra muhabbet kuşu minik Bekir ödevine yardım etmemi istemişti. Sonra ederim demiştim, gideyim ona yardım edeyim. Mahmut amcalar apar topar köye gittiler. Balkonlarındaki çiçekleri susuz kaldı, onları sulayayım. Kısacası işim çok Fikri, tutma beni.
2: Zikri, deli dolu arkadaşım benim. Ya hiçbir şey yapmıyorsun ya da her şeyi birden yapmaya kalkıyorsun.
0: Dine uygun olan her güzel iş sadakadır.

0: kıpır.
1: Birazcık. Hamak. Şurada biraz uyuyabilirim.
2: Sütlaç gel. Biz de çiçek toplayıp kendimize taç yapalım.
3: Harika olur. Geliyorum.
0: Ben de biraz etrafı inceleyeyim en iyisi.
4: Ben ne yapsam?
1: Puf. Sen de bana ninni söyler misin?
4: Ben mi? Ninni mi?
1: Azıcık.
4: Tamam. Gözlerini kapatsana.
1: Kapattım.
4: Uyusun da büyüsün ninni kıpıra.
1: Salla salla. Hamağı da salla dostum.
4: Tamam tamam. Uyusun da büyüsün ninni kıpıra. Pış pış kıpıra. Uyu kıpır uyu. Büyü kıpır büyü.
1: Oo, oldu sayılır.
4: Kıpır oldu mu?
1: Bu denizlerin en büyük icadı olacak. Artık istediğimiz yere hemen gidebiliriz.
4: Başarabilir miyiz sence?
1: Ben bilim balığı Kıpır. Hayal ettiğim her işi başarabilirim.
4: Evet, sen bilim balığı Kıpır. Başarabilirsin.
1: Hadi Puf, bas düğmeye.
4: Başardı.
1: Güçlü dostum benim.
0: Kıpır. Buraya nasıl geldin? Yoksa başardın mı?
1: Evet, başardım. Işınlanma cihazını keşfettim. Artık istediğimiz yere ışık hızında gidebiliriz.
0: Harikasın Kıpır, harika.
5: Kıpır, Kıpır.
1: Harikasın Kıpır, harika. Öğretmenim, çok güzel bir rüya gördüm.
4: Yine ne hayaller kurdu acaba?
1: Öğretmenim, rüyamda ben büyümüştüm.
4: Peki biz?
1: Siz de büyümüştünüz tabii.
6: Sonra ne oldu Kıpır?
1: Bilim balığı olmuştum ve bir icat yaptım.
0: Ben ne yapıyordum peki?
1: Sen rüyamda spor salonundaydın. Aramızda çok mesafe vardı.
2: Peki sonra?
1: İcadım bir ışınlanma cihazıydı. Başarmıştım.
6: Yani süper hızla yolculuk yapabilmemizi sağlayan bir taşıt gibi.
1: Evet, ama tabii sadece bir rüyaydı.
6: Evet, sadece bir rüyaydı. Belki büyüdüğünde birçok icat yapabilen bir bilim balığı olursun Kıpır. Kim bilir?
1: Çok isterdim ama bu mümkün değil ki.
6: Neden olmasın? Siz hiç Tırtıl'ın Hayali masalını duydunuz mu?
5: Hayır!
6: Hadi dizilin bakalım yamacıma. Size Tırtıl'ın hayalini anlatayım. Küçük bir tırtıl toprakta sürünerek zorlukla ilerliyormuş. Tek hayali biraz ilerideki ağaca tırmanabilmekmiş. Çünkü yaprakları çok lezzetli görünüyormuş. Ama minik tırtıl için bu yol çok uzunmuş. O vazgeçmeden sürünmeye devam etmiş. Aniden bir rüzgar çıkmış. Tırtıl önce paniklemiş. Rüzgar onun için çok şiddetliymiş. Tırtıl gözlerini kapatmış ve rüzgarın etkisiyle savrulmuş.
2: Ay canım küçük yeşil tırtıl.
6: Tırtıl zor da olsa doğrulmuş ve bir de bakmış ki ne görsün. Sürüklendiği yer tam da hayalini kurduğu ağacın dibiymiş. Tırtıl yaprağa daha da yakınlaşmış. Ağaca tırmanmaya başlamış.
4: Kıyamam. Tırtılcık çok yorulmuş olmalı.
6: Yorulmuş, evet. Tırmanmış, tırmanmış ve sonunda yaprağa ulaşmış.
0: Sonunda!
6: Afiyetle yaprağını yerken gökyüzüne bakmış. Bembeyaz bulutları ve güneşi görmüş. Bulutlar ne kadar da uzakmış. Yeni hayali gökyüzünde uçmakmış.
7: Bu imkansız. Bir hayal tırtılcık.
6: Tırtıl geceyi yaprağın üzerinde geçirmiş. Tüm gece rüyasında gökyüzünü görmüş. Sabah olduğundaysa tırtıl ortada yokmuş.
4: Yine mi rüzgarla savruldu yoksa?
6: Hayır incilerim. Yaprağın üzerinde beyaz bir koza varmış. Koza yavaşça açılmış. İçinden rengarenk bir kelebek çıkmış.
1: Peki tırtıl? Kelebek tırtılı bulabilir belki.
6: Bulamaz. Çünkü kelebek tırtılın ta kendisiymiş. Tırtıl sonunda kelebek olmuş ve hayalini kurduğu gökyüzünde güzel kanatlarıyla doya doya uçmuş.
2: Ne kadar güzel bir hikayeydi öğretmenim.
6: Tırtıllar biraz büyüdüklerinde kendilerine beyaz kozalar örer ve belirli bir zaman sonra kozadan kelebek olarak çıkar incilerim. Uçamayan tırtıllar için gökyüzü bir hayaldir ama kelebekler için artık gökyüzünde uçmak mümkündür.
1: Belki ben de tırtıl kadar çalışırsam, uğraşırsam...
4: Bir bilim balığı olabilirsin.

0: Radyo'nun hediyesi.
1: Renklerin dansına hazır mısınız incilerim?
2: Benim önümde sadece su var.
1: Sabırlı ol Kıpır. Şimdi su teknelerimize birer damla renk damlatalım. Hadi siz de yapın.
3: Aa, renk suyun içinde dağılıyor. Artık suyun rengi turuncu.
1: Şimdi dilediğiniz ikinci rengi damlatın incilerim.
2: Morun üzerinde dans eden sarı renk.
1: Sağ tarafınızdaki ince çubuklarla renklerin üzerine zarifçe şekil verin incilerim.
4: Sağ taraf mı?
3: Orası sol taraf Lila. İşte sağ taraftaki çubuğun burada.
1: Şimdi sol taraftaki kağıdınızı benim gibi renkli ve desenli suyunuza batırın incilerim.
2: Sol taraf. Heh, işte kağıdım.
3: Ah, of of. Ah, kağıdım nerede?
2: İşte sol tarafında. Ama sen kağıdını bulamazsın ki Puf.
3: Ama neden?
2: Çünkü sağ tarafta arıyorsun.
1: İşte karşınızda Ebru sanatı.
2: Ebru mu?
1: Evet incilerim. Yaptığımız bu çalışmaya Ebru sanatı diyoruz. Kaldırın kağıtlarınızı ve çıkan şekillere bakın.
4: Aa, pembe ve sarı şekiller. Sudaki şekiller artık kağıdımda.
5: Ay! Vay başıma gelenler. Ay!
1: Yengeç, çerçevenin içinde ne işin var?
5: Sormayın öğretmen hanım. Başıma neler geldi neler. Kaju yeni evine taşındı. Ona bir ev hediyesi hazırlamak istedim.
3: Çıtalardan yapılmış kocaman bir çerçeve yapmışsın.
5: Çok doğru. 4 tane çıta buldum. Bakın 1, 2, 3, 4. Hem de dümdüzler. Ama bir şey eksik gibi.
4: Evet, istersen hediyeni çok daha güzel yapabiliriz.
1: Yine neler geçiyor aklınızdan incilerim?
4: Toplanın, bir planım var.
2: Bu harika bir fikir.
3: Artık çok daha güzel bir hediye oldu.
5: Ebru sanatından kocaman bir pano. Kaju buna bayılacak. Bu hediyeyi hep birlikte götürelim. Zaten tek başıma bunu taşıyamıyorum. O kadar büyük ki.
3: Hey! Ah, daha ne kadar kaldı?
5: Kaju dostum, denizin en dibinde sakin bir yere taşındı ve epey de uzakmış.
4: Baksanıza, yol ayrımına geldik.
5: Sağdan mı gideceğiz, soldan mı?
1: Kaju'yu aramalısın yengeç, o sana yolu tarif eder.
5: Hiç ama hiç gerek yok. Hafızam iyidir benim. Bana sol taraftaki eğri yoldan demişti.
2: Aa, tablo neden gelmiyor?
3: Hah, işte, hadi bu taraftan.
4: Güçlü, burası sağ taraf. Ayrıca yola bak, dümdüz yol. Eğri yol burası.
3: Aa, sen de haklısın Lila.
5: Ah Kaju, nereden buldun burayı? Kendine macera mı arıyorsun?
1: Yokuş aşağı doğru yüzeceğiz incilerim. Dikkat edin.
4: Ay, hızlanıyoruz. Neler oluyor?
3: Uçmak istemiyorum.
4: Neden Puf? Çok eğlenceli.
3: Kanatlarımız yok çünkü.
6: Burayı da şöyle güzelce boyarsam evim şahane olacak. Hmm, desenli mi yapsam acaba? Ne güzel bir pano. Duvarıma da ne çok yakıştı. Hem de üstünde dostlarımın resmi var.
5: Hayır dostum, üzerinde biz yokuz. Ufak bir kaza geçirdik.
2: Ne maceraydı ama.
6: Teşekkürler dostlarım. Çok güzel bir ev hediyesi. Ebru sanatının üzerinde balık desenleri.
5: Bir de yengeç tabii.
1: Kaju, yeni evi.

0: Hayırlı olsun. Ama Mercanya'ya biraz uzak değil mi?
1: Sağ taraftan gelirseniz oldukça yakın öğretmen hanım.
2: Sağ taraf mı? Yengeç, hani hafızan çok iyiydi.
3: Sen bizi sol taraftan getirdin.
4: Ufak bir karışıklık oldu sanırım. Üzgünüm dostlarım.
5: Sağ mı sol mu, hadi bulalım. Yüzgeçlerimizi yana koyalım.
2: Sağ.

0: Hoppa! Şimdiden bir sağa bir sola.
1: Sağdaki yol dümdüzdür. Soldaki yol kıvrım kıvrım.
0: Hangi taraf olacak yönümüz? Bir sağa, bir sola, düzer, buluruz.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Ha? Ha? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: dişim ağlıyor. Tepelerin, ağaçların, çiçeklerin üzerine güneş doğmuş, cıvıl cıvıl bir gün başlamıştı. Kelebekler rengarenk çiçeklerin üzerinde uçuşuyor, tavşanlar havuçlarını yiyordu. Çocuklar bahçelere çıkmış, oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera, babaannesiyle dedesinin evine gelmişti. Burayı öyle çok seviyorlardı ki. Ağaçlar, tarlalar, bahçeler, hayvanlar. Her şey çok ama çok güzeldi. Babaannesi bahçelerinde marullar, maydanozlar ve havuçlar yetiştiriyordu. Yeni topladığı havuçlardan ikisini çeşmede güzelce yıkadı. Hemen torunlarına uzattı. İki küçük kardeş dalından yeni kopmuş meyve ve sebze yemeyi çok severdi. İştahla havuçlarını alıp babaannelerine teşekkür ettiler. Babaanne keçiye de taze yeşillikler vermişti. Çocuklar da keçi de çok mutlulardı. Havuç gerçekten çok lezzetliydi. Ayla hemen kocaman açtığı gözlerini kardeşine gösterdi.
1: Bak Bera, şimdi gözlerim daha da iyi görüyor,
0: dedi Ayla. Havuç gerçekten çok faydalı bir sebzeydi. Göz sağlığına iyi gelirdi. Hastalıklara karşı direnci de arttırırdı. Dişlerin temizlenmesine de yardımcı olurdu. Bera havucunu afiyetle yerken bir anda ah diye feryat etti. Ayla hemen telaşlandı. Kardeşinin nesi vardı? Bera ağzını gösterdi.
1: Dişim ağrıyor.
0: Ayla hemen annelerine gidip haber vermek istedi. Bera'yı doktora götürmek gerekebilirdi. Bera heyecanla gerek yok diye araya girdi. Geçmişti dişinin ağrısı. Hem daha beraber tahterevalli yapacaklardı. Öyle ya, bugün dedeleriyle birlikte bahçeye bir tahterevalli yapıp sallanacaklardı. Havuçlarını bitirdikten sonra hemen dedelerinin yanına koştular. Dedeleri çalışmaya çoktan başlamıştı. Tahterevalli için uzun bir tahta hazırlamıştı. Pürüzsüz olsun diye tahtayı zımparalıyordu. Ayla ve Bera tahtayı iyice incelediler. Oturmak için özel bir köşeye ve tutunmak için de demirlere ihtiyaçları vardı. Ama demirleri yoktu. İşte tahterevalli için demirler. Dede hemen demirleri aldı ve tahtaya monte etti. Artık çocuklar sallanırken demirlere tutunabilecekti. Şimdi de tahtanın sallanabilmesi için yüksek, sağlam ve düzgün bir taşa ihtiyaçları vardı. İşte sağlam bir taş. Dede tahtayı taşın üzerine güzelce yerleştirdi. Sonunda tahterevalli hazırdı. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeyle dedelerine sarılıp teşekkür ettiler. Sonra tahterevalliye oturup sallanmaya başladılar. Bir yukarı, bir aşağı, çok ama çok eğleniyorlardı. Bera bir anda "Ah!" diye feryat ederek sallanmayı durdurdu. Dikkatlice indiler tahterevalliden.
1: "Neyin var Bera?"
0: diye merakla sordu Ayla. Bera sallandıkça dişi ağrıyordu. Ayla hemen annelerine gitmek istedi. Ama Bera yine karşı çıktı. Ağrısı şimdi geçmişti. Ama artık canı pek sallanmak istemiyordu. Ayla bunun üzerine seksek oynamayı teklif etti. Ama bir tebeşire ihtiyaçları vardı. İşte bir tebeşir. Ayla neşeyle seksek oyunu için kutuları çizdi. Taş atıp oynamaya başladılar. Sıra Bera'ya gelmişti. Bera taşını attı ve zıpladı. Ama her zıplayışında "Ah!" deyip dişini tutuyordu. Bera sonunda oynamayı bıraktı. Hoplamalı zıplamalı oyunlar oynamak dişini ağrıtıyordu.

0: Ayla bunun üzerine elma toplamayı teklif etti. Hemen sepetlerini alıp elma ağacının altına koştular. Olgunlaşmış elmaları bir bir toplayıp sepetlerine attılar. Sonunda sepetleri dolmuştu. Elmalar öyle güzel görünüyorlardı ki birer tane yıkayıp yemek istediler. Neşeyle çeşmeye koştular. Güzelce yıkadıkları elmaları afiyetle yemeye başladılar. Ama o da ne? Bera'nın dişi yine çok ağrımıştı. Hem de öyle çok ağrımıştı ki Bera kocaman bir ah etmişti. Bu kadar çok mu ağrıyordu dişi?
1: Dişim ağrımıyor, resmen ağlıyor
0: diye acıyla seslendi Bera. Artık gerçekten annelerine gitmeleri gerekiyordu. Hemen eve koştular. Bera acıyla dişini annesine gösterdi. Zaten iki küçük kardeşin de dişlerini doktora gösterme zamanları gelmişti. Anne hemen babalarına haber verdi. Ve tüm aile doktora gitmek için yola çıktı. Ayla ve Bera diş doktoru için güzel

iyi ki gitmişlerdi diş hekimine. Hem Ayla hem Bera muayene olmuştu. Diş hekimi öyle nazik, öyle tatlıydı ki onu çok sevmişlerdi. Bera'nın dişi sonunda iyileşmişti. Artık hiç ama hiç ağrımıyordu. Neşeyle babaannelerinin evine geri dönmüşlerdi. Dede ve babaanne çocukları çok merak etmişti. Babaanne ve dede torunlarının iyi olmasına çok sevinmişlerdi. İkisine birden sevgiyle sarıldılar. Bera sonunda elmasını afiyetle yiyebilecek, oyunlarda çekinmeden hoplayıp zıplayabilecekti. Ah Bera, doktora gidip dişlerini göstermenin bu kadar kolay bir şey olduğunu bilseydi hemen giderdi. Şükür ki geç olmadan bunu öğrenmişti. Bir daha bir yeri ağrırsa hemen koşarak annesine, babasına ve büyüklerine söyleyecekti. Diş hekiminden dönen iki küçük kardeş bahçelerinde oyun oynamanın keyfini çıkarmıştı. Tahterevalli de doyasıya sallanmış, meyveler, sebzeler toplamış, keçiyle zıplamışlardı. Nihayet güneş tepelerin arkasına saklanmış ve evlere dönme vakti gelmişti. Ayla ve Bera yemeklerini yemiş, dişlerini fırçalamıştı. Yıldızlar gökyüzünü sarınca nihayet uyku saati gelmişti. Ayla ve Bera ne çok şey yaşamıştı bugün. Babaannelerinin bahçesinde yetişen sebzeleri, meyveleri yemişlerdi. Dedeleriyle tahterevalli bile yapmışlardı. Bera dişinden rahatsızlanınca doktora bile gitmişlerdi. Şükürler olsun ki sonunda Bera iyileşmişti. İki küçük kardeş babaannelerinin evine geri dönmüştü. Bahçenin ve oyunların keyfini çıkarmıştı. Bu güzel günü bir şiirle süslemeye karar verdiler. Önce oynadık bahçede, keçi de hep peşimizde. Tahterevalli yaptık dedemizle, sallandık.

Yandık kardeşimle neşeyle. Ah nereden geldi bu ağrı bilmem ki. Bera'nın dişi resmen ağladı. Diş hekimiydi sadece çaresi. Doktora gittik geldik mi tüm dertlerimiz bitti gitti. Tüm dertlerin derman bulduğu, çocukların sağlıkla oyunlar oynadığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
1: Ne yiyorsun öyle kara göz?
0: Etli pilav yiyorum Hacivat.
1: Ama o pilav değil ki. Leblebi.
0: Madem ne yediğimi görüyorsun, neden soruyorsun?
1: Usuldendir kara göz.
0: Usulden filan değil, bakkaldan.
1: Öyle değil kara göz. Usul, usul.
0: Usul, usul sokuluyorsun yanıma. Gözün leblebilerimde. Fark ettim onu.
1: Aşk olsun kara göz. Benim ne işim olur senin leblebilerinle? Tokum ben.
0: Uydurma Hacivat. Sen hep açsın. Boşuna oturma Hacivat. Leblebimden veremem.
1: Yahu leblebi yemeğe mi oturdum sanki? Az biraz sohbet edelim demiştin.
0: Ne zaman dedin? Duymadım.
1: Canım diyorum ya şimdi. Anlat bakalım.
0: Ne olsun işte. Yuvarlanıp gidiyoruz.
1: Daha nasılsın Karagöz?
0: Yuvarlanmadan da gittiğim oluyor.
1: Bak sen şu işe ya. Allah Allah.
0: Leblebiler nerede? Yahu bütün leblebiyi ne ara yedin?
1: Beygir, sana kaç defa dedim? Çifte attığın hayvanları üstümüze fırlatmayı bırak artık. Şu boş tarafa doğru fırlat yahu.
0: Çifte vurma demiyor da dikkatli vur diyor.
1: Yani senin keçi hariç tabii canım. Keçiye hiç vurmamalı.
0: Ha şöyle.
1: Yoksa diğer hayvanları nereye fırlatırsa fırlatsın.
0: Yani.
1: Bizim beygir bu aralar taze ot bulamıyor da Karagöz amcası. O yüzden taze ot gördün mü çıldırıyor.
0: O zaman yem yesin.
1: Aa Karagöz ah. Evde yem mi kaldı?
0: Sorma be Hacivat. Aynı durum bende de var. Kış gelince ne yapacağız bilmiyorum.
1: Hayvanlar açlıktan ölür.
0: Aman Allah korusun.
2: Selamın aleyküm canlarım.
1: Aleyküm selam.
2: Ne yaparsınız bakalım?
0: Leblebi yiyordum. Hacivat da geldi leblebi yedi. Leblebi bitti. Şimdi leblebi yemiyoruz. Yani yemiyor da olabilirdik. Ama ye...
2: Tamam canım anladık.
1: İş güç işte. Ne olsun sen ne yapıyorsun?
2: Ne yapayım? Yeni bir tohum aldım. Ekmeye gidiyorum.
0: Tohum mu? Ne tohumu?
2: Aslında bunu size söylememem gerekiyor. O yüzden hiç ısrar etmeyin.
1: Yahu söylesen ne çıkar?
2: Söyleyemem.
0: Ya söyleyiver işte.
2: Olmaz.
1: Meraktan öldürme bizi yahu.
2: Kesinlikle söyletemezsiniz bana. İşte böyle dostlar. Tohumun adı yedi veren. Bu tohumu bir ekiyorsun, dağ gibi ot veriyor. Çıkan otları da biçip, kurutup bir güzel yıllık yem haline getiriyorsun. İster misiniz?
1: İsteriz.
2: Tamam.
0: Peki kaç para bu? Çok pahalı değildir inşallah.
2: Yok canım.
1: Şuna bak yahu. Benim o kadar param olsa leblebi alırdım.
0: Hacivat girme o konuya.
1: Ama çok para yahu.
0: Orası öyle. Neymiş? Yedi verenmiş. İsterse bin versin.
1: Sanki bizde leblebi gibi çok para var.
0: Hacivat.
1: Tamam tamam. Leblebi demeyeceğim. Bir daha leblebi yok. Ne leblebisi yahu? Ne var yahu? Sanki leblebi dedim.
0: Yeter.

0: nerede bu hayvan ya? Düğün yok ki oynamaya, cenaze yok ki ağlamaya gitsin. Bay bay bay bay bay bay bay bay.
1: Karagöz, Karagöz, benim beygiri gördün mü?
0: Ya, sen keçiyi gördün mü peki?
1: Ha, keçi de mi yok?
0: Evet, gitmiş.
1: Birlikte gitmiş olmasınlar.
0: Nereye gidecek? Tam da yem vereceğim saatte.
1: Yem mi? Yemin var mı ki?
0: Yo.
1: Ne verecektin ki?
0: Bilmem, düşünmedim.
1: Eyvah eyvah.
0: Ne oldu?
1: Bunlar evden kaçtı.

0: Yapma ya. Bir avuç yem için mi terk ettiler bizi?
1: Bir avuç yem dediğin hayatta tutuyor onları.
0: O da doğru. Peki ben keçisiz ne yapacağım?
1: Seni bilmem de ben beygirim olmadan yaşayamam.
0: Öyleyse gidip bulalım Hacı Cavcav.
1: Bulsak ne olacak Karagöz? Hani verecek gemimiz mi var? Yine kaçarlar.
0: O da doğru. Ne yapacağız peki?
1: Bilmem. Yem bulmak lazım.
2: Yedi veren.
3: Vay vicdansız vay. Bir kuruş indirim yapmadı.
1: Parayı da sağdan soldan borç aldık. Nasıl ödeyeceğiz bilmem.
3: Keçim dönsün de gerisini düşünmüyorum Hacivat.
1: İnşallah borç aldığımız adamlar da düşünmüyordur Karagöz.
3: Canım dert edecek ne var? Dağ gibi ot olacak. Hepsini yiyecek değiller ya. Yetecek kadarını ayırır, kalanı satar, borcumuzu öderiz.
1: Doğru dersin Karagöz. Gidip yedi vereni ekelim. Erkenden de kalkıp otları biçeriz.
3: Sonra da gidip beygirle keçiyi buluruz.
1: Aynen öyle. Şu işe bak. Bu nasıl iş anlamıyorum. Bir tek ot bitmedi.
3: Benim olan otlar da kurudu.
1: Ah kazıklandık Karagöz, kazıklandık. Eğer gerçekten daha kadar ot verseydi bunu bize satacağına kendi ekerdi. Samanını satıp bizden aldığının 10 katını kazanırdı.
3: Doğru. Nasıl da düşünemedik.
1: Ama benim adım Hacivat ise ben de bunun intikamını almayı bilirim.
3: Benim adım da Karagöz ise ben de seninle birlikte gelirim.
4: Hayırdır beyler? Haber göndermişsiniz gelsin diye.
5: Sende bir tohum varmış Açık Göz Efendi. Neydi adı? Yaşeren miydi? Geberen miydi?
4: Ha, yedi veren diyorsunuz.
1: Ha, o.
4: Nereden duydunuz?
3: Hacivat'la Karagöz'den duydum.
4: Peki ya ne yapmışlar tohumu?
1: Bilmem, daha ekmemişler.
4: Ha, iyi. Ekince görecekler bereketi.
3: Hadi inşallah.
4: Siz de mi istiyorsunuz?
1: Tam üstüne bastınız canım efendim.
4: Tabii, ne demek? Bolca var bende ondan ama biraz pahalı.
3: Fiyatını biliyoruz efendim. 5 altın akçe. Yine de almak istedik.
4: Öyleyse sorun yok.
1: Ama bizde para yok.
3: Onun yerine şu gördüğün elmas var.
1: Bende de kocaman bir altın var.
4: Uf, şunlara da bak.
3: Ama bu elmas çok pahalı.
1: Altın da öyle.
4: Olsun canım. Ben size istediğiniz kadar tohum veririm.
3: Canım ne yapalım o kadar tohumu?
4: Ya ne istiyorsunuz?
2: Paramızın üstünü.
4: Nasıl yani?
3: Bu elmas en az 10 altın akçe eder. Tohum 5 altın akçe olduğuna göre sen de bana 5 altın akçe geri vereceksin.
1: Benim altınım da 10 altın akçe ediyor.
4: Bende o kadar para yok.
3: Hacivat'la Karagöz'den aldıklarım var ya.
4: Yahu ben onları harcadım.
1: Öyleyse biz gidelim. Paran olduğunda tekrar geliriz.
3: Evet. Hadi gidelim biz.
4: Durun yahu durun. Az pazarlık edelim.
3: Pazarlık edecek vakit yok efendim. Ya alışverişi yapalım ya da bırak bizi gidelim.
4: Of tamam kabul. Verin bakalım şunları.
1: Çok teşekkür ederiz.
4: Ne demek beyler, ben teşekkür ederim.
3: Paramızı aldık Hacivat.
1: Aslında daha çok para alırdık da biz onun kadar kötü insanlar değiliz.
3: Ya Hacivat, keçiyle beygiri nasıl bulacağız?
1: Ben nereden bileyim?
3: Ne oldu?
1: Karagöz. Bunlar bizimkiler değil mi?
3: Ben sizinkileri tanımıyorum Hacı Cavcav.
1: Öyle değil yahu. Beygirle keçi.
3: Bakayım.

0: Hey, Yer! Neredeydiniz siz ya? Ne dedi? Ot yemeye çıkmışlar. Gece niye gelmediniz? Ne dedi? Gelmişler. Biz görmemişiz. Sabah geri çıkmışlar. Kış gelip otlar kuruyunca ne yapacaksınız? Aç kalırsınız vallahi. Ne dedi, ne dedi? Allah kerim, kış gelince düşünürüz dedi.
1: Bir sor bakalım keçiye.
0: Sen kendi beygirine sorsana ya. Benim keçim danışma memuru mu? Allah Allah.
1: Nereye gittiniz siz? Gece niye gelmediniz? Peki kış gelince ne yapacaksınız? Sen zahmet etme, ben söyleyeyim. Allah kerim beygir efendi. Allah kerim.
0: Gelsene. Gelsene.
1: Şükür bunu anlayabildin.

Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu çocuklar? Yine mi defans yapıyorsunuz?
1: Yalnız o yumurtalar defans yaparak toplanmaz. Kümese hücum etmeniz lazım.
0: Hadi bakalım son goldeki taktik. Hep birlikte hücum!
2: Tamam amcacığım, merak etmeyin, toplarız yumurtaları.
3: Vay arkadaş, köylünün maskarası olduk iyice.
4: Gelecek maçta hücuma ağırlık vermemiz lazım. Cemal amca, bize bir kilo kavurma verir misin?
5: Savunma mı?
6: Hayır, kavurma.
5: Ha doğru, sizin savunmaya ihtiyacınız yok. Zaten yeterince yapıyorsunuz.
4: Tamam amcacığım, lütfen kavurmayı verin de gidelim.
5: Tamam ama size hücum...

0: Duruşuma ağırlık verin. Bugün de komik değil mi üstümde?
1: Vay Panter Aziz, o nasıl kurtarıştı öyle?
2: Sağ ol Recep amca, ben Panter Aziz. Hiçbir top kurtulamaz benden.
1: Tabii görebildiklerin. Oğlum niye sırtı dönük duruyorsun kalede, maça mı küstün?
2: Al işte, 1000 tane yakalarsın konuşulmaz, 1000 tane yersin susulmaz.
1: 1000 tane mi? Oğlum 1 tane kurtardın, 1 tane de yedin.
2: Olsun, o kurtarış 1000 taneye bedeldi.
1: Alın bakalım. Daha güçlü hücum etmelisin. Defansta bekleyerek para kazanamazsınız. Aferin kaleci ve defans tamam, hücumu da halledin.
3: Böyle olmaz arkadaşlar, bir an önce antrenmanlara başlamalıyız.
4: Gel buraya, gel dedim. Oyuncuların kolayca binmesi için sabit duracaksınız. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Hareket ettiği için binemedim. Sabit durmayı öğreneceksiniz. O kadar. Şimdi sen yerinde sabit dur. Gülmeyin. Konsantre olamadım. O kadar. Anam. Demek ki neymiş? Oyuncu binerken oturmanız lazımmış. Otur bakalım. Çök dedim. İnat etme. Ben de sana binmesini bilirim.
5: Deve kuşlarının keyfi yerinde.
3: Eğitimler çok eğlenceli galiba.
6: Gani Bey işini iyi yapıyor maşallah.
4: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
5: Onlar da kesin hücuma ağırlık verecekler. O yüzden beşli savunmayı bırakırlar.
6: Bence üçlü savunma yaparlar. Üçlü savunmayı geçmek de çok zor.
3: Patınca hemen yakalıyorlar topu.
2: O zaman siz de üstlerinden atlayın.
5: Harika bir fikir.
2: Cidden mi?
5: Evet. Deve kuşuyla üstlerinden atarsak topu yakalayamazlar.
6: Ama deve kuşları uçamaz ki.
5: Uçamaz ama zıplayabilir. Kurun savunmayı. Önce küçük engellerden atlasak daha iyi olacak. Defansa 3 oyuncu koyalım. Böylece 2 oyuncuyla hücum edebiliriz.
7: Ama 2 oyuncuyla rakibin üçlü defansını geçemeyiz ki.
5: Bir kişi hem defansta hem de forvette olmalı.
8: Çok yorucu olur.
9: Ben yaparım. Orta sahaya yakın dururum. Defansa da hücuma da destek veririm.
3: Tamam. Önder ve Vefa defansta. Burak ve ben forvetteyiz. Hamide orta sahada iki gruba da destek olacak.
5: Yakala! Tekrar sende. Al bakalım.
3: Savunmayı geçemiyoruz.

0: Kerim kaleden çıksın, savunmaya gelsin. Ben de hücuma katılayım.
1: Tamam, hadi öyle deneyelim.
2: Hadi! Hadi!
0: Tekrar deneyelim.
1: Çalışmaya devam. Hücum gücümüzü arttırmalıyız. Hı hı.
3: Evet sayın seyirciler. Geçen maç çok sıkıcı geçmesine rağmen yine de stada gelmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet Şakir, sen bu konuda ne... Bu ne Şakir? Niye yastık getirdin?
4: Senin de dediğin gibi maç sıkıcı geçerse uyurum diye düşündüm. Masanın üstünde uyunca yanağım acıyor. Bildiğin gibi değil.
3: Yani... Neyse, maça dönelim. Ne düşünüyorsun?
4: Vallahi Furkan ve arkadaşlarına çok büyük bir taktik verdim. Yukarı yumurcalı dostlarımız kusura bakmasın artık. Cemil gelse ona da aynı taktiği verirdim.
3: Peki, nedir bu büyük taktik?
4: Hücuma ağırlık verin, gol atın dedim. Gol atmadan maçı kazanamazsınız dedim.
3: Zaten öyle olmuyor mu?
4: Olmuyor işte. Gol atamayan takım oyunu kazanamıyor. En fazla beraberlik. O da gol yemezsen. İşte bunlar yumbur lop oyununun püf noktaları ama herkes bilemez tabii.
3: Evet sayın seyirciler, ilginç bir uzman görüşü aldıktan sonra maça dönüyoruz.
5: Takımlar yerlerini alıyor. Osman Hoca düdüğünü çaldı ve maç başladı. Mavi takım hızlı bir atağa geçiyor. Bu maçta bol gol görecek gibiyiz. Burak Cemil'e, Cemil Hami'ye pasını verdi. Hami Cemil'e, hayır Burak'a pasını attı. Fakat Nihat çok uyanık. Topu takip etti ve pası kesti. Nihat vakit kaybetmeden topu Serhat'a atıyor. Serhat'tan Furkan'a güzel bir pas. Cemil topu kesmeye çalıştı ama başaramadı. Furkan da Serhat'a pas atıyor. Burak'ın çabası boşuna. Serhat topu tekrar Furkan'la buluşturdu. Furkan yine üçlü savunmanın karşısında çaresiz kalacak gibi. Aman Allah'ım! Furkan çok sürat!
3: Üçlü savunmaya doğru gidiyor. Bir kaza çıkacak, Allah korusun.
5: Hala durmadı! Bu çok tehlikeli.
3: Oyunculardan biri yaralanabilir.
2: Hadi Furkan, yapabilirsin. Hadi.
3: Ve gol! İnanılmaz bir hareket sayın seyirciler. Yumburlop tarihinde böyle hareket görülmedi. Şapka çıkarılacak bir taktik.
6: Hani deve kuşları uçamazdı? Ben uçursaydım o deve kuşunu adımı yumburlop tarihine altın harflerle yazdıracaktım.
7: Uçmadı Gani. Zıpladı, zıpladı.
6: Olsun. Az daha zorlasan uçar bence.
5: Bakalım yukarı yumurcalı bu gole karşılık verebilecek mi? Kerim topu Önder'e atıyor. Önder Burak'a pas verdi. Burak'tan Hami'ye güzel bir pas. Hami Cemil'i atabilecek mi? Hayır! Ziya topu kesiyor. Ziya topu bekletmeden Serhat'a attı. Serhat'tan Furkan'a harika bir pas. Cemil Furkan'ın önünü kesiyor. Furkan topu Serhat'a atmayı başardı. Serhat ve Burak'ın mücadelesiyle top Serhat'ta kaldı. Serhat uzun bir pas atıyor ve top yine Furkan'da. Aynı muhteşem hareket yine gelecek mi? Sayın seyirciler, tarihe ikinci kez sarık olmaya hazır mısınız? Furkan hızla savunmanın üzerine gidiyor. Çarpmak üzere. Hayır, yine atladı ve savunmayı geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Osman Hoca ilk yarıyı bitiriyor.
3: Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz.
1: Çok iyi bir taktik bulmuşlar. Engel olamayız.
2: Hepimiz defansa gelsek yine üstümüzden geçer.
7: Tamam, moral bozmak yok. İkinci yarıda siz de aynı taktikle gol atmayı deneyin.
1: Yapabilir miyiz ki?
0: Ben yaparım.
5: Yukarı yumurcalı çaresiz ataklardan birine daha başladı. Cemil Burak'a pasını verdi. Burak'tan Hami'ye bir pas. Hami üçlü savunmayla karşı karşıya geldi. Aldanı! Hami Furkan'ın hareketini deniyor. Bakalım başarabilecek mi? Çarpacak galiba. Aman bakamıyorum. Deve kuşu son anda durdu. Hami Nihat'ın deve kuşunda. Osman Hoca düdüğünü çalıyor.
3: Bu bir faul. Aşağı yumurcalı penaltı kullanacak.
5: Serhat orta saha çizgisine geliyor. Geride ve topu fırlattı. Bakalım gol olacak mı? Top süzülerek iniyor ve gol!
2: İşte bu.
1: Tebrik ederim Furkan. Çok orijinal bir taktik bulmuşsunuz.
2: O kadar orijinal ki taklit bile edemedik.
0: Evet, deve

0: kuşlarını epey çalıştırmak gerekiyor.
1: Böyle bir hareket bulmak için kafayı da epey çalıştırmak gerekiyor.
2: Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıl ve zeka. Doğru kullanırsak hayatımızı kolaylaştırır.
3: Haklısınız hocam. Bir dahaki maça fırtına gibi hazırlanacağız.
1: Tabii öncesinde beyin fırtınası yapacağız.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Eren! Hey Eren! Hadi uyanma vakti. Eren! Uykucu!
1: Erken kalkmaktan hiç hoşlanmıyorum.
0: Ama uykunu almış olman lazım. Hadi bakalım, okula geç kalacağız.
1: Okula gitmek de çok sıkıcı.
0: Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Hadi yumurta pişirdi annen, soğumasın.
1: Yumurta da sevmem.
0: Ha?
2: Hadi kızım, okula geç kalacaksınız.
1: Bugün okula Eren gitsin.
2: Peki ya sen?
1: Ben gitmesem de olur, zaten sıkıcı.
2: Hadi bakalım, uyan da pembe giysini giyip hazırlanalım. Hani en sevdiğin pembe tüllü olan.
1: Pembe elbiseler de çok sıkıcı.
2: Şimdi uykun olduğu için böyle söylüyorsun. Yoksa sen okulu da pembe elbiseni de çok seversin. Kahvaltıda sana bir sürprizim var ama.
1: Kahvaltı neden var?
2: Aa, burada neler oluyor küçük hanım? Hadi kalk bakalım.
0: Börek nefes olmuş. Ellerine sağlık Emel.
2: Afiyet olsun.
0: Bu güzel sofrayı bize hazırladığın için...

0: Küçük kaçaklar ne yapıyormuş burada?
1: Hiç.
0: E neden oynamıyorsunuz?
1: Oyuncaklarımızdan çok sıkıldık da ondan.
0: Hepsinden mi?
1: Hepsinden sıkıldık.
0: Ne yapabiliriz bununla ilgili?
1: Yenilerini alabiliriz.
0: Yeni mi? Aklıma oyuncakla oynamaktan daha iyi bir şey geldi. Bahçede sebze dedektifi oynamaya ne dersiniz? Duyduğuma göre birçok sebze saklanmış. Arayıp bulmamız lazım. Anneniz sıkı sıkı tembih etti. Tüm kaçakları yakalamamız lazım.
1: Sebze toplamak çok sıkıcı. Çok sıkıcı.
0: Oysa ben çok eğleniyordum. Siz bilirsiniz. Merhaba canım, kolay gelsin.
2: Merhaba, sağ ol.
0: Taptaze, mis gibi organik şifa deposu sebzeleriniz geldi efendim.
2: Teşekkür ederim, zahmet oldu.
0: Ne zahmeti, zevkle topladım. Oo, kimler gelmiş? Eren Bey, Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Taze salatalıklarım var.
1: Yemem, ben de.
0: Hey, nereye? Daha karpuz kesecektik.
2: Çocukların nesi var böyle? Sabahtan beri bir türlü memnun olamadılar. Küçük bir hatırlatmaya ihtiyaçları var gibi.
0: Bence de. Her şey hazır değil mi? Çağırıyorum.
2: Olur.
0: Çocuklar, gelir misiniz?
2: Aman da aman, kimler gelmiş?
0: Gelin, oturun bakalım.
2: Adem, bu evden çok sıkıldım. Diyorum ki burayı satsak da daha küçük bir eve geçsek. Bu ev beni çok yoruyor.
1: Daha küçük ev mi?
2: Evet canım, çok sıkıldım.
1: Ama evimiz çok güzel. Benim odam var, kardeşimin odası var. Misafirimize bile oda var, çok iyi bir ev.
0: Ben de bahçede çok yoruluyorum. Bahçesi olmayan bir ev ne kadar da rahat olurdu.
1: Bahçemiz de çok güzel bence.
2: Ama çok sıkıldım çocuklar. Hep aynı çiçekler, hep aynı korkuluk.
1: Evimiz ve bahçemiz çok güzel anne. Korkuluğu hep birlikte yapmıştık, hatırladın mı? Sen de çok sevmiştin. Çiçeklerin de çok güzel anne.
0: Düşündüm de Emel, şükretmeliyiz.
2: Galiba haklısın Adem. Aa, aklıma ne geldi? Şükür oyunu oynayalım mı?
1: Evet.
0: Şükretmek ne demek biliyor musunuz?
1: Evet. Allah'a teşekkür etmek demek, öğretmenimiz söyledi. İnsanlara teşekkür ederiz, Allah'a şükrederiz.
0: Aferin sana.
2: O zaman hadi şükrettiğimiz şeyleri çizelim. Bakalım kutuyu doldurabilecek miyiz?
1: Ben çok çizerim. Ben büyük olduğum için daha çok çizerim.
2: Hadi o zaman başlayalım.
0: Boyalar hazır.
2: Üç deyince aynı anda. Bir, iki, üç.

0: Ve bitirdim. Ben de.
1: Yani aslında bitmedi ama şimdilik bitirmiş olalım.
2: Allah'ın bize verdiği o kadar çok şey var ki yazmakla çizmekle bitmez.
1: Nelere şükretmişiz çok merak ediyorum. Hadi kutudan seçip bakalım. Hadi bahçeye çıkalım.
0: Bahçeyi sevdiğini biliyordum. Hadi hemen başlayalım. Ben herkesin neye şükrettiğini hemen bilirim.
3: Ben de.
0: Ben de.
2: Sakin ol şampiyon. O kadar da kolay değil. Ha?
1: Burnuma başka bir oyunun kokusu geliyor ama hayırlısı.
2: Bildiniz Adem Bey. Size kocaman bir alkış.
3: Ne oynayacağız anne?
2: Kutudan bir resim çekip konuşmadan pandomimle anlatacağız.
0: Sessiz film gibi mi yani?
2: Evet canım. Aynen öyle.
1: Hadi başlayalım.
0: Aa, çok kolay. Başlıyorum.
1: Aman Allah'ım, bir aslan Emel. Kış, kış, aslan. Hadi git buradan ormanına.
0: O yemek baba.
1: Öyle mi? Bir an aslanlar bastı burayı sandım.
3: Yediğimiz yiyecekler için Allah'a şükrederiz.
1: Bahçemizdeki sebzeler dahil mi peki?
0: Evet, bütün yiyecekler için şükretmeliyiz baba.
1: Hmm, demek öyle.
2: Oo, çok güzel. Allah'ım, bahçemiz için ve bize verdiğin tüm yiyecekler için sana şükürler olsun.
4: Amin.
2: Uyumak. Uyuyabildiğimiz için şükürler olsun.
1: Yumuşacık yastığımız ve yatağımız için şükürler olsun.
0: Vun vun vun vun.
3: Oyuncak arabalarımız için şükürler olsun.
1: Hem oyuncaklarımız hem de gerçek arabamız için şükürler olsun. Kahve. Kahve için şükrederiz.
3: Buldum. Çiçekler için şükrederiz.
0: Evet. Mis kokulu çiçekler için sana şükürler olsun Allah'ım.
2: Şükredecek ne çok şey varmış değil mi? Anlat anlat, daha bitmedi. Şükretmeyi hatırlamak bile bizi ne kadar mutlu etti.
1: İnsanlara teşekkür etmek, Allah'a şükretmek bizi daima mutlu eder çocuklar. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeli ve şükretmeliyiz.
3: Kutudan henüz çıkmadı ama ben okulum ve öğretmenlerim olduğu için de şükrediyorum.

0: Ne güzel.
1: Hatta onları özledim. Ben de arkadaşlarım için şükrediyorum. İyi ki varlar. Siz de iyi ki varsınız.
2: Siz de iyi ki varsınız canlarım. Sizin gibi çocuklara sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek az.
0: Ama çok duygusal olduk. Bu duygusal havayı biraz dağıtalım.
1: Bu şükürcülük oyununu her zaman oynayalım anne. Ben çok sevdim. Bir de pembe elbisemi de seviyorum.
2: Tamam canım. Sık sık oynarız.
0: Ablam mı?
3: Halam.
1: Halam için de şükürler olsun.
3: Evet canım halam.
1: Halam neden mutfakta anne?
2: Bize bir sürprizi varmış.
3: Mutfakta olduğuna göre yiyecek bir şey.
1: Acıkmıştım tam da.
4: Tada!
1: Ne? Çikolatalı süt.
3: Cevizli kurabiye en sevdiğim.
0: Benim de.
2: Eline sağlık abla ama zahmet olmuş.
4: Zahmet olur mu hiç? Hem bunlar öyle normal zaman kurabiyesi değil.
0: Ne kurabiyesi abla?
4: Şükür kurabiyesi Adem. Şükür kurabiyesi.
3: Ha? Şükür mü?
4: Evet balım. Bahçemdeki kayısı ağacını biliyorsunuz.
0: Hani şekerpare olan.
4: Evet.
2: Hani bir türlü meyve vermeyen.
4: Evet işte o. Ne oldu dersiniz?
3: Ne?
4: Meyveye durdu. Yani ağaçlar meyve verecek.
0: Ya. Hadi gözün aydın.
4: Nasıl sevindim. Allah'a şükür kurumamış. Bunu görünce sevincimi paylaşmak için hemen kollarımı sıvadım. Allah beni sevindirdi. Ben de kuzularımı sevindireyim dedim.
2: Ellerine sağlık.
0: Hadi bismillah. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.
4: Buyur canım. Afiyet, bal, şeker olsun.
1: Hala sen de şükretmeyi biliyorsun.
4: Bilmem mi ayol? Benim adım Şükran.

Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım.